Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La tursilu mevâşîküm ve sibyanüküm idâ gâbetiş şemsü hattâ tezhebe fahmetül işâ ve inne şeyatîne tenbe'isu idâ gâbetiş şemsü hattâ tezhebe fahmetül işâ. Ahmed İbni Hanbel'de ve Müslim'de, Ebu Davud'da Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Burada da buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri La tursilu mevâşîküm ve sibyanüküm. Beslediğiniz, baktığınız sürü hayvanlarını ve çoluk çocuğunuzu, yavrularınızı, evlatlarınızı güneş battıktan sonra salıvermeyin araziye. Oraya salıvermeyin. Şey geçmedikten sonra, akşamın efendim karanlığı bastırmadıktan sonra, yani akşamın aydınlığı bitip yası gelmedikten sonra onları salıvermeyin. O arada salıvermeyin. Çünkü şeytanlar güneş batar batmaz ortalığı doldururlar, çıkarlar, boşanırlar ortalığa ve yasının efendim o vakti gelip çökünceye kadar ortalıkta onlar dolaşırlar. O bakımdan o arada güneşin batma sırasında ortalığa çocuğunuzu, hayvanlarınızı salıvermeyiniz tavsiyesi var. La terfa'uni fevka hakkı fe innallaha ta'ala kadittehezeni abden kable en yettehizeni rasula. Taberani, Müstedrek, Hennad, Ali İbni Hüseyin radıyallahu anhum ecmain'den, o da babasından nakletmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tevazu ile buyuruyor ki beni hakkımdan fazla yükseltmeyin. Çünkü Allahu Teala beni peygamber seçmeden evvel kul olarak seçti, yarattı. Yani benim kul olduğumu ey ümmetim sakın hatırınızdan çıkarmayın. Başka hadisi şerif hatırlıyorum. Efendimiz buyuruyor ki ben Adem oğullarının, Hazreti Adem'in yeryüzündeki evladı olan şu insan neslinin en şereflisiyim ve la fahre. Övünmek yok. Hakikati ifade etmek için söylüyorum. Seyyidül evvelin vel ahirin diyoruz ya, hem geçmişlerin hem geleceklerin cümle insanların efendisi, Allah'ın en sevgili kulu. Diyor ki cennette bir makam vardır ki o makam-ı Mahmud diye adlandırılır. O makama beşerden sadece bir kişi çıkacak. Bir kişi çıkabilecek o kadar yüksek makama, en yüksek makam. Sanıyorum ki o bir kişi benim diyor. Tevazu ile, üslubu böyle yani. Bir kişi çıkacak, sanıyorum ki o benim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cenneti âlânın kapısına geldiği zaman, kıyamet koptu, mahşer oldu, efendim ehli cennet, ehli cehennem ayrıldı. Cennetin kapısına geldiği zaman, işler bittikten sonra, cennetin bekçisi Rıdvan, melek soracak kimsin sen? Kapı çalındığı zaman diyecek ki ben Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Diyecek ki bike ümirtu en la eftaha kableke. Ya Resulallah sen misin? Ben senden önce bu kapıyı açmamak için tembihlenmiş bir meleğim. Sen gireceksin önce, onun için soruyorum diyecek. İlk önce cennete dahil olan Peygamber Efendimiz. Kabrinden ilk kalkan Peygamber Efendimiz. Yani insanların en üstünü, mahlukatın en şereflisi, eşrefi mahlukat olduğunda hiç şek şüphe yok. Ama bir tehlike var. Bir tehlike var ki onun büyüklüğünün derecesini anlayamayıp itikadı bozmak. İtikadı bozmak tehlikesi var. İtikat bozuldu mu her şey gider eden. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki ben her günahı affederim. Şirk müstesna. Müşrikliği, Allah'ı tanımamayı, Allah'ı yanlış tanımayı affetmiyor Rabbimiz Teala. Dikkat edin, inançsızlığı değil. Dikkat edin, inançsızlığı değil, müşrikliği bile affetmiyor. Ne fark var inançsızlık ile müşriklik arasında? Müşrik bir inanca sahip ama yanlış inanca sahip. Şirk koşuyor. Allah'a şirk koşuyor. Yanlış tanıyor. Allah'ın sıfatlarını yanlış biliyor. Efendim onun vahidü ehad olduğunu efendim idrak edememiş. Gene bir Allah inancı var, yetmez. Bütün dinler kutsaldır, öyle şey yok. Hak din İslam'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize bildirdiği, Kur'an-ı Kerim'in yazdığı itikattan başka bir tarzda bir itikada sahip olmuşsa geçmiş olan o insanın bir kar etmesi mümkün değildir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi şey'en ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allahu Teala Hazretleri hiçbir şeyin kendisine eş ve şerik ve ortak koşulmasına razı gelmez. Bunu affı mağfiret etmez. Bunun dışındaki günahları affeder. Arsızlık etmiş, hırsızlık etmiş, huysuzluk etmiş, edepsizlik etmiş, günah işlemiş, gaflete düşmüş, hata etmiş, cahillik eylemiş, affedebilir. Hepsini affedebilir. Müşrikliği affetmiyor. En yüşreke bihi şeyen, kendisine bir şeyin ortak koşulmasını, şerik koşulmasını affetmiyor. Nerede kaldı ki kıpkızıl inkarcılık? Canım benim inancım var, kendime göre bir inancım. Senin kendine göre inancın makbul mü? Sen inancı kime kabul ettireceksin? Allah-u Teala Hazretleri. Allah kabul etmedikten sonra inancın ne kıymeti var? Allah kabul etmedikten sonra yapılan ibadet denilen nesnenin ne kıymeti var? Hayrın ne kıymeti var? Ömrün ne kıymeti var? Mühim olan Allah'ın kabul etmesi. Allah-u Teala Hazretleri kendisinin doğru, düzgün bilinmesini istiyor. Doğru bilinmediği zaman, eğri bilindiği zaman kabul etmiyor. Muhterem kardeşlerim, bu çok mühim bir nokta. Onun için üzerinde döne döne duruyorum. Benim bir inancım var. Nasıl inancım var? İnancım var. Nasıl? Allah'ı nasıl bilirsin? Söyle bakalım. Allah baba. Haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Ya kulühallah okumadın mı? Allah-u Teala Hazretlerinin evladı yok, anası yok, babası yok. Vahid ehad kulühallahu ehad. Vahid demiyor. Ehad diyor. Onun ötekisinden daha inceliği var. Öyle bir bir ki hiç öteki birlere benzemez. Öyle bir bir. Sen ona Allah baba nasıl dersin? Ne bileyim vallahi bilmem, işte bizim mahallede söylüyor. Böyle şey olur mu? Olmaz. Olmaz ama inanıyor. Onun için büyüğüne söz söylemek istediği zaman Allah baba diyor. Sen Hristiyan'ın ağzını ne kullanırsın? Cahillikten kullanıyor. Yani aslında Hristiyan'ın inancında değil ama cahilliğinden Allah baba bir affeder. Baba yok. Böyle şey olmaz. Allah-u Teala Hazretlerini nasıl bilmek gerekiyorsa öyle bileceksin. Bilmezsen sadece içinde kuru bir inancın olması, ben inançsız insan değilim, inançlı insanım. Maneviyatım var, yetmez. Maneviyatı olması yetmez. Allah'a inanıyorum, o da yetmez. Allah'a doğru inanacaksın bir. Allah'a dost doğru inandım hocam, çok bastırdım madem, çok zorladın, kabul. Allah'ın varlığına da inanıyorum, bir olduğuna da inanıyorum. Başka bir şey kabul etmem, gayrı benden bir şey isteme. Gene yaya kalırsın, gene yaya kalırsın, gene yolda kalırsın, gene bir işe yaramaz.

Çünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin. Muhammedur Resulullah diyeceksin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala Hazretleri tarafından gönderilmiş peygamber olduğunu bilemediysen, anlayamadıysan gene geçmiş olan. Yani fırsat geçmiş olan. Geçti gitti fırsat, gene kaçırdın. Olmaz. Neden Allahu Teala Hazretleri kendi birliğini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin şehadetine bağlamış? Eşhedü en la ilahe illallah diyeceksin. İman kamil olmuyor. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü demen gerekiyor arkasından. Şu sebepten kardeşim. Sen Allah'a inandım dersin ama hiçbir şey bilmiyorsun. Kafanın içi bomboş. Sadece teslimiyetin var. Allah'a inandım diyorsun. Senin o kafanın içini güzel inançlarla dolduracak, hakkı hakikati öğretecek olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen ondan öğreneceksin bu işin inceliğini. Yaşamayı ondan öğreneceksin. Edebi ondan öğreneceksin. Allah'ın rızası yolunu ondan öğreneceksin. Onu kabul etmezsen sen nasıl Allah'ın makbul kulu olursun? Gene bir hata edersin bir yerde. Gene bir günaha düşersin. Gene bir suça düşersin. Gene mahvolursun. Gene cehenneme gidersin. Onun için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek tamam. Beni yaratan Allahu Teala Hazretleri'dir. Kabul ettim. Allahu Teala Hazretlerinin varlığına, birliğine inandım. İşin teferruatını Peygamber Efendimize uyacağım, ondan öğreneceğim demek o. Teferruatını ondan öğreneceğim demek. Askere alıyorlar seni. Kayıt oluyorsun askerlik şubesine. Tamam, asker oldun. Ondan sonra gideceksin, öğreneceksin teferruat. Tamam, Türk ordusunun efendim neferi oldun, kayıt oldun. Daha subay oluncaya kadar, yedek subay okulunu bitirinceye kadar daha ne kadar okuyacaksın? Ne talimlerden geçeceksin? Onun için la ilahe illallah diyeceksin, Muhammedur Resulullah diyeceksin. Bu şeye sahip olacaksın. Peygamber Efendimizin peygamber olduğunu kabul edeceksin. Kabul ederken eğer şaşırırsan, eğer yanılırsan, eğer cahillik edersen, onun için Peygamber Efendimiz eski bir acı tecrübe olduğu için insanlık dinler tarihinde diyor ki beni olduğum dereceden daha fazla yükseltmeyiniz. Benim Allah'ın kulu olmam şeref olarak bana yeter. Allah bana kulum demiş. Kulum demiş, ondan büyük şeref mi olur? O yeter. Beni eğer bir böyle uluhiyete şirk koşmak tarzında yanlış bir itikatla, yanlış kabul edip haddinden fazla değişik bir tarzda düşünürseniz imanınız gider demek istiyor. Benim peygamber olduğumu bilin, tamam. Seyyidül evvelin ahirin olduğumu bilin, tamam. Allah'ın en sevdiği kul olduğumu bilin, tamam. Beni Adem'in en üstünü olduğumu bilin, tamam. Tamam. Ama bana uluhiyet payesi vermeyin. Ben kulum. Eşhedü enne Muhammeden abdühü, şehadet ederim ki Muhammed kuludur Allah'ın ve Resulü. Resulüdür elçisi. Kuludur ve Resulüdür. Başka bir şey değil. Melek değil. İnsan. Çarşıda pazarda alışveriş yapmıştır. Borç almıştır. Borç vermiştir. Harba girmiştir. Sıkıntı çekmiştir. Dişleri kırılmıştır. Şehit olmuştur Uhud harbinde. Üzüntülere uğramıştır. Kendi yavrusu ölmüş, vefat etmiştir. Onu kucağına alıp defnetmiştir. Acılar çekmiştir. Müslümanlar için sıkıntılara uğramıştır. Allahu Teala Hazretlerinin kendisinin omuzuna yüklemiş olduğu büyük peygamberlik vazifesini hakkıyla ifa etmek için ömrünü boyunca uyku uyumamış, efendim rahat etmemiş, rahat uyku uyumamış tabii, uyumuştur da yani geceli gündüzlü çalışmıştır. Cemaate dedi ki bildirdin mi, tebliğ ettin mi Allah'ın emirlerini? Tebliğ ettin ya Resulallah. Şahit ol ya Rabbi dedi. O Arafat Dağı'nda şahit ol ya Rabbi. Bak bu kullarına soruyorum. Tebliğ ettin diyorlar, şahit ol ya Rabbi dedi. O şuur içinde yaşadı. Ömrünün sonuna kadar, küçükten en son demine kadar ümmetim ümmetim diye bizim için çırpındı. Allahu Teala Hazretlerinin efendim kendisine vermiş olduğu risalet vazifesini en güzel tarzda yaptı. Resul olmadan evvel Allah'ın kuluydu. Beşerdi. Evlendi. Peygamber evlenir mi? Evlenir. Ekseriyeti evlenmiştir. Evlenmeyen peygamber var ama peygamberlik tarihi içinde Peygamber Efendimiz evlendi. Çoluk çocuğu oldu. Normal. Nikah oldu. Sünnet üzere nikah olmak hepimizin, yani onun yolu olmuş oluyor. Hatta benim yolumdan gitmeyen benden değildir diye buyurmuş. Tabii bir hayat. Ama bu tabii hayatın en mükemmel şekli, numune insan. Yani nesine baksan güzel. Aile hayatına baksan şahane. Kocalığına baksan şahane.
Efendim akrabalarına muamelesine baksan şahane. Erkekliğine baksan şahane. Cesaretine baksan şahane. Kahramanlığına baksan şahane. Korkusuzluğuna baksan şahane. Gücüne kuvvetine baksan şahane. Yüzüne baksan şahane. Her şeyinde insanların en güzeli, en büyüğü, en mükemmeli numune insan. Ama kul. Ama kul. İnsan. Ne yani in misin cin misin derler ya masallarda. Birisi karşısına çıkmış, hemen ötekisi padişahın oğlu sormuş. İn misin cin misin? Ne inim ne cinim. Senin gibi bir Adem'im dediği gibi. Senin benim gibi bir Adem ama Muhammedun beşerun la kel beşer. Muhammed bir beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kuldur ama insanlarda misali yok ki. Onlar gibi değil ki. Müstesna. كَاَنَّهُ يَاكُوتَتُنْ بَيْنَ الْحَجَرِ Sanki o taşlar arasında yakut taşı gibidir. O da taş, o da taş. O da dağdan çıkıyor, o da dağdan çıkıyor. İkisi de taş. Bu granit taşı, bu kaldırım taşı, bu mermer taşı, bu yakut. Yakut dediğin zaman herkesin hali değişiyor. Onun gibi. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i kendisinin sevdiği sıfatlar ile tanımayı ve ona güzel ümmetlik etmeyi cümlemize nasip eylesin. İtikatta bir yanlış tarafa fazla sevgiden dolayı saplanmamayı veyahut fazla cahillikten dolayı saygısız bir duruma düşmemeyi cümlemize Allah nasip eylesin. Kimisi de Peygamber Efendimiz kuldur sözünün efendim manasını anlayamıyor da senin benim gibi sanıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ben arkamdan da görürüm. Sen görür müsün? Arkamdakini de görür. Allah gösterince görür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gölgesi yere düşmedi. Gölgesi yere düşmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz parmakları arasından su kaynadı da pınar gibi 300 küsür kişi o sudan kendileri içtiler, abdest aldılar, hayvanlarını suladılar. Yapabilir misin? Yapılmaz. Mucizeleri var. Beşer ama öyle beşer. Ne haddinden aşağı düşünüp de saygısızlık edeceksin, ne de haddini aşıp aşırıp ona uluhiyetten bir parça bir paye verip de imandan, itikattan çıkıp doğru yoldan sapıp uçuruma düşeceksin. Bu terazinin orta yerinde duracaksın. Adalet terazisinin, fikren adalet terazisinin ortasında duracaksın. Canlar feda olacak kadar güzel bir kimse. Diyor ki öyle insanlar gelecek ki benden sonra ashabını anlatıyor. Beni görmek için evlatlarını, mallarını, canlarını vermeye razı gelecekler. Ah Resulullah'ı bir görsen. Razı gelecekler. O kadar güzel. Birisi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü kılıç gibi parlardı. Hayır diyor ötekisi. Kılıç ne demek? Güneş gibiydi. Mehtap gibiydi. Pırıl pırıl parlardı yüzü. Hakikaten parlardı. Dişlerinden etrafa nur saçılırdı. Yüzüne bakan bakamazdı devamlı da bakan hayran kalırdı. Bir kere sohbetine eren ondan sonra bir daha oradan ayrılamazdı. Hayranı olurdu, meftunu olurdu. Sevgiden erir giderdi. Kendisine böyle hayran hayran bakarlardı veyahut saygılarından hiç bakamazlardı. Sahabeden birisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygımdan yüzüne bir doya doya bakamadım. Kimisi öyle diyor. Kimisi de geçmiş karşısına böyle hayran hayran hayran hayran bakıyor. Efendimiz diyor ki hayrola ne o? Niye öyle bakıyorsun? Diyor ki fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam, babam, hepsi, her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Etemette o bin nazarı ileyke. Senin cemaline bakarak nimetleniyorum diyor. Ne yapıyorsun? Niye böyle bakıyorsun hayran hayran diye soruyor Efendimiz. Latife ediyor yani. Diyor ki etemette o bin nazarı ileyke. Senin cemalini seyretmekle nimetleniyorum ya Resulallah. Yalnız şu var. Bir şeye üzülüyorum diyor. Bir şeye üzülüyorum ya Resulallah. Allah bana nasip etmiş, senin ümmetinden olmuşum, senin ashabından olmuşum, senin asrında yaşamışım, senin meclisinde bulunmak nasip olmuş, senin cemalini görüyorum. Buna hayranım, bundan memnunum. Allah'a çok şükür. Ama ahiret olacak ya, öbür dünyaya gidilecek ya, sen peygamberlerin en üstünsün, çıkacaksın âlâ-i illiyyine makam-ı mahmuda diyor o sahabe. Ben ise eğer cennete girersem, o da belli değil,
Eğer cennete girersem sen nerede, ben nerelerde kim bilir, orada seni göremeyeceğim diye üzülüyorum diyor. O zaman içime şuraya şöyle bir hasret çöküyor, o zaman bir büyük üzüntü duyuyorum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli eylemiş, buyurmuş ki el mer'u me'a men ahabbe, korkma üzülme, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Kişi sevdiğiyle beraber olacak ahirette. Allah-u Teala Hazretleri bizi

0: Resulullah sevgisiyle şeref yap eylesin. O sevgiye herkes eremiyor. Ebu Cehil meclisinde bulunmuş, yüzünü görmüş, güzelliğini görmemiş. Bakar kör. Asrında yaşamış, sözlerinin güzelliğini anlayamamış, vazifesinin yüceliğini sezememiş, peygamberliğini anlayamamış. Onu sevebilmek Allah'ın bir nimeti. Şairlerden birisi Hasan İbni Sabit radıyallahu anh diyor ki: "Ma immedahtu Muhammeden bi makaleti, velakin medahtu makaleti bi Muhammedi." Ben sözlerimle Hazreti Muhammed'i övmüyorum. Şu benim yazdığım şiirler, kasideler Hazreti Peygamber'i övmek için değil, sözlerimi onunla süslüyorum diyor. Sözlerimi şereflendiriyorum diyor. Doğrusu o. İşin doğrusu o. Ona hangi sözü bulalım da nasıl anlatalım? Allah-u Teala Hazretleri cemalini görmekle cümlemizi şerefiyab eylesin. Öyle mübarek insanlar geçmiş ki bu ümmetin içinden, Resulullah'ın siması ve sureti ve cemali gözümden bir an kaybolsa kendimi Müslüman saymam diyor. Öyle arifler geçmiş ki devamlı Resulullah'ın huzurunda. Allah-u Teala Hazretleri bize o irfandan, o sevgiden, o huzurdan, o muhabbetten, o yakınlıktan bizlere de ihsan eylesin. Bilütfihi ve keremihi. La terkebil bahra illa haccen ev mu'temiren ev gaziyen fi sebilillah. Fe inne tahtel bahri naren ve tahten nari bahren ve la teşteri min zi dagtatim min sultanin şey'en. İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki karşısındaki muhatabı olan kimseye, la terkebil bahre, denize gitme, gemiye binme, illa haccen, ancak hacca gideceksen o vesileyle olabilir. Habeşistan'da oturuyor, Kızıldeniz'i geçecek, hac edecek. Böyle bir vazifeyle olur. Ev mu'temiren veyahut ömreye gidecek, hac mevsimi değil de başka bir zaman Kabe'yi ziyaret ediyor, olur. Ev gaziyen veyahut savaş yapmak için, gaza için gemiye biniyor, olur. Başka bir sebeple binme gemiye, denize açılma. Çünkü denizin altında ateş vardır, ateşin altında tekrar bir deniz vardır diye denizin ateşli, tehlikeli olduğunu ifade etmiş. Ama meşru bir sebep olunca, bir vesile olunca gidebileceğini de bildirmiş. Bu sebeplerden üçünü zikretmiş. Hacca gitmek veya ömreye gitmek veya gaza etmek. O Kıbrıs fethedenler, bu Ege'deki adaları fethedenler, Girit'i fethedenler, efendim Sicilya'nın güneyinde Otranto Kalesi'ni fethedenler hep gazi olarak o şeyle çıktılar, çalıştılar. Böyle güzel bir maksatla olunca olur. Ondan sonra ikinci kısımda hadis-i şerifin ifade şöyle: efendim sultandan başı sıkışmış bir kimseden hiçbir şey alma. Yani baskıdan, tazikten, vergi verecek, bilmem ne olacak, elindeki maldan biraz satması lazım. Böyle sıkışmış bir insandan bir mal alma. Neden? Sıkışmış insan isteye isteye vermez. Sıkışmış olduğu için verir. Onun o sıkışıklığından istifade etmek merdane bir şey değildir. Onun çoluk çocuğu ağlayacak evde. Vay, babamız evimizi sattı. Bir zamanlar bizim olan bu evden, bu bahçeden çıkıp gideceğiz. Vah, bilmem ne filan. Yürek yanıklığı olur. Mümkünse Müslüman Müslümana sıkışık zamanında yardım eder. Muhterem kardeşlerim, fakire sadaka vermekten insanın Müslüman sıkışmış kardeşine karz-ı hasen vermesi çok daha fazla sevaplıdır. Çok daha fazla sevaplıdır. O sıkışık zamanda yardımcı olmak iyidir. Tepesine binmek değil. Vay, bunun vergi borcu var. Tamam, iyice sıkıştı. 30 milyonluk evi satıyor 7 milyona. Hop, ben alayım. Bunu tavsiye etmiyor Efendimiz. Yani sıkışmış bir kimseden sakın bir şey alma. Gönül hoşluğu olsun. Alan razı, veren razı tarzda ticaret tatlıdır. Onun için büyüklerimiz çocuktan alışverişi bile uygun görmemişler. Bayram yerlerinde çocuklara şunu bunu satmayı bile uygun görmemişler. Çünkü bilmez. Paranın kıymetini bilmez. Ucuz bir mala fazla bir para verir. Veyahut kendisi satıcı ise efendim ucuza satar. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Otobüste bindik, bir dağ başında mola verdik. Öbür şehre gideceğiz. Herkes indi. Bir dağ lokantası. Bir çocuk var, otobüsten inen yolcular üşüştüğü zaman afalladı çocukcağız. Kimisi oradan tereyağından alıyor, ekmeğin üstüne sürüyor, kimisi peynir alıyor, kimisi bilmem ne alıyor. Bir otobüs dolusu, efendim haram helal bilmez insan. Hepsi. Bu kaç para? Mesela diyor ki şu fiyata ama benim bakıyorum hiç o fiyata verilir mi o? Yani çocuk cahilliğinden şey yapıyor. O fiyata o peynir, o tereyağı, oradaki o satılan o meyve, o sebze verilmez. Herkes yağmaladı geçti gitti. Yağmalarlar. Yani çocuğun eline geçen para oradaki yağmalanan malın tahminime göre 1/10, 20/1 değil yani. Öyle doğru değil. Yani fırsatı yakalayıp bir insanın aldanmasına yol açmak iyi bir yol değildir. Alan razı, veren razı bir tarzda olması uygundur.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

bir müjdeli haber size. İnsan bir yol güzergahında efendim ağaç dallarından dört direk, üstüne ağaç dallarından bir çatı, efendim kapalı bir yer yapsa burası namazgahtır diye efendim bir namazgah yapsa, o namazgah da yol güzergahındaki bu basit yapı da yine mescit hükmündedir. Yani illa böyle şehrin içinde pahalı bir arsanın üzerinde efendim uzun masraflarla yapılma mecburiyeti yok. Caminin illa kubbeli olması mecburiyeti de yok. Toprak damlı da olabilir. Efendim dallarla gölgelendirilmiş de olabilir. Çatıda olabilir. Mühim olan içi. Yani illa üstünün kubbe olması mecburiyeti yoktur. Peygamber Efendimiz'in zamanında zaten cami kubbeli değildi. Kubbe zor bir yapıdır ama dayanıklıdır, asırlara dayanır. Onun için yani para çoğalınca kubbeli yapmaya geçmişler. Daha önce ağaçları uzatıyorlarmış, üstüne dalları koyuyorlarmış, kereseyi efendim kapatıyorlarmış, dal tarzında düz oluyormuş. Sonradan padişahlar, hükümdarlar, ganimetler, paralar çok olunca bunu yaptık madem kubbeli yapalım da böyle yağmurdan, çamurdan, kardan efendim akmasın, kokmasın, asırlarca devam etsin diye kubbeli yapmışlar o devirde. Şimdi böyle bir şeye mecburiyet yoktur yani. Ben inşallah bir cami yaparsam özellikle kubbesiz yapacağım. Kubbesiz de cami olduğunu millet bilsin diye. Sade yapacağım. Süslü olma mecburiyeti yoktur. İlle duvarlarında nakış olma mecburiyeti yoktur. Tavandan efendim duvarlara kadar, kubbeye kadar yazılar, şeyler bir yer masraf. Böyle bir şeye lüzum yok. Dört duvar olsun efendim, temiz, pak olsun, tamam o mescittir. Akra.

0: hizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde bir malzemeyi aldığında onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Halihazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum. Evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
1: Ve şifaun lima fis sudur ve huden ve rahmetun lil müminin.
0: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
1: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: El ahadisü şerife. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusallun ala'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
0: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minîn. وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها

0: إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten

0: وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّا وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَ وَبِمُحَمَّدٍ نَب۪يَّا رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّا وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَ وَبِمُحَمَّدٍ نَب۪يَّا رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّا وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَ وَبِمُحَمَّدٍ نَب۪يَّا.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Estağfiruke ve etubu ileyk.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: Fesubhanallahi hine tumsun ve hine tusbihun. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhi'l-esmâul husnâ fed'ûhu biha.
1: El-esmâul husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip, ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddûsus selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل

0: الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim.

0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri, "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmeli değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip, iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz, sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesem ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde,

Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-Beyhaki rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, kardeşlerin büyük olanının küçük olanı üzerine hakkı, babanın çocuğu üzerine hakkı gibidir, diyor Peygamber Efendimiz. Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı neye benzer? Babanın evladı üzerindeki hakkına benzer. O zaman ne olacak? Küçük kardeş babasını sayar gibi büyük kardeşini, ağabeyini sayacak. Şu ağabey kelimesinin bile kibarlığına bakın. Ağabey sözü. Başka dillerde yok. İngilizce'de büyük kardeş, küçük kardeş farkı yoktur. Brother der İngilizce, o kadar. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Türkçedeki ağabey sözündeki İslami kokunun, zarafetin efendim şeyine bakın, manzaranın güzelliğine bakın. Ağabey. Kendisinden biraz büyük olan kimseye tabirine, hitap ediş şekline bak. Ağabey. Ağa, kıymetli bir sıfat. Bey, onun gibi kıymetli bir sıfat. Bir tanesi yetmiyor. Efendim, ağabey diyor. İkisini birden kullanıyor. İslam'ın güzelliği bu. Başka dillerde yok. İngilizce'de yok. Almanca'da yok. Big brother diyebilir İngilizce'de ancak. He is my big brother diyebilir. Bu benim işte büyük kardeşimdir diyebilir belki. Ama yok. Böyle ağabey sözü yok. Kardeş. Yani büyük olsun, küçük olsun aldırmıyor yani büyüklüğüne, küçüklüğüne. İslam büyük ağabeye, büyük o kardeşe ne veriyor? Babanın selahiyeti gibi selahiyet ve hak veriyor. Ne kadar güzel. O zaman şey yapar. Ağabey der. Sözünü dinler, nasihatini dinler. Ötekisi de baba gibi ona şefkat gösterir, fedakarlık yapar. Aralarında çekişme olmaz, kavga olmaz, gürültü olmaz. Olmazdı, olmuyordu. Efendim muhabbetle nice bereketlere nail oluyorlardı. Tabi bu gittikten sonra şimdi o ona hitap ediyor ismiyle. Efendim o ona ismiyle hitap ediyor. O onu dövüyor, o onu sövüyor. Efendim söverek kendi analarını babalarını sövüyorlar birbirlerini. Kavga ediyorlar, patak kültür efendim şey yapıyorlar. İslam gitti mi durumun ne kadar feci olduğunu görüyoruz.
1: Akra.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre, onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Akram Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: İslam'daki hukuklardan birisi de sıla-i rahim hukukuydu. Yani ana babanın akrabanın talikatı olan dal budaklarıyla alakayı kesmemek, onlarla örfet birlikteydi, güzelleştirerek güzel ikisinin içinde. Bu hususta Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz bir hadis zikrediyor. Ebu Zer'i hepimiz işitiriz ismini de, kendisini pek iyi bilemeyiz tabi. O Allah rahmet eylesin. 5. veya 6. Müslüman. Daha dünyada ilk İslam'dan 5. veya 6. Müslüman diye zikrediyorlar. Bu zat gelmiş Müslüman olmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve bu Müslümanlığını izhar etmek için kendini tutamamış. Kabe-i Muazzama'nın içine girmiş. Ey müşrikler, duyun. Ben Müslüman oldum. Kelime-i şehadeti getirmiş. Açık sesle, yüksek sesle, ezan okundukları gibi bizim. Bunu dövmüşler. Bayılıncaya kadar. Fakat itikadına hiç derde kadar bir eksiklik gelmemiş. Bir gece yine kadınlar gelmişler tapınmaya, putlara. Bunlara çıkışmış, bak peygamber gelmiş. Bu taşlara ne tapınıyorsunuz? Memleketi Gıfar. Bir kabile ki, vurguncu kabile aslında. Yani kalpleri taş gibi artık, vurguncu olunca, taşa benzer bir kalp. Gitmiş o kabileyi Müslüman yapmış. Bu taş, yürekli, hepsini Müslüman yapmış. Allah bize insaf versin. Biz okuyoruz, onun ne okuması vardı acaba, hangi medreseden, hangi üniversiteden mezun olduğunu sorsanız, okumasını da bilmiyoruz belki. Fakat İslam aşkı, iman aşkı, bak koca bir kabileyi Müslüman yaptı, onlar da kalmadı. Komşusu Eslem kabilesine gitti, onu da Müslüman yaptı. Allah Allah. İmana bak sen. Dünyaya bağlıyoruz işimizi. Dünyaya bağladığımız için de imanımız zayıf oluyor mesela. Şimdi bu zat diyor ki, Halilim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana vasiyet etti. Nasihat etti. Dedi ki, ey Ebazer, üstündeki insanlara bakma. Kendinden üstünlere bakma. Bu mühim bir ders. İnsanı çok yorar, çileden çıkarır. Şuna da yetişeceğim, bundan daha üstün olacağım, bundan daha iyi olacağım derken bakarsın ipin ucunu koparır, yürütüye gider. Aşağısına bak, kendinin aşağısına bak. Üstüne bakarsın, gücün yetmez, yetişemezsin. Herkesin kudretini Allah-u Teala bir yaratmamıştır. Herkesin ayrı ayrıdır kudreti. Onun için ona o zenginliği vermiş. Gerek bu iki türlü, gerek dünya zenginliği, gerek ahiret zenginliği. Dünya zenginliği de öyle, ahiret zenginliği de öyle. Çalışmadan olmaz. Allah veriyor onları. Çalışacağız ama Allah verdiği kadar verecek tabiatıyla. Ha, büyük dünya adamları da var tabii. Abdülkadir Geylani gibi, Nakşibend Hazretleri gibi, efendim Rufai Hazretleri gibi. Hadi ben de öyle olayım be. Olur musun? Sözüyle elem teyle lezine zekkûne enfüsehüm. Bu temizlenen insanlar, veli olan insanlar. Kendiliklerinden mi oldular? Allah peygamberlerini nasıl seçtiyse velilerini öyle seçmiştir. Yoksa senin benim işim değil o. Bizim işimiz Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak o kadar. Yükseltirse yükseltir. Ben tevazu arafım Allah. Tevazu yapabiliyor musun? Allah seni yükseltir. Yapamıyorsan alçaltır. Çıkamazsın yukarıya. İkincisi aşağıya bak. Altına bak. Senden daha zayıflar var. Fakirler var. Miskinler var. Neler var. Onlara gör. Haline şükret. Diyor ki ya Ebazer miskinleri sev. Ve onlara yakın ol. Nasıl? Ne diyeceksiniz bu işe? Miskinleri sev ve onlara yakın ol. Miskinin iki manası var. Bir miskin, fakirler var hani. Bir de dünyadan geçmiş dünyayı alakasını kesmiş. Varlık yokluk onun önünde müsavi. Altından bakır, taş onun önünde müsavi. Kıymeti yok dünyanın. Bir de böyle anlar ki miskin diyorlar bunlara. Fena derecelerini atlatmış, kendisine varlık vermeyen adamlar. Her şeyi Allah'tan biliyor. Bu miskinler, ahiret miskinleri, dünya miskinleri kim olur? Bunlara yakın ol. Bunlarda hikmetler vardır. Çünkü Allah bunların kalplerine hiç umulmadık nimetler vermiştir. Bunlardan birisi Veysel Karani Hazretleri. Hiç dünyalığı yoktu. Dünyaya da hiç iltifat etmedi. Ama içi hikmetle dolu gönüllerimize bir sürur geliyor. Ya bin küsur sene geçtiği halde Veysel Karani'yi bir türlü unutamıyoruz. Halbuki nice resimleri olan insanlar vardı, çoktan unutuldu. Ama o unutulmuyor. Niçin? Ona Allah o sevgiyi vermiş. Bize de vermiş, biz de onu seviyoruz. Bunun için siz miskinleri, yani böyle dünyadan geçmiş insanları sevin ve onlara yakın olun. Üçüncü vasiyeti, bazen sıla-i rahim yap. Akrabayı taallukatından ayrılma. Ve in etberat, bunlar sana ne kadar gelmiyorlarsa da, sana küsseler de, dargınsalar da, yine sen git. Kusura bakma. Onun için hepimizde kusur var. Kusursuz olur muyuz? Ancak peygamberler kusursuz. Bizde hepimizde kusur var. Velilerde de kusur var. Veliler kusursuz olmaz. Onlarda da kusur var. Büyük günahları yok mu başka? Yaparlar çabuk nadim olurlar, pişman olurlar, tövbe ederler. Onlar da kusursuz olmaz. Kusursuz yalnız Allah ve onun Resulü. Aciz var. Sıla-i Rahim'de çok ders var. Kısacığını söyleyeyim. İnsanların birbirleriyle ilgisi, ana ile baba arasındaki ilgi, itaatle olduğu gibi, akraba-i talikat ile de ilgi, onlarla gidip gelmekle olur. Bu ilgi kesilirse, bir ağacın dallarını kestiğiniz vakitte neye benzer? Gövde kalır, meyvasız ve yapraksız, bir şeye benzemez. Siz de onu keser, odun yaparsınız. Binaenaleyh, suyu kesilen değirmenin hali neyse, akraba-i talikattan ayrılanların şehri de bundan ibaret. Kusura bakma, hepimizde kusur var. Af dile. وَلَا تَخَفْ لَا لَوْمَةَ لَائِمْ Ey abazim! Hiçbir laimin levminden korkma. Seni ayıplarlar, ayıplasınlar aslında. Korkma. Beni ayıplarlar diyerekten haktan ayrılma. Haktan uzaklaşma. Ben bunu dün birisine söylerken dedi ki bana, ya bunun karşısında ben çamara mı batayım dedi. Yani varlık var kendisinde de. Şeysinin karşısında ona af diyor, ne tenezzül edip de gidemiyor. Çamura batmış gibi arttı diyor kendini. Bu ne kadar şey, hadi şey. Tenezzül, yani tevazuun zıttı oluyor, tekebbür oluyor. Bir de diyor ki, kulil hak ve imkanı mürre. Hakkı da söyle, ne kadar acı olsa. Hak acıdır ama acı da olsa söyle, korkma. Bir de diyor, iç sonunda, la havle ve la kuvvete illa billahi, billah. Ali azım yok galiba, la havle ve la kuvvete illa billahi, devam et. Bu, fi inneha kenzü min künüzü cennet. Cennet hazinelerinden bir hazinedir bu diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Af denilen bir adam var, sahabeden. Oğlu esir düşmüş düşmana. Üzülmüş tabii baba. Gelmiş Resulullah'a demiş ki, ya Resulullah, oğlum esir olmuş. Diyor ki buna, la havle ve la kuvvete illa billahi'ye devam et. Bu da başlıyor işte tesbihini çekmeye. Yani yürek yanısıyla kim bilir ne kadar çekti. Bakmış ki bir gün tak tak kapı çalınıyor. Pencereden bakmış, oğlum. Açmış, hoş geldin efendim. Ne oldu böyle? Demiş baba, beni işte yakaladılar, esir oldum. Çadıra kapadılar, ayaklarıma zincir vurdular. Çadırın başına da bir de nöbetçi asker kurdular. Orada duruyordum. Bir gün baktım ki asker uyuyakaldı. Uyumuş nöbetçi. Benim ayağımdaki zincirler de Allah'ın hikmeti çözülmüş. Ben askerin atını aldım. Süvariymiş bir asker. Atını aldım, bindiğine kaçtım.
3: Allah bize olgun bir iman nasip etsin. Amin. İmansızlara da Allah-u Teala hidayet eylesin de. Amin. İnsanlık hizmetine riayet etsinler. Size fazla söz söylemek istemeyeceğim. Size ilk Müslümanlardan birkaç tanesini hatırlatayım, kâfi. Babasının varlığını, malını, mülkünü, her şeysini, anasını, babasını da terk ederekten İslam olmuş, Habeşistan'a kaçmış, nihayet Medine-i Münevvere'ye gelmiş, İslam'a hizmet eylemiş. Hatırlatırım size. Bak ne fedakarlık. Anayı babayı terk etmek, malını mülkünü terk etmek kolay mı? Biz 5 kuruşu terk edemiyoruz. Arkası

Ben şunu da hatırlayayım. Selman-ı Farisi'yi bilmeyenimiz yoktur. Allah şefaatlerine nail etsin. Hristiyanlık devrinde dünyaya gelmiş. Ateşperest bir insan. Fakat bir Allah şeysi arıyor. O ateşperestliği beğenmemiş. Derken Hristiyanlığı bakmış daha güzel. Onlara hizmet etmiş. En nihayet İslamiyet gelmiş. İslamiyet'e de erişmiş. Ta Acemistan'ın göbeğinden kopup ta Medine-i Menevvere'ye kadar gelinceye kadar çektiği zahmeti siz düşünün. At yok, araba yok, eş şu yok, bu yok. Hep yeğen yapıldı. En nihayet kölelik hizmetinde yapmış başkalarına. En nihayet İslamiyet'le de müşerref olmuş. Büyük de hizmetler görmüş. Onu da anlatmıştım. Bunlara bakarsak bir de size bugün Bilal'i hatırlatayım. Bilal köle bir adam. Bir Yahudinin kölesi. Köle, hizmetkar. Fakat İslamiyet'i duyunca geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde diz çöküp İslam oldu. Bu İslam olduktan sonra sen Müslüman mı oldun diyerekten o adamın, bu zavallının başına gelenler hiç kimsenin başına gelmemiştir yani. O kadar eza, o kadar cefa, o kadar efendim mihnet ki hiç çekilmez. En nihayet iplerle bağlayaraktan memleketin edepsizlerine sürüklettiler. İslamlıların cezası budur diyerekten Mekke'nin sokaklarında, dağlarında dolaştırdılar. Sırf dön diyerekten. Bilal ise hep Allah bir, Allah bir diyordu. Başka şey diyordu. En nihayet dediler ki ya Bilal, biz senden bıktık. Sen hiçbir azaptan korkmuyorsun. Binaenaleyh sana biz diyelim ki sizin Allah'larınız da güzel değil mi bize? Sizin Allah'larınız da güzel değil mi? Kurtul bu işten. Öyle şey mi olur dedi. Deli miyim ben? Taşınız da Allah mı değil mi? Bunlar mı güzel diyeceğim ben? Hayır dedi. Allah bir. Başka olmaz. Varlığı yaradan o, yeri göğü yaradan o, beşeriyeti, bütün mahlukatı yaradan o. O birdir dedi. Başka şey bilmem ben dedi. En nihayet kızgın bir kum, Arabistan'ın kızgın kumunu bilmem bilir misiniz? Yangın, yanan sobanın ateşine benziyor yani. Sobanın, sobaya dokunmak ne kadar zorsa, yanan bir sobaya. Kum da öyle, o kadar kızgın. O kumun içine yatırdılar, üstüne koca bir taş koydular, o da kızgın. Üstüne de tatlılar sürdüler ki sinekler, öteveli canavar, hayvanlar gelsin de eziyet etsin ona. Bugün Allah bir demekten vazgeçmedi. En nihayet Hazreti Ebu Bekir'in şehitiyle, himmetiyle satın alındı, kurtuldu. Allah bize de öyle bir iman nasip etsin. Bunların mektebi yok, medresesi yok, okuma adlarını bile yazmasını bilmezler. Fakat iman dolu işleri. Allah o imanı bize nasip etsin. Bizde okuma çok, bilme çok, hüner çok, her şey çok ama iman çok az. Çok zayıf yani. Allah affetsin kusurlarımızı, bu imanımızı kuvvetlendirsin, kemale ulaştırsın. Allah ümmeti Muhammed'e selametler ihsan buyursun. Dünyamızı da ahiretimize muammer eylesin. İnsanlıktan maksat Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. İnsanlıktan murat, Müslümanlıktan murat Allah-u Teala'nın rızasını kazanan bahtiyarların arasına girebilmiştir. Bunu beceremez miydi insan? Buna çok yazık. Yoksa sen benlikle ömrümüz geçerse yazık bize. Onun için İslam'da en büyük günahlardan birisi de ucub. Kendini beğenme. Kimsenin kimseye söz geçirecek hali yok. Büyüklerin ellerinden öperiz. Ama bu ayrılık neden oluyor onu bilemem. O da Allah der, ben de Allah derim. O da la ilahe illallah der, ben de la ilahe illallah derim. Fakat o beni sevmez, ben de onu sevmem. Nasıl şey bu Müslümanlık? Nerede bu Müslümanlık? Dilde. Herkes bir menfaatin peşine düşmüş. Benden başkası yok diyor. Allah kusurumuzu affettin. Onun için el ucubu hicab-ı tevfik. Bu bir hadis-i şeriftir. Bu duvarı dolduruncaya kadar koca bir lavha ile yazılmış gördüm bir yerde. Yani kendini beğenme tevfikat-ı ilahiyenin gelmesine manidir. Kendimizi beğenmekle vaktimizi geçiriyoruz. Allah cümlemizi affetsin. Bu benliğimizden gidersin. Şu Selman'ın, şu Ebu Zer'in, şu Mus'ab'ın nasıl iman ettiler? O imanı bizlere de lütfeyle ya Rabbi.
Allah'ım inne nesilke tebamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Sevgili Peygamber'in sevgili ümmetinden olabilmeyi cümlemize bahşettin. El Fatiha.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Bu dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve redake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra, reklam.
2: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra, reklam.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Akra. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra'dan merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla birlikteyiz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Takvimler 6 Temmuz Pazartesi sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir programa daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Başlarken Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501 630 3030'a nerelerden kulak veriyorsanız yazın, paylaşın lütfen. Efendim 21 Muharrem sabahına eriştik aynı zamanda. 1448 Hicri yılının ilk ayı yavaş yavaş geride kalmak üzere. Bu ayı takip eden Safer ayının ilk günü bir Safer 15 Temmuz tarihi doğumlarının Hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Said Kotko hocamızı yad edeceğimiz bir gün. Ve akabinde de 13 Safer 1448 yani 27 Temmuz Pazartesi günü de yine bir süredir paylaştığımız üzere heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasının tarihi. Yani aynı zamanda burada kıymetli dinleyenlerimiz doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle bu kez Mahmut Esat Göçen hocamızı yad edeceğiz. Ve bu vesileyle Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması da gerçekleşecek. Bu buluşmaya katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler. Bu önemli güne, aynı zamanda işrak ibadetine ve buluşmaya dair de paylaşımlar Akra Medya sosyal medya hesaplarında yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. Hatırlamışken göz atalım Akra Medya hesabına. Son paylaşım sabah namazına kalkmak için 5 öneriyi hatırlatıyor bize. İlki niyeti netleştirmek. Beyin kesinleşmiş planları ihtimallerden daha ciddiye alır. Uyanınca kalırım cümlesi yerine 05'te sabah namazındayım demek daha net bir hedef olabilir. İkinci öneri bir namaz arkadaşı edinmek. Bir arkadaşınla anlaşın, kim önce kalkarsa diğerini arasın. Üçüncü öneri uyumaya yakın yemek yemeyin. Geç saatte yemek yemek sabah namazına kalkmayı zorlaştırır. Dördüncü öneri ekran ışığını filtrelemek. Yatmadan 20 dakika önce tüm cihazlarını gece moduna alın, tamamen bırakın veyahut da mavi ışık melatonini baskılar ve kaliteli uyumasını da etkiler. Çünkü melatonin hormonu bir uyku hormonu ve ekrana bakılan uzun süre ve mavi ışık ekrandan yayılan ışık uykuya dalmayı geciktiriyor. Ve beşincisi telefonu uzaklaştırmak. Alarmı baş ucuna değil odanın uzak köşesine koyun. Sesi kapatmak için ayağa kalkmak uykunun %50 açılmasını sağlar şeklinde bir

bir notu da görüyoruz. Hem güne dinç, enerjik uyanmak ve başlamak için hem de sabah namazına kalkmak için bu 5 öneri Akremedya sosyal medya paylaşımları arasında bulunuyor. Akremedya'dan bir haberle devam edelim. Elazığ'da 20 bin hedefli badem fidanı bağışı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da 20 bin badem fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor. Projeyle hem çevrenin korunmasına katkı sunulması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle bölge ekonomisinin desteklenmesi amaçlanıyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle bölgenin yıllardır atıl duran arazileri kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla üretime kazandırılacak. Kök yapısı sayesinde kuraklığa en dayanıklı meyve türlerinden biri olan badem, sulama imkanı kısıtlı dik yamaçlarda ve taşlık arazilerde dahi güçlü gelişim gösteriyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. ÇEKUT ve Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada bağışlanacak her bir fidan Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras niteliğinde. Bölgedeki çiftçilere bedelsiz olarak verilecek olan fidanların bakımı üreticiler tarafından üstlenilecek. Böylelikle binlerce badem ağacının yetişmesiyle çiftçilerin aile bütçesine ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlanacak. 20 binlik bir hedef var. Toprağa kök, geleceğe umut çağrısıyla başlatılan kampanyada Elazığ'a 20 bin badem fidanının ulaştırılması hedeflendi. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağa kucaklayarak köklerini salacak. İlk meyvelerini vermeye başladığında canlı bir ekosisteme dönüşecek. Fidan bağışlarını dikiliağacımvar.com sayfasında topluluk bağışları bölümünden yapabiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz. Daha yeni başladı kampanya ve şu anda 5000 fidana yaklaşmış durumda. Kampanyanın neredeyse çeyreği tamamlanmış. 20 bin hedefinin de kısa zamanda aşılması planlanıyor. Dikiliağacımvar.com sayfasındaki bağış yapım bölümünden, topluluk bağışları kısmından ya da Akremedya'daki bu haberimiz üzerinden fidan bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bölge ekonomisine faydaları, badem ağacının burada yetiştirilmesi, fidan bağışlarının nasıl yapılacağıyla alakalı ayrıntıları da önceki gün kahve molası programında konuklarımızla değerlendirmiştik. Programı da Akremedya'nın önerilerimiz bölümündeki günün programları başlığından tekrar dinleyebilirsiniz. Yine Akremedya sayfamızdan bir başka önemli haberle devam edelim. Avustralya'dan sıradaki haberimiz İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmaya vesile oluyor. %96'sı gayrimüslim bir coğrafyada bulunan Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne şehrinde bulunan Mahmut Esat Yoşan Vakfı'na ait İslam The Lifestyle Merkezi farklı inançlara kapı aralıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliği taşıyan yapı, yenilenen yapısıyla ileri teknolojiyle donatılan, ülkenin mimarisine uygun olarak çevre dostu ve insan merkezi bir medeniyet eseri olarak dikkat çekiyor. Merkezde ibadet alanının yanı sıra helal ve sağlıklı ürünlerin sunulduğu kafe, kültürel etkinlikler, kurslar ve seminerlerin yapıldığı sosyal alanlar da bulunuyor. Melbourne'daki bu özgün eserde aynı zamanda farklı inançlardan insanlara İslam'ı tanıtıp Allah'ın birliğini anlatmak olan ve Allah'ın izniyle birçok hidayete vesile olacak İslami bilgilendirme merkezi bulunuyor. Bu vesileyle eğitim seviyesi yüksek çevresine İslam'ın sadece bir din değil bir hayat tarzı olduğu konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. İslam The Lifestyle Merkezi'nde hizmet veren İslami Bilgilendirme Merkezi Info Center, kuruluş amacına uygun olarak pek çok kişinin şehadetine vesile oluyor. İslam'la tanıştırıp onun güzelliğiyle buluşturma hedefi taşıyan Info Center'da bu amaçla hazırlanmış İslam The Lifestyle uygulaması, basılı yayınlar, sanat eserleri bulunuyor. İslam'la müşerref olanların şehadet merasiminin de yapıldığı bu bilgilendirme merkezinde hidayete erenlerin o anları heyecanla paylaşılıyor.
İslam The Lifestyle sosyal medya hesaplarında yapılıyor.

Yapılan paylaşımlarda bu güzel hikayelere yer verilmiş. Bunlardan biri "Tebrikler Zach Williams" başlığını taşıyor ve bu paylaşımda "Welcome to Islam" diyerek şu ifadeler var. İslam'a hoş geldiniz. Allah yeni yolculuğunuzu mübarek kılsın. O size uzun ve mübarek bir hayat versin. Onun rızasına uygun, faydalı ilim ve kabul olmuş nice ibadetler nasip eylesin. Bu hidayet hikayesinin ardından dün bilgilendirme merkezinde yapılan halk günü, açılış günü yine bir şehadete vesile oldu. Kıymetli dinleyenler, buluşma günü daha doğrusu Avustralyalı Lachlan Jackson merkezi ziyaret edip bilgi alırken Müslüman olmak istediğini söyledi ve katılımcılar huzurunda imam eşliğinde şehadet getirdi. "Seni bugün buraya getiren neydi?" diye sorulduğunda tek kelimeyle şu cevabı vermişti: "Allah." Onun şehadetine ilişkin bu kıymetli ana dair kısa bir videoda, özel fotoğraflarda ve aynı zamanda tüm ayrıntılara ulaşabileceğiniz linkte Akrem Medya'daki haberimizde yer buluyor. Sosyal medyada da Coburg Islamic Center sayfasından erişilebiliyor. Haberi özel fotoğraflarıyla Akrem Medya'da bulabilirsiniz.

Mesajınız ulaşıyor. Birazdan paylaşacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz 0501-630-3030 Akrem Mobil hattına sizler de yazabilirsiniz. Yine Akrem Ediren bir başka haber. Başbağlara uzanacağız. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 33 yıl önce 33 sivilin öldürüldüğü hain saldırının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Şehir merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 akşamı yapılan saldırıda evler yağmalanmış ve tamamı ateşe verilmişti. Başbağlar'da hayatını kaybeden 33 sivil köyde bir kez daha dualarla anıldı. O gece yaşananlara dair izler köydeki kültür evinde sergilenmekte. Bu haber de Akrem Medya'da yer buluyor. Gazete sayfalarına göz atalım. Ekonomi sayfalarında indirim kampanyaları mercek altında haberini görüyoruz. Tüketicilere yönelik indirim kampanyaları mercek altına alındı. İndirimli satış reklamlarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği ve tüketicilerin mağdur edildiği belirlendi. İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi, %50 artı %20 artı %10 gibi birden fazla orana yer verilerek nihai indirim oranına ilişkin anlam karışıklığına neden olunması gibi ihlallere işaret edilerek ceza uyarısında bulunuldu. Tüketici şikayetleriyle gerçekleştirilen denetimler, indirimli satış reklamlarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediğini ve tüketicilerin mağdur edildiğini ortaya koydu. Yapılan tespitler üzerine iş ve esnaf örgütlerine uyarılar yapıldı. Tarım ilaçları ölümcül olabiliyor. Kastamonu'dan bir haber var. Tosya ilçesinde dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra rahatsızlanan yaşlı çiftten biri yaşamını yitirdi. Eşinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Olayın ardından uzmanlar özellikle olgunlaşma döneminde tarım ilacı uygulanan meyve ve sebzelerin yıkanmadan tüketilmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yasemin Çağ, dalından koparılan meyvenin kısa süre önce ilaçlanmış olması halinde yıkanmadan tüketilmesinin ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini ifade etti ki zaten maalesef normalin olması gerekenin hiç olmaması da beklenir ama belirlenen limit değerlerin çok üzerinde ilaç kullanıldığı noktalar var. Verim artırıldığı düşüncesiyle, zararların önlendiği düşüncesiyle kontrolsüz bir şekilde fazla fazla kullanılan ilaçlar var. Ve bunlar nihayetinde tabii ki biz tüketicilere zarar verebiliyor. İşte ilginç bir haber. Dalından koparılan meyveden birini yiyip hayatını kaybeden birinin hikayesi habere konu olmuş Kastamonu'da. Profesör Çağ, çok kısa sürede ortaya çıkması tarım ilacına bağlı zehirlenme ihtimalini güçlendiriyor. Olgunlaşmış meyve döneminde tarım

İlacı kullanılması oldukça riskli. İlaç meyvenin üzerinde kaldığı için yıkanmadan tüketildiğinde normal dozda kullanılmış olsa bile ciddi toksik etki oluşturabilir, dedi. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cumali Karatoprak da tarım ilaçlarını doğru dozda kullanılması, ilaçlama sonrası bekleme süresine uyulması ve meyve sebzelerin iyice yıkanarak tüketilmesi halinde daha güvenli olabileceğini söylüyor. Menülerde içerik ve kalori bilgisi zorunlu oldu. Restoran, kafe ve kantin gibi toplu tüketim işletmelerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerikle kalori bilgilerinin müşterilerle paylaşılması uygulaması yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre bilgiler, menüler, dijital ekranlar, broşürler, duvar panoları veya kare kod aracılığıyla sunulabilecek. Bilgilerin yalnızca kare kod üzerinden verilmesi halinde ise işletmelerin görünür bir alanına bu bilgilere kare kodla ulaşabilirsiniz. Kare kod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur ifadesi asması zorunlu olacak. Uygulama tüketicilerin gıda tercihlerini daha bilinçli yapabilmesini amaçlıyor. Mesajlarınızı paylaşalım. Tüm arkadaşlara hayırlı işler, hayırlı yayınlar diyor Kırıkkale'den Haydar Bey mesajında. Hayırlı sabahlar, Afyon Sanıklı'dan Cennet Atalay, herkese hayırlı günler dilerim demiş. Bir başka dinleyicimiz de bize özel programların hazırlanmasında emeği geçenlere, dinleyenlere, akre çalışanlarına Konya'dan selamlar diyor. Erol Bey teşekkür ediyoruz kendilerine de. Devam edelim. İyi yayınlar. Gaziantep'ten sevgiler. Nadir Katran yazmış. Teşekkür ediyoruz. Biz de selam edelim. Hayırlı sabahlar. Yine yollardayız. En iyi yol arkadaşım Akra Açık. Bu sabah Muğla Seydi Kemer'den sizlere kulak veriyoruz. Sarıköy Köyü Camii'nin de fotoğrafını paylaşıyoruz. Seydi Kemer'den, Sarıyer Köyü'nden selamlar diyor Tuğçe Hanım. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Yusuf Bey Adıyaman'dan mesaj ile katılmış programımıza. O da tüm Akra ailesine ve dinleyenlerine selamlarını gönderiyor. Başka kimler var? Kayseri'den Mustafa Gündüz. Bulutlu bir sabahtan buradan tüm Akra dinleyenlerine selamlar olsun demiş efendim. Teşekkür ediyoruz onlara da. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya da. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz sizler de. Birazdan yeniden buradayız. İlk çeyreği noktalamış olduk. Güne merhaba devam ediyor Akra'da.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da. Akran, yol arkadaşım.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
3: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün sağlıklı iletişimin inceliklerinden söz edeceğiz. İçinde bulunduğumuz iletişim ve bilişim çağı bize çok yönlü iletişim imkanları sunuyor. Mekandan bağımsız iletişim imkanları gelişirken nitelikli iletişimin önemi de artıyor. Zira yapılan araştırmalar insanların günlük hayatta birbirlerinin ne söylediklerinden ziyade nasıl söylediklerine dikkat ettikleri sonucunu ortaya koymakta. Mesajın doğru aktarılmasında ve sağlıklı bir iletişim kurulmasında dil ve dil ötesi unsurların önemine dikkat çekilmekte. İnsanlara doğru yol rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, sosyal hayatın pek çok alanında olduğu gibi iletişim konusunda da yol gösteriyor, sağlıklı iletişimi sağlayan sözlü ve sözsüz unsurlara, ilkelere işaret ediyor. Kur'an bu yönüyle insana yaratıcısı tarafından sunulan bir iletişim kılavuzu. Kur'ani iletişim ilkeleri bir bütün olarak ele alındığında iletişimde doruk noktaya ulaşmak mümkün. Kur'an'da tebliğ et, ilet, çağır, söyle, haber ver, bildir, anlat, öğüt ver, selam ver gibi iletişime dair pek çok kitap bulunmakta. Kur'an, iletişim sürecine bütün varlık alanlarını dahil etmekte ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasını öğütlemekte. Allah'ın insana öğrettiği isimler sayesinde diğer insan ve varlıklar hakkında bilgi, iletişim ve ilişkiler gündeme gelmekte. Kur'an, iletişimin önemini, "Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık." ayetiyle bildirmekte. İnsanların tek bir millet olması yerine farklı millet ve kabilelere ayrılmasındaki hikmetlerin başında Allah'ın

insanları değişim ve gelişim kabiliyetine sahip olarak yaratması bulunmakta. Çeşitli ayet-i kerimeler, insan ilişkilerinde nasıl davranılması ve hangi ilkelerin gözetilmesi gerektiğine dair rehber niteliğinde. İşte bu çerçevede Kur'an'daki iletişim ilkelerini aktaracağız programımızda. Sözsüz iletişim ya da beden diliyle iletişim kurmak bunlardan biri. Kur'an, iletişimin iki temel unsurundan, sözlü ayetler ve sözsüz sembollerden söz ediyor. Vahiy, sözlü iletişimin en güzel örneğini oluşturuyor. Allah-u Teala'nın sözsüz ayetleri olan yeryüzündeki varlıklarsa, akıl sahibi insanla sözsüz bir iletişim kurmakta. İnsanlar arasında beden diliyle gerçekleşen sözsüz iletişimse bir ifadeyle bütün bir bedenin işrak ettiği karşılıklı bir etkileşim. İçinde duyguların da yer aldığı, muhatabı daha fazla etkileyen kalıcı bir iletişim. Ayet-i kerimede, "Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah yanında ne kadar çirkindir" ayet-i kerimesiyle, İki yüzlü iletişimden inananlar men edilmekte. Doğru bilgilendirmek. İnsanın muhatabına doğru ve isabetli bir mesaj aktarması, sağlıklı iletişime götüren temel kavramlardan. Kur'an, insanı aktarılan ve alınan bilginin kaynağının doğruluğunu araştırmaya teşvik etmekte. Ey iman edenler! Şayet bir fasık size bir haber getirirse, doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de, yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz, buyruluyor. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Kur'an, insana iletişimde doğru bilgiyi aktarmanın, sağlam kaynaklardan beslenmenin yanı sıra, iyiye ve doğruya yöneltmek, kötü ve çirkin işlerden sakındırmak gayesinin benimsemesini öğütlemekte. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Doğruya ve zorluklar karşısında sabra yönlendirmek. Kur'an'da yer alan iletişim ilkelerinden bir diğeri de insanların iletişim esnasında birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri. Nitekim Asr suresi de bunu anlatır. Asr'a yemin olsun ki, muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Bu surede yer alan 4 maddenin gereğini yerine getirmeyenlerin ziyan ve hüsran içinde olduğu bildirilmekte. İnsanların karşılıklı olarak birbirlerini doğruya yönlendirmeleri, zorluklara karşı aktif bir sabra teşvik etmeleri, iletişimi daha nitelikli kılmakta ve ilişkileri güçlendirmekte. Sağlıklı iletişimin inceliklerinden bir diğeri yumuşak davranmak. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, "Ey Resulüm, genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen, Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile" buyurulmakta. Onun davet görevinde başarılı olması, Allah'ın bir rahmeti olarak çevresindeki insanlara yumuşak davranmış olmasına bağlanmakta. Şefkat ve merhamet, insanın iletişimde ve karşılıklı kabulde ihtiyaç duyduğu erdemler arasında yer alıyor. Dinlemek. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. Ayetleri, mesajın anlaşılabilmesi için ona samimiyetle kulak verilmesi ve aktif bir şekilde dinlenilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sağlıklı ve nitelikli bir iletişimin sağlanması için kaynak tarafın mesajı aktardığı esnada alıcı tarafın dinlemesi kaçınılmaz bir gereklilik. Dinlemek, işitmekten farklı olarak özel bir gayret ürünü. İnsanlar arasında kurulacak iletişimin niteliğinin asıl belirleyicisi, tarafların birbirlerini karşılıklı olarak dinleme becerileri. Dinlemeyi eşlik eden düşünme, kavrama faaliyeti ve aynalama geri bildirimiyle konuşan kişiye kendini değerli hissettirmek ve kaliteli bir iletişim kurmak mümkün.

0: Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Allah-u Teala'nın kullarında görmek istemediği her türlü boş davranış arasında anlamsız ve yararsız işler geliyor. Karşılıklı olarak bir duygu, düşünce, bilgi, beceri ve haber paylaşımı olan iletişim, paylaşılan bilgiler anlam ve fayda vermediğinde tek taraflı bir aktarıma dönüşüyor. Kur'an'da boş sözlerden uzak durmak ayeti kerimelerde müminlerin özellikleri arasında sayılmakta. Bir başka unsur, hakkında bilgi sahibi olunmayan konularda konuşmamak. Ki bu da iletişime engel olmakta ve Kur'an'ın benimsemediği davranış örneklerinden. Haydi siz, hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartışınız diyelim. Peki, niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir, siz bilemezsiniz ayetinde bu konuya vurgu yapılıyor. Zira kesin bir bilgiye dayanmadan ortaya atılan iddialar, konuşmanın taraflarına bir fayda sağlamamakta ve anlamsız boş konuşmaya sürüklemekte. Son not, söz ve davranış tutarlılığına sahip olmak. Yine Kur'an-ı Kerim'de, siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ve, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyurulmakta. Bu ayet-i kerimelerde tutarlı söz ve davranışlar sergilemenin gerekliliğine işaret ediyor. İşte bu ayet-i kerimelerden örneklerle Kur'an-ı Kerim'de iletişimin ilkelerinden bahsettik. Sağlıklı iletişimin inceliklerinden söz ettik. Ayrıntıları Akrem Medya'da da bulabilirsiniz.
1: Yol durumu.
0: Saatimiz 9.02. İstanbul yol durumuna bakalım. İlk olarak bu bölümde değerli dinleyenlerimiz, genel olarak baktığımızda %49 dolayında bir şehir trafiği karşılıyor bizi. Ancak bu Avrupa yakasında %45 iken Anadolu yakasında %55'i aşıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yine bu sabahta daha yoğun bir trafik karşılıyor bizi. Her iki köprü güzergahında ciddi trafik söz konusu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde diğer yandan T2 telli Maskov Mahmut Bey yönündeki bir araç arızasının trafiği yoğunlaştırdığı notunu görüyoruz. Yine Avrupa yakasında TEM Seyrantepe Maslak yönündeki bir başka kazada burada trafiği artıran bir başka önemli not olarak karşımıza çıkıyor. D100 İncirlişehir'in evler yönünde de araç arızası notu var. Birkaç notla İstanbul'da %50 seviyelerinde seyreden bir yoğunluktan söz edebiliriz. Diğer çalışma yapılan güzergahlara baktığımızda ise karayolları günlük yolların bültenindeki notlar arasında Pozantı-Tarsus otoyolunu görüyoruz. Ankara-Konya yolu Karahamzalı mevkiinde, Bursa-Yalova-Muğla-Denizli, Antalya-Manavgat-Alanya, Zonguldak-Karabük güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Öte yandan Anadolu otoyolunda Muallimköy-Hereke arasında Ankara istikameti trafiğe halen kapalı. Burada ulaşım D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Burada da yine özellikle Gebze noktasında akşam saatlerinde ciddi bir trafik karşımıza çıkıyor. Tabii gün içerisinde de değişkenlik göstererek. Yol durumu böyle. Bir araya daha gidelim, ardından tekrar buradayız. Güne merhaba devam ediyor Akra'dan.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. 9.08 saatlerimiz, yer haberlerle devam edelim programımıza değerli dinleyenlerimiz. İtalya'da Etna Yanardağ yeniden güçlü şekilde kül püskürttü. Yanardağ yakınlarındaki Catania Havalimanı'nda uçuşlara sınırlama getirildi. İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna yeniden hareketli. Etna'nın zirvesindeki kraterde 26 Haziran'da açılan yerinin ardından yanardağdaki volkanik aktivite halen devam ediyor. Artan sıcaklarla beraber kenelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde bireysel tedbirler sıkça gündeme geliyor. Diğer taraftan biyolojik mücadele de var, doğal mücadeleler de var. İstanbul'da yetiştirilen sülünler Türkiye'nin birçok yerinde keneyle mücadelede kullanılıyor. Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler birkaç aylık gelişim sürecinin ardından insan sağlığına ve tarımsal üretimi tehdit eden zararlı böceklere karşı mücadelenin parçası oluyorlar. Türkiye'nin farklı illerinde keneler ve kahverengi kokarcılar başta olmak üzere insan sağlığını ve tarımsal üretimi tehdit eden zararlı böceklere karşı mücadele için kullanılıyorlar. Onların tabii çoğaltılması, yetiştirilmesi önem taşıyor bu anlamda. Sağlıklı yaşamın gerekliliği olarak sağlıklı beslenme ile beraber genellikle egzersiz yapılması iki tavsiyeden biri olarak sıkça karşımıza çıkar. Ancak yanlış egzersiz yapılırsa bu da daha farklı bir etki oluşturabilir, hatta hastanelik bile edebilir. Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmaları artarken ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil diyerek kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen veya yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin artış olduğunu aktaran Akkaya, "Her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir," dedi. Yanlış teknikle ısınmadan yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini söyledi. Özellikle menisküs, ön çapraz, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini ifade etti. Egzersiz programlarının uzman kişiye danışılarak özel bir planlama gerektirdiğini hatırlattı. Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Turhan Uysal Bey yazmış. Başbağlar şehitlerimize vefat yıl dönümlerinde rahmet diliyorum demiş. İlk bölümde haberi paylaşmıştık. Akremedya'da da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı yayınlar diliyoruz diyor. Sakarya'dan Gülay Öztürk. Cümlemize hayırlı sağlıklı bir hafta dilerim. Rabbim dualarımızı ve tüm hayırlı amellerimizi kabul eylesin diyor. Önceki bölümde de paylaştığımız mesajlar olmuştu farklı şehirlerden. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akremobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
2: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Yağış beklenen noktalar da var. İç ve Doğu Akdeniz'de, Orta Karadeniz kıyılarında, Muğla'nın iç kesimleri, Afyon, Karahisar, Tokat çevrelerinde sağanak yağışlı bir hava söz konusu. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinde, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra ise Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul ve Bursa 30, İzmir ve Denizli 34, Antalya 31, Adana 33, Eskişehir 27, Ankara 29, Bolu 26, Kastamonu 28, Trabzon ve Rize 26, Erzurum 23, Malatya 33, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece. Bazı illerimiz için beklenen en yüksek sıcaklıklar böyle. Dünyadan bazı noktalara da göz atalım. Mekke ve Medine 46, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Aşgabat 35, Bağdat 44, Bakü parçalı bulutlu 31, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20, diğer merkezler arasında Lefkoşa sağanak yağışlı 30 demiştik, Kuveyt 45, Londra parçalı bulutlu 32, Moskova sağanak yağışlı 24, Sydney sağanak yağışlı 16, Taşkent 38, Tokyo 24 ve Üsküp 31 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
2: Serbest piyasada 1 dolar 46.82, 1 avro 53.53 lirada, altının gramı ise 6.250 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
2: Programımızı noktalamadan önce bugün yayına gelecek bazı programları aktaralım. Değerli dinleyenlerimiz, hatırlatalım. Günün sohbeti 9.30'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esak Köşan, Hazreti Ali'yi ve istişarenin önemini anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te yayına gelecek. Sağduyulu akıl belgeseli 11.15'te yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından evdeki huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat

0: 15 hadis deryası var. Tevhid ve gemi yolculuğu bugünkü sohbetin konuları arasında. Yeni programlarımızdan Ömür Boyu Sağlık 16.30'da yayına geliyor. Yaşlılık ve psikososyal sağlığın korunması konuşuluyor. Sahabe-i kiramın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te, Esmaül Hüsna 17.40'ta, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Akra'da olacak. Öncelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe, Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımız öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var, bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Arkadaşım, yoldaşım.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size burada Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'den rivayet edilmiş olan ve Hazreti Ali Efendimiz'e hitap eden bir hadis-i şerifi okumak istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz'den Hatibi Bağdati rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ya Aliyyü, ma khabe men istekhar ve la nedime men isteşar. Ya Ali, aleyke biz dülce ve innel arda tatvi billeyl ve la tatvi billehar. Ya Ali, uğdu bismillah ve innallaha yubariku li ümmeti li bükuriha. Üç defa Ya Ali sözü geçiyor. Şimdi bu Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri nelermiş, onları size anlatmaya başlayayım. Niçin Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili rivayetleri ve hadis-i şerifleri seçtim? Biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'i seven insanlar çok. Özellikle bazı kardeşlerimiz Alevi diye adlandırılıyor. Yani Hazreti Ali'ye bağlı, ona mensup. Ona bağlı, ona mensup olan insanlar da sevinsin. Ve Hazreti Ali Efendimiz'in nasıl hareket ettiğini, efendim zihniyetinin, hayatının nasıl olduğunu anlasınlar diye efendim bunları seçiyorum. Efendim burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: Ya Ali, ma khabe men istekhar. İstihare yapan efendim mahrum olmadı, faiz ve hasir olmadı, ziyana uğramadı. Efendim istihare biliyorsunuz bir şeyin hayırlısını istemek, aramak, talep etmek manasına geliyor. Tabi insan yapacağı işler çeşitlenince hangisi daha hayırlı diye şey yapması lazım, düşünmesi lazım. Ve karar vermekte bazen zorlanabilir. Bu düşünme ikisi eşit gibi görünen veya çeşit değilse 3-4 tane ise hepsi eşit gibi görünen işlerden bir tanesini seçme tarzında olacak. Bu bazen doğrudan doğruya istihare namazı kılıp, istihare duası yapıp geceliğin öyle uykuya yatmakla oluyor. Efendim Allah Teala Hazretleri rüyada hayırlı olan tarafı göstersin diye. Tabi istihare duası ve istihare namazı kılıp da uykuya yatmak suretiyle uykuda Allah hayırlısını göstersin diye düşünmek de olabilir. Uyku olmadan da insan bir işin hayırlısını taharri edebilir, arayabilir. Tabi hayırlısını aramak insana çok büyük sevap kazandırır. Yani karşısına gelmiş olan çeşitli işlerden hayırlı olanını yapmak istiyor. Allah-u Teala Hazretlerinden hayırlısını istiyor. Ben hayırlısını yapayım da Allah bana sevap versin diye. Bu niyetinden dolayı zaten yaptığı işin mahiyeti, sonucu itibariyle istedildiği şeyi sağlamasa bile niyeti iyi olduğu için büyük sevap kazanır. Hayırlısını, her işin hayırlısını aramamız lazım. Hayırlısını istememiz lazım. Hayırlısı versin diye de Allah'a dua etmek lazım. Ya Rabbi, ben bazen anlayamıyorum, karar vermekte zorlanıyorum, güçlük çekiyorum. Sen bana hayırlısını nasip et, ben senin kaderine razıyım demek lazım. İstihare eden haib ve hasir olmadı. Haib ve hasir, yani yaptığı işte pişman, perişan, efendim sonucu ters durumla karşılaşmak manasına geliyor. Efendim pişman, perişan olmak manasına geliyor. İstihare eden böyle pişman ve perişan olmaz, hayır ve hasir olmaz diyor Peygamber Efendimiz. O halde istihare etmeliyiz, hayırlısını aramalıyız. Arkasından bir cümle daha var. Vela nedime men isteşar. İstişare eden de hiç pişman olmaz. Nedime, nedamet baslarından geliyor. Nedamet duymaz. İstihare eden insan nedamet duymaz. İstişare eden insan. Şimdi demek ki bir istihare var, bir istişare var. İstişare o işi iyi bilen kimlerdir diye düşünüp bu kimselere gidip o yapacağı işi sormak. Yani ben şöyle bir iş yapmak istiyorum. Sizin bu husustaki görüşünüz nedir diye. Biliyorsunuz padişahlar bile divanlarını toplarlardı. Vezirler, sadrazamlar, şehiristanlar hepsi. Yani düşmanla şimdi savaşacağız. Nasıl savaşalım? Nereye doğru gidelim? Nasıl cephe alalım? İstişare bu işte. Yani insanlarla bilen, umur görmüş, tecrübeli insanlara, ehline, erbabına işi sormak. Bu istişare etmek, meşveret yapmak, danışmak manasına geliyor. Danışan kimse, öyle iyi bilen insanlara soran kimse yani pişman olmaz. Buna Allah bereket de verir. Şura'yı Kur'an-ı Kerim'de Allah emrettiğinden meşveret yapmayı Peygamber Efendimiz'e bile emretmiş. Yani onlarla istişare ve şavirhum fil emr. Müslümanlarla sen peygambersin ama yine de istişare et. Efendim danış ki bu adet olsun, peygamber böyle yaptı diye, ümmet-i Muhammed de böyle yapa gelsin diye istişareyi Allah Peygamber Efendimiz'e bile tavsiye ediyor. Neden Peygamber Efendimiz'e bile diyorum? Ona Allah vahiyle her şeyi gösterdiği halde yine danışarak yapma usulünü yerleştirmek bakımından Peygamber Efendimiz'e istişareyi tavsiye ediyor. İnsan şahsen herhangi bir atılım, herhangi bir iş yapacağı zaman, bu iş dini işte olabilir, dünyevi işte olabilir, evlilik de olabilir, dükkan açmak da olabilir. Efendim herhangi bir teşebbüsünde o işi iyi bildiğini tahmin ettiği kimselere ne yapacak? Danışacak, istişare yapacak, meşveret yapacak. Bu kelimeleri biliyorsunuz, şura kelimesini biliyorsunuz. Bir de istihare var, hayırlı olanı düşünmek, araştırmak. Bu şahsen de olur, efendim acaba hangisi daha hayırlı diye düşünmek. Bir de özel istihare namazı kılıp, efendim özel istihare duasını yapıp, Bismillahirrahmanirrahim uykuya yatıp, uykuda efendim Allah bana hayırlısını göstersin diye olabilir. Bu da hadis-i şerifte var. Acaba istihare mi önemlidir, istişare mi önemlidir? Büyüklerimiz, evliya Allah büyüklerimiz, alimlerimiz istişare daha önemlidir demiş. Yani yaşayan insanlarla oturup kalkıp konuşup onlar da efendim tabii bunların arasında din alimleri, müftü efendiler, bilginler de olur. Efendim konuşmak daha iyidir. Neden? Çünkü rüya efendim esrarengizdir. Rüya insanlar niçin rüya görüyor? Çeşitli sebeplerden görebiliyor. Bazen nefsani rüya görür. Yani aç yattığı zaman yemek gördüğü gibi efendim arzuları rüyasına akseder. Bazen şeytani rüya görür. Şeytan insanı üzmek için, kapatmak, şaşırtmak için rüyasına girer. O da korkunç böyle bir takım rüyalar olur. Bazen rahmani olur. Bazen efendim melekler tarafından ilham olunur. Bir de rüyayı doğrudan doğruya herkes asıl manasını kavrayamıyor, anlayamıyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam zindandayken arkadaşı diyor ki ben rüya gördüm. Nasıl rüya gördüm? İşte başımın üstünde bir tepsi taşıyormuşum. Tepsinin içinde de ekmekler varmış. Kuşlar konmuş, o ekmeklerden tepsiler, o ekmekleri yiyor. Şimdi tabii böyle bir rüyayı siz duysanız ne mana çıkartırdınız bundan? Hani başının üstünde tepsi, güzel, ekmek var, bereketli, kuşlar yiyor, oh ne güzel, hayır hasenat oluyor filan gibi. Yani insan tabii rüyanın olaylarının yorumlamasını bir türlü yapar. Ama Yusuf Aleyhisselam diyor ki sen asılacaksın, öldürüleceksin ve başının etini kuşlar yiyecek diyor. Ve öyle oluyor sonra da. Yani rüyanın anlaşılması da zor olduğundan, rüyanın yorulması tabiri de zor olduğundan istişare daha önde geliyor. Peygamber Efendimiz, ey Ali, istihare eden haip ve hasir, pişman ve perişan olmadı. İstişare eden sonunda hiç nedamet duymaz. İyi olur. Hem Allah sevap verir bu gibi davranışlara, hem de işin sonu isabetli olur. Çünkü efendim böyle bu usulle yapılmış oluyor, danışılarak yapılmış oluyor. Bu tamam. Aynı hadis-i şerifin devamında buyurmuş ki, ya Ali, aleyke bil dülce, sana gecenin son zamanını tavsiye ederim ey Ali. Fe innel arda tatvi bil leyli, ma la tatvi bil nehar. Çünkü yeryüzü gündüzlüğün katlanmadığı kadar geceliğin rahat ve fazla bir şekilde katlanabilir. Buradan anlaşılıyor ki efendim yolculukmuş vazife Hazreti Ali Efendimiz'e verilen, belki askeri bir yolculuk, belki emrinde askerler var. Peygamber Efendimiz askerleri gönderirken nasihat ederdi. Hatta uğurlardı. Yaya olarak yürürdü. Efendim dua ederek uğurlardı. Ne demiş oluyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e? Yani gecenin sonuna doğru istifade et, o vakitte yürü, git diyor. Neden? Gecenin ilk vaktinde insan uykulu olur, yorgun olur gündüzki faaliyetlerinden, uyusun. Tamam. Gecenin son vakti, buna dülce derler Arapçada. Dülce zamanında, yani seher vakti gibi efendim, gecenin son zamanlarında, daha efendim imsak kesilmeden önce. Hava hem serindir o diyarlarda efendim, hem de efendim insan kimseye görünmeden seyahat eder. Karanlıktır da ortalık, gecedir çünkü. Geceyi tavsiye ederim sana ya Ali diyor. Biliyorsunuz o vakitlerde ibadet etmek de sevaptır. Ama zaten bir insan Peygamber Efendimiz'in emriyle bir sefere çıkmışsa attığı her adımda nice sevaplar kazanıyor tabii. Sana gecenin sonunda yürümeyi tavsiye ederim. Çünkü geceliğin daha iyi yürünür demiş oluyor. Yeryüzü geceliğin katlanır, gündüz katlanmadığı kadar çok mükemmel bir şekilde katlanır geceliği. Yani yol alınabilir demek istiyor. Onun için gece yolculuğunu tavsiye ediyor. Serin, efendim güneş daha çıkmamış, etraf cayır cayır efendim böyle yanmıyor, görünmüyor. Ordu sessizce karanlıkta gidiyor. Evet. Ya Ali, uğdu bismillah. Ey Ali, bismillah ile erkenden yolculuğa çık. Hadi bakalım, yolun açık olsun demiş gibi oluyor Peygamber Efendimiz. İnallaha uğdu, bir de tabii gudum ve asal, bunlar zaman isimleri. Gudum erken vakit demek. Bismillah diyerek Allah'ın ismiyle erken hareket et ya Ali diye onu da tavsiye ediyor. Ve innallaha yubariku li ümmeti fi bükürha, çünkü Rabbim Allahu Teala Hazretleri erken vakitleri ümmetime bereketli kılmıştır. Yani günün erken vakti Müslüman için önemlidir. Erken vaktinde iş yapmaya bakmalıdır. Dükkanını açmaya bakmalıdır, işini yürütmeye bakmalıdır, dersini çalışmaya bakmalıdır. Efendim erkenden ev işlerini yapıp hanım efendim bitirmelidir. Erkenden bitirdi mi? Tamam, ondan sonra rahat eder. Erken vaktinde bereket vardır. Onun için biz Müslümanların günlük programlarında, günlük yaşamlarında sabah namazında kalkmak vardır. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar güneş daha yeni doğarken dualar ederek, tesbihler çekerek, ibadet ederek vakti değerlendirmek, Allah'a böyle icra ederek, niyaz ederek güne başlamak vardır. Adet böyledir. Efendimizin adeti böyledir. Ondan sonra da erkenden işlere koyulmak. Çok erken vakitte. Bu eski adet köylerde falan böyleydi. Yani tarlasına gidecek insan daha böyle erken vakitte tarlasına varmış olurdu. Epeyce de bir iş yapmış olurdu. Erkence de bitirir. Efendim çarşıya, pazara, panayıra giden insan da erken giderdi. Sabah namazından sonra tezgahlar açılırdı. Herkes alışverişini yapardı. Öyle ki öğle vaktine doğru işler bitmiş olurdu. Akşamleyin de herkes köyüne, efendim Arabistan'daysa efendim kabilesine dönmüş olsun diye uygun da olurdu böyle olması. Allah bir de manevi bakımdan hayır veriyor, bereket veriyor, bolluk veriyor erken başlanan işleri. Şimdi bu hadis-i şeriften çok çok güzel bilgiler almış olduk sevgili dinleyiciler. Biz de öyle yapacağız. Ne yapacağız? Bir istihare yapacağız. Önümüze gelen işlerin hayırlı olanını bulmaya, anlamaya, yapmaya çalışacağız. Çünkü o zaman çok sevap var. İstihare duası yapacağız. İstihare namazı kılıp gece uykuya yatıp tereddütlü olduğumuz konulardan hangisi daha hayırlıdır diye rüyadan işaret almaya da gayret edeceğiz. Ama İstişare diye de bir müessese, bir usul var. İstişare edeceğiz. Yani iyi bilen, akıllı uslu, gün görmüş, tecrübeli, sevimli, efendim alim, fazıl, kamil kimselere, o işi iyi bilen ustalara, mütehassıslara yapacağımız işi soracağız. İstişare ve istihareyi öğrenin, hayatınızda tatbik edin sevgili akra dinleyicileri. Bir de yolculukları Efendimiz Suudi Arabistan'ın, şimdi oraya gidenler bilirler halini. Şimdi mükeyifler var, çeşitli aletler var. Eskiden Onların hiçbirisi yoktu. Arabalar yoktu. Arabaların içinde efendim iklim havayı soğutan cihazları açıyorsunuz. Efendim mükeyif diyorlar Araplar. Klima cihazı diyorlar Avrupalılar. Çatır çatır dışarıda böyle her taraf kaynatsa bile sıcaktan arabanın içinde serin serin gidebiliyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Onun için gecenin dinlendikten sonraki vaktinde kalkıp erken erken gece vaktinde daha sıcak bastırmadan, güneş doğmadan hatta sabah namazına vakti girmeden hareket etmeyi, Efendimiz seyahat etmeyi tavsiye ediyor. Seyahati öyle yapmayı. Biliyorsunuz İsra ve Miraç mucizesi münasebetiyle siz de duymuşsunuzdur, anlatılmıştır. İsra efendim Arapçada ne demek? Geceliğin seyahat etmek demek. Sübhanellezi esra efendim ayet-i kerimesinin izahında hani Mekke'den Kudüs-ü Şerif'e kadar geceliğin seyahat ettirildi. Peygamber Efendimiz götürüldü ilahi vasıtalarla. Oradan da miraca çıktı ya. Oradan da hatırlarsınız gece yolculuğu yapmak. Bu tatlı ve güzel bir yolculuktur. Yıldızların altında efendim püfür püfür tatlı rüzgarlar eserken çok nefis olur. Bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Bir de işe erken başlamayı, efendim güne erken başlamayı tavsiye ediyor. Şimdi bazı insanlar bu devirde ne yapıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Geceliğin toplantı yapıyorlar. Çay oluyor vesaire. Efendim geceyi harcıyorlar. Uykusuz, karanlıkta, sigara dumanları arasında efendim geceyi harcıyorlar. Sabaha doğru perişan bir şekilde evlerine gidiliyorlar, yatıyorlar. Müdür de olsa, memur da olsa, patron da olsa dalıyor perişan bir şekilde uykuya. 10'da 11'de öğleye doğru kalkıyor bu. İslami örfe, adete aykırı bir durum haline gelmiş oldu şimdi Türkiye'de. Erkenden çarşıya gitseniz bütün dükkanları kapalı görürsünüz. Çünkü gecesini harcıyorsa asıl sabahın bereketli zamanlarını maalesef kaçırıyor şimdi insanlar. Biz ne yapalım? Biz erken hareket edelim. Erkenden eğer esnaf isek bizim dükkanımız açılmış olsun. Gelen bizi bulsun, alışverişi biz yapalım. Bereket var. Allah bereket veriyor. Mübarek kılmış o zamanı, o faaliyeti. Biz erkenden işimizi bitirelim de akşam namazından önce de evimize dönelim. Erken kapayalım, evimize dönelim. Akşam namazı vaktinde evde olmak iyidir. Çünkü oruçluysa orucunu açacak. Namazını kılar, ondan sonra orucunu açar. Biz de erken kalkalım ve erken hareket edelim. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz tarafından yapılmış nasihat, onun da bize rivayetiyle bu güzel şeyleri öğrenmiş olduk. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah nice mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Resulullah Efendimiz'in şefaatine ve ahirette komşuluğuna cümlenizi nail eylesin.
0: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat

0: Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10.000'i bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Taha Suresi. Hazreti Ömer'in imanına vesile olan sure Taha. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden biri olan Taha suresinden bahsedeceğiz bugün. 135 ayetten oluşan bu sure, adını başındaki sadece harflerden oluşan ve isimleriyle okunan mukatta harflerinden alır. Peygamber Efendimizin bir ismi de Taha'dır. Ta harfi için ey Tahir, ey temiz insan. Ha harfi için ey Hadi, ey mümine hidayet eden manaları verilmiştir.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
2: Surenin içinde vahyin bir kılavuz olduğu, Musa aleyhisselam nasıl seçildi ve Tuva Vadisi'nde vazifesi kendisine nasıl verildi, Musa aleyhisselamın doğumu, yetişmesi, çektiği sıkıntılar, Medyen'de ikameti, İsrailoğullarının kölelikten kurtuluşu, Samiri'nin isyanı, buzağa tapınma, ahiret uyarısı, kıyametin dehşeti, şeytanın Adem aleyhisselamı aldatması, aileye namaz emri ve sabrın önemi anlatılmakta. Beş vakit namaza işaret eden ilk ayetlerden biri bu surede. Surenin son ayetlerinde Peygamber Efendimiz'e sabırlı olması, etrafındakilerle birlikte namaz, hamd ve tesbih etmesi, dünya nimetlerine özenmemesi tavsiye edilir ve Resulüm, de ki, herkes dikkatle gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Netice itibariyle hidayete eren, istikamet sahipleri kimdir? Doğru yolda olan kimdir? Bileceksiniz. Ayetiyle biter.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz. Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
3: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
4: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hatıb'ın Kureyş müşriklerine harekat durumunu bir yazıyla bildirmeye yeltenişi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke üzerine yürüyeceği sırada Ashab'tan Hatıb bin Ebi Belte'a Mekkeli müşriklere bir yazı yazarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu husustaki kararını bildirmek istedi. Hatıb yazısını Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr ve İkrime bin Ebu Cehil'e verilmek üzere yazdı ve yazısında şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselam gazaya çıkacağını halka bildirdi. Kendisinin sizden başkasına gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Size gönderdiğim yazımla yanınızda benim bir iyilik ve minnet elimin bulunmasını arzu ettim. Başka rivayetlere göre Hatıb mektubunda şöyle dedi. Peygamber Aleyhisselam geceler gibi karaltılı, seller gibi akan askerleriyle size doğru yönelmiş geliyor. Allah'a yemin ederim ki o size yalnız başına bile gelecek olsa Allah muhakkak yardım edip onu size galip kılacaktır. Çünkü Allah ona yaptığı

0: bu yazı muhtevasını kısaltarak nakletmiş oldukları göz önünde tutulunca, yukarıdaki yazılarda geçen sözlerin hepsinin Hatıb'ın yazısında yer almış olduğu kabul edilebilir. Mektubun Kureyş müşriklerine bir kadınla gönderilişi. Hatıb bin Ebi Belteha, Kureyş müşriklerine yazdığı mektubu bir kadına vermişti. Rivayete göre kadın Müzeynelerdendi. Müzeynelerin de Arç halkından Kenut adında bir kadındı. Kendisi Ebu Amr bin Sayfi bin Hişam bin Abdümenaf'ın yahut Ebu Leheb'in azatlı cariyesi olup Sare diye anılırdı. Sare Medine'ye geldiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fetih hazırlığıyla uğraşıyordu. Sare'ye "Sen Müslüman olarak mı geldin?" diye sordu. Sare "Hayır" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Öyleyse sen niçin geldin?" diye sordu. Sare "Siz köle azatlayıcılarsınız, aşiret sahibisiniz. Köle azatlayıcılar Bedir günü ölüp gittiler. Ben son derecede muhtaç duruma düştüm. Bana yiyecek ve binecek verirsiniz, beni giydirip kuşatasınız diye yanınıza geldim" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona "Tagannilerin, şarkı söylemelerin, ağıt yakmaların seni ihtiyaçtan kurtarmadı mı?" diye sordu. Sare "Ya Muhammed, Kureyşliler kendilerinden birçok kimseler öldürüldüğünden beri şarkı dinlemeyi bıraktılar. Bedir vakasından sonra benden bir şey söylememi isteyen olmadı. Ben de şarkı söylemeyi, ağıt yakmayı bıraktım" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Abdülmuttalip oğullarını Sare'ye yardıma teşvik etti. Onlar da hemen onu giydirip kuşattılar. Bir de hayvan bulup kendisini bindirdiler, yol azığını da koydular. Hatıb bin Ebi Belteha Sare'nin yanına vardı. Ona 10 dinar altın lirayla bir elbise verdi. Bunlar Kureyş müşriklerine yazdığı mektubu onlara ulaştırma ücretiydi. Hatıb Sare'ye "Bunu elinden geldiği kadar gizli tut. Mekke'ye giderken de ana yoldan gitme. Çünkü yol üzerinde bekçiler, nöbetçiler var. Sen dağ yolları ve geçitlerinden başka bir yol tutup Mahaccenin solundan Füluk içine Akik yoluna doğru git" dedi. Sare mektubu başına yerleştirdikten sonra üzerinden saçlarını bölükler halinde örerek gizledi. Kureyş müşriklerine teslim etmek üzere yola çıktı. Hatıb'ın bu uygunsuz tutum ve davranışı hakkında gökten haber geldi. Kıymetli dinleyiciler, gelecek programımızda bu konuya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Efendim merhaba. Bir kulağınızdan gönlünüze programıyla daha huzurlarınızdayız. Yine birbirinden güzel eserleri ve bilgileri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık ve mikrofon başına geçtik. Bugünkü konumuz çevre olacak değerli arkadaşlar. Bugün inancımız ve kültürümüzde çevrenin önemine değineceğiz. Bunun için tabii her zaman olduğu gibi Akran Medya'ya göz atacağız. Ama önce ilk eserimize merhaba diyelim.

İnancımız, kültürümüzü şekillendiren, hayatımıza yön veren, diğer insanlarla, tabiatla, çevreyle ve yaratıcımızla ilişkimizi düzenleyen vazgeçilmez bir unsur. Bütün bu ilişkiler birbirinden kopuk ve bağımsız değil, aksine bir bütünün parçaları. Yüce kitabımızın inen ilk ayetlerinden itibaren Allah Celle Celaluhu bize maddi manevi hem kendimizi hem çevremizi temiz tutmamızı, bizlere kendi nimetlerinden bahşetmiş olduğu tabiata ve çevreye emanet farkındalığıyla adalet gözeterek bakmamızı buyuruyor. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke haremi gibi Medine'de harem-i şerif bir nevi sit alanı olarak belirlediği mıntıkada hiçbir canlıya zarar verilmemesini temin ediyor. Ölmek üzereyken dahi fidan dikilmesini tavsiye ederek çevre ahlakı aşılıyor. Efendim bir müzik arası daha veriyoruz şimdi kulağınızdan gönlünüze programımıza, ardından kaldığımız yerden çevre konusuna devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Yüce Kitabımız ve Sünnet-i Seniyye'den beslenen Anadolu irfanı ve tefekkürü, insanın varoluş nedenini diğer yaratılmış şeylerle ilişkisini pek çok değişik boyutuyla ele alıyor. Yeryüzünde olan ve yetişen her şeyin onun ayetleri olduğu, onun her an bir yaratmada olduğu, kainata ibret nazarıyla bakmak gerektiği vurgulanıyor. İnsanın eşref-i mahlukat, zübde-i alem ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak çevreye karşı sorumluluğu zihinlerimize ve gönüllerimize zerk ediliyor. Çevre, insan ve diğer canlılarla temas eden, etkileşim içine giren fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal faktörlerin tümünü ifade ediyor. Dolayısıyla canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin bütünü çevreyi oluştururken, fiziksel çevreyle toplumsal çevrede birbirlerini tamamlıyor. Varlığımızı sürdürebilmek için tabiata ve çevreye ihtiyaç duyuyoruz. İnancımız gerek toplumsal, gerekse fiziksel çevreyle ilişkilerimizi anlamlı kılıyor ve tanımlamamızı sağlıyor. Değerli akra dinleyenleri, şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Ardından

Akra'da kulağınızdan gönlünüze programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çevre konusunu işliyorduk bugün programımızda. Devam edelim. Muhatap olduğumuz ilahi bir mesaj var. İlk günden itibaren olumlu çevre yaklaşımıyla günümüze ışık tutuyor. Söz konusu mesajların temelinde ise ahlak, denge, ölçü, adalet, emanet, sorumluluk ve tasarruf konuları yer alıyor. Yüce kitabımız Kur'an'da yer alan yaklaşık 500 ayeti kerimede ve hadis-i şeriflerde çevrenin her türlü yönüne işaret ediliyor ve bizlere duyarlılık aşılanıyor. Yer ve göklerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığı belirtiliyor. Kamer suresi 49. ayet-i kerimede. Yüce yaratıcımız Kur'an'da biz her şeye ona uygun bir ölçü verdik buyurarak ekolojik dengenin aslını 14 asır önce ortaya koyuyor. Allah'ın yaratmasında herhangi bir ölçüsüzlük, uygunsuzluk ve bozukluk bulunamayacağı bildirilerek ve bu ölçü ve dengeyi korumaya sevk ediyor. Sakın dengeyi bozmayın buyuruluyor Rahman suresi 8. ayet-i kerimede. Buna binaen tabiatta devam eden bu ölçü ve dengenin bozulmaması için aykırı davranışlardan sakınmak çevreyle ilişkimizin en önemli prensiplerinin başında geliyor.

İslam'ın çevre veya tabiata bakışı salt tabiatı esas alan, tek ölçü olarak tabiatı gören bir yaklaşım değil. Balığın suyla, ağacın ormanla münasebeti nasılsa, insanın da çevresiyle kaçınılmaz bağları bulunuyor. Çünkü bu evrendeki tek bir şey ya da nitelik bütünden ayrılmıyor. Bu mana üzere İslam medeniyetleri doğal çevreyle tamamıyla bir bütünlük ve uyum içinde olmuştur. Osmanlı evlerinin ayrılmaz bir parçası olan bahçeler ve vakıflar yoluyla halka açık olmak üzere açılan bağlar, bahçeler, ağaçlık alanlar ve çeşmeler şehre hem hayat veriyor hem de çevreyi güzelleştiriyordu. Su ve çeşme kültürü İslam medeniyetinde ayrı bir yer tutuyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere şimdi yine çok güzel bir eserle veda edeceğiz. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir bölümümüzle birlikteyiz. Müreysi ve benim ustalık gazvelerim. Benim ustalık başkanı Dırar oğlu Haris bir gün Medine'ye hücum için kuvvetini derdi bütün. Efendimiz tahkikata Husayb oğlu Zeyd'i saldı. Düşmanların içlerine Zeyd fırsat bulup daldı. Anlaşıldı hainlerin kötüydü niyetleri. Onları tez karşıladı Resulullah Hazretleri. Beni mustalık oymağa çarpışmadan dağıldılar. Haris de bir meçhul semte eylemişti oradan firar. Müreysi'nin ahalisi pek azgın, pek şımarıktı. Saldırdılar müminlere. Nihayet ok yaydan çıktı. Mücahitler azgınlara güzelce bir ders verdiler. 10 kişiyi bir çırpıda cehenneme gönderdiler. 600'den fazla esir, 1-2 bin deveyle 5 bin keçi alınmıştı. İstendi bu haklı sille. Medine'ye dönüyorken muhacirle birkaç ensar hafif yollu dövüştüler. Sevinmişti münafıklar. Medineli müminlere Abdullah çok fitler verdi. Onları terk edin diye bozguncu bir yol gösterdi. Peygamber'e bu hıyanet verilmişti hemen haber. İzin ver, şu münafığı geberteyim dedi Ömer. Efendimiz, Ömer dedi, sen bu şerri hayra yor. Desinler mi Muhammed bak ashabını öldürüyor? Abdullah'ın oğlu ise gerçekten bir Müslümandı. Babasının durumunu öğrenince tasalandı. Demişti ya Resulallah, herkes bilir babama ben nasıl saygı gösteririm. Fakat bugün emredersen kendim gidip şimdi onun kellesini uçururum. Efendimiz, hayır dedi, yok böyle bir tasavvurum. İnanın ki ona hatta istiyorum iyilik yapmak. Bu büyüklük gerçekten bir peygamberde olur ancak. Esirlerin arasında Haris'in bir kızı vardı. Cüveyriye peygamberle evlenmeyi arzuladı. Babası bir fırsat bulup geldi şehre uzun uzun. Ey Muhammed, kızımı sen niçin dedi tutuyorsun? Üzülmeyin buyuruldu. Hürriyeti elindedir. İster gider ister kalır. Git sor, öğren, fikri nedir? Gitti Haris, kızım dedi. Bu işte söz senin ancak. Babamla giderim de ayıp olur burada kalmak. Ciğerparem iyi düşün, beni mahcup etme emi. İstiyorum baba dedi, peygamberle evlenmeyi. Cüveyriye bu suretle muradına nail oldu. Peygamberin zevceleri arasına dahil oldu. Müminler de bu gazada aldıkları esirleri peygamberin şerefine bıraktılar hemen geri. Ahzab, Hendek Muharebesi, 5. yıl. Beni Nadir karar verdi peygamberi öldürmeye. Bir gün haber gönderdiler, yurdumuza buyur diye. Efendimiz bir hanenin gölgesine oturmuştu. Amir adlı bir serseri ateşlenmiş, kudurmuştu. Peygamberi atmak için yakaladı kocaman taş. Resulullah kalkıverdi, göstermedi hiçbir telaş. Bundan sonra onlar artık bütün bütün şımardılar. Duymaz oldu kulakları, ne bir öğüt ne de ihtar. Übey oğlu Abdullah da onlarla el birlik etti. Azgınları müminlerle çarpışmaya teşvik etti. Bulurum ben size dedi 2000'den fazla asker. Sonra beni Kurayza'da size elbet yardım eder. Gem azıya alınmışken Efendimiz tez davrandı. Bastırmıştı inlerinde, onlar bunu şaka sandı. Baktılar ki kurtuluş yok, hemen özür dilediler. Medine'yi terk edelim, bizi serbest sal dediler. Efendimiz olur dedi, çıkın buradan hicret edin. Sizden artık hayır gelmez, cehenneme kadar gidin. Bu suretle Medine'den onları defeylediler. Fakat kucak açmıştı Hayber'deki Yahudiler. Beni Nadir hükümdarı Huyey orada hürmet buldu. İslamiyet aleyhinde uğraşmakla meşgul oldu. Bu kadarla kalmadı o. Mekke'ye de kalktı gitti. Bize yardım edin diye müşrikleri davet etti. Huyey orada kurtarıcı bir baş gibi ağırlandı. Tam 24 bin kişilik 3 kol ordu hazırlandı. Bu orduya Ebu Sufyan seçilmişti başkumandan. Peygamberin tam vaktinde malumatı oldu.

korktu bundan. Efendimiz ashabıyla müzakerede. Selman dedi, bu kuvveti mümkün değil bence yenmek. Fakat şehir etrafına kazılırsa geniş hendek, karşı koymak kolaylaşır. Başka türlü çaresi yok. Selman'ın bu teklifini Efendimiz beğendi çok. Kazma kürek buldurarak gayet sıkı tuttu işi. Bu iş için peygambere geldi hemen 300 kişi. Suriye'ye yamaç düşen cephelere derin hendek kazılmaya başlanıldı. Kıştı, hava ayazdı pek. Müslümanlar tamam 3 gün çalıştılar son güç ile. Efendimiz başlarından ayrılmadı bir an bile. Toprak kazdı, taş taşıdı, dua etti yoldaşlara. Koca Selman hendekleri kazıyordu sıra sıra. 10 kişiye bedel idi. Ona fazla rağbet vardı. Müslümanlar birbirine Selman bizden diyorlardı. Efendimiz hayır, hayır, Selman ancak bizden dedi. Selman için bu iltifat en büyük bir paye idi. Bir mucize. Soğuk sıcak denilmedi. Gece gündüz çalıştılar. Taş bağlandı karınlara, açlığa da alıştılar. Rastlanmıştı bir kayaya. Uğraşıldı uzun zaman. Kırmak mümkün olmayınca Efendimiz geldi hemen. 3 gün bir şey yememişti. Bağlıydı karnında taş. Selman'a sen bana dedi, şu kazmayı ver arkadaş. Besmele ile indirmişti ilk darbeyi Resulullah. 1/3'ü parçalandı. Bir parıltı çıktı nagah. Ortalığı aydınlattı. Getirdiler hemen tekbir. Bana Şam'ın anahtarı verilmiştir. Allah bilir. Şimdi kızıl köşklerini görüyorum ben buyurdu. Sonra hemen kazmasını kaldırarak tekrar vurdu. Kopardı bir parça daha. Çıktı yine bir parıltı. Aydınlattı ortalığı. Efendimiz tekbir kıldı. Fars'a ait anahtarı aldığına etti yemin. Şimdi beyaz köşklerini gördüm dedi medainin. Cibril bana bildirdi ki haktan yardım yetecektir. Ümmetlerim buraları yakında zapt edecektir. Son kısımda bir vuruşta parçalandı ve dağıldı. Çıktı bir nur lamba gibi. Efendimiz tekbir kıldı. Bana dedi Yemen'in de anahtarı verilmiştir. Şimdi San'a kapıları göz önüme serilmiştir. Müminleri sevindirdi bu ilahi büyük tebşir. Fakat çürük yüreklerde bırakmıştı menfi tesir. 3000 kişi hazırlandı müdafaa cephesine. Efendimiz arkasını vermişti sel tepesine. Seleme ile Zeyd beni Kurayza'yı gözleyecek. O taraftan gelenleri gece gündüz izleyecek. Müminlerle ittifakı vardı beni Kurayza'nın. Huye gidip Kâb'a dedi. Bu fırsatı aman sakın kaçırmayın elinizden. Bulununuz gayet tetik. Birleşmiştir Arap Yahud. Muhammed'e diş biledik. En sonunda kandırarak kancasını taktı ona. Tahkik için her 2 saat gönderildi tez oyana. Vardılar ve siz dediler arkaya mı atıp arı döndünüz o sözünüzden ey Kurayza oğulları. Yahudiler bir ağızdan korkumuz yok sizden dedi. Biz ne ahit tanıyoruz ne de sizin Muhammed'i. Onlar o gün elçilere bırakmadı söylemedik. Müminlerin yanlarından açıldı bir büyük gedik. Medine ablukada. En nihayet uzaklardan korkunç ordu görünmüştü. Karşı koymak çok müşkildi. Yüreklere korku düştü. Velveleler sarstı yeri. Kopup gelen sanki seldi. Bu korkudan gözler döndü. Yürekler hep ağza geldi. Sarsmıştı hem müminleri daha önce açlık, soğuk. Gözlerde fer, dizde derman bırakmadı uykusuzluk. Sinsi ruhlu kimselerden geri döndü birçokları. Yalnız imiş ne yapsınlar evde çoluk çocukları. Fakat bütün buna rağmen korku yoktu zerre kadar. Peygamberin çevresinden ayrılmadı Müslümanlar. 1 ay kadar devam etti muhasara, mücadele. Müşrikler çok uğraşıyor, geçmiyordu şehir ele. Önderlerden her gün biri oluyordu başkumandan. Müdafaa hendekleri geçilmedi hiçbir yandan. Mücadele şiddetlendi. Gökten ok, taş yağıyordu. Hendekleri aşmak için şahlandı bu korkunç ordu. Olanca ton hıncı ile bir anda ve hep beraber hendeğin en dar yerine dağlar gibi yüklendiler. Geçen ancak 4 kişiydi. Her biri dev gibiydiler. Amr, Hübeyre, Nevhel duvar, sayılırdı biri 1000 er. Amr durdu. Kendisiyle boy ölçecek er diledi. Ali hemen davranınca Efendimiz sen dur dedi.
Fakat Ali, ben demişti, onu iyi tanıyorum. Müsaade

Denirler. Ali dedi, çarpışalım cesaretin varsa eğer. Güldü Amr bu teklife, gülmeye de hakkı var ya. Kesti atın ayağını, Ali gibi oldu yaya. Emir verdi gürleyerek, hemen geri dönün diye. Ali dedi, seninle ben arlanırdım cenk etmeye. Fakat bugün kılıcımı ölçeceğim kılıcınla. Çok söyleme göster hadi, nen var ise son hıncınla. Amr öyle saldırdı ki ortalığı dehşet aldı. Yüreklerin sinelerden kopmasına pek az kaldı. Ali'nin zırh kalkanını bir çalışta doğramıştı. Bu dehşetli hıncın ucu ta alnına uğramıştı. Ali hemen kılıcını şimşek gibi parlatarak dev hasmını serdi yere. Tekbir aldı Resulü Hak. Hubeyre ile Dırar'a da kıldı hemen harp harici. Nevfel ise kaçıyorken akıbeti oldu feci. Yuvarlandı bir hendeğe, üstüne taş bıraktılar. Öldürmeyin böyle dedi, böyle ölmek benim için ar. Müminlere bir gün sonra çattı beni Kurayza'da. Binlerce ok, binlerce taş yağdırdılar bir lahzada. Efendimiz namaz için o gün fırsat bulamadı. Fırtınalar koptu fakat müminleri yollamadı. Kadınların sığındığı müstahkem bir kale idi. O gün beni Kurayza'dan yaklaşmıştı bir Yahudi. Safiye tez çadırının direğini söküp vurdu. Meğer canı burnundaymış, cehenneme kavuşturdu. Bunu gören Yahudiler orada kuvvet var sanarak hemen geri dönmüşlerdi. Yardım etti Cenab-ı Hak. Ayşe der ki, o gün Sad'in annesiyle beraberdim. Arkadan bir ayak sesi geliyordu. Kulak verdim. Bize doğru yaklaşınca dönüp baktım, Sad imiş. Validesi gördü onu. Oğlum dedi, çabuk yetiş. Koş evladım, geciktin sen, göster büyük kahramanlık. Kanatlandı bir kuş gibi uçuyordu Sad artık. Çok geçmedi, kollarından bir okla yaralandı. Yarası çok ağırdı. Sad'ın buna canı yandı. Ya Rab, beni Kurayza'nın cezasıyla harp sonunu göster, sonra canımı al, yalvarırım dedi. Soğuk korkunç kasırgalar direkleri çekti yoldu. Düşmanların karargahı birdenbire alt üst oldu. Karanlıklar bastırınca başlamıştı uğultular. Devler gibi vahşi vahşi uluyordu hep kuytular. Düşmanların çadırları yıkılmıştı çatır çatır. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu lütfunu hatırlatır. Müslümanlar o sırada bir köşeye büzülerek tiril tiril titreşirken Efendimiz metindi pek. Huzeyfe'yi çağırarak buyurdu. Bir iş var sana, düşmanların durumunu git öğren, gel bildir bana. Yüce Rabbim koru dedi her yanından Huzeyfe'yi. Huzeyfe der, alır almaz bu pek çetin vazifeyi, ürpermeler, titremeler, dehşetler hep zail oldu. Başkalaştım o anda ben, içim kuvvet, cüret doldu. Daldım düşman ordusuna. Karargah alt üst olmuştu. Düzen yoktu hiçbir yerde. Maneviyat bozulmuştu. Bu halden ben anladım ki düşman bozgun devresinde. Gördüm birçok karaltılar bir ateşin çevresinde. Yavaş yavaş ilerleyip içlerine daldım hemen. Ordunun başkumandanı oradaydı Ebu Sufyan. Şimdi size söylenecek var dedi bir sözüm. Fakat içinizde casus masus bulunmasın edin dikkat. Çok nazikti vaziyetim fakat Hakk'ın lütfu erdi, birdenbire hatırıma şu hoş tedbir geliverdi. Bir sağıma bir soluma sordum, kimsin, kimsin diye, solumdaki Amr İbnül As, sağımdaki Muaviye. Tez davrandım bunlara ben, başkasını sordurmuştum, böylelikle kumandanın tedbirini durdurmuştum. Yoktu artık içlerinde ne bir casus ne yabancı, kalktı derhal Ebu Sufyan, çekmekteydi büyük sancı. Arkadaşlar, burada dedi, beklemeye hal yok artık. Malum size şu rüzgardan çektiğimiz perişanlık. Sonra beni Kurayza'dan aldım bugün fena haber. Hayvanlar da kırılıyor, ummuyorum zafer mafer. Ebu Sufyan devesine binip hemen sürüverdi. Gördüm artık düşmanların ayakları suya erdi. İçlerinden bazıları şaşkın şaşkın sevinerek diyorlardı, büyülendik, kurtaralım şu canı tek. Huzeyfe hep gördüğünü gelip haber verdi tek tek. Peygamberin döşeğinde rahat etti sabaha dek. Müşrikler o gece bütün dağılmışlar gitmişlerdi. Aceleyle birçok erzak ağırlık terk etmişlerdi. Efendimiz Kureyş dedi, gelir mi zannedersiniz? Gelemezler. Bundan sonra siz onlara gidersiniz. Beni Kurayza'nın cezalandırılması.
Düşmanlarla

Birleşenler Yahudiler neredeydi? Anlaşıldı o hainler müstahkem bir yerdeydi. Efendimiz hadi dedi, silahlanın gideceğiz. Hain Beni Kurayza'yı Hakk'a davet edeceğiz. Af dilemek şöyle dursun, o azgınlar hiç yok yere, kalelere çekilerek sövmüşlerdi peygambere. Muhasara edildiler, sürdü bu hal bir ay kadar. Gün geçtikçe içeride sıkıldılar, daraldılar. Evse Beni Kurayza'nın vardı önce ittifakı, Muazoğlu Sad'ın ise emrindeydi Evs oyma. Bunun için peygambere başvurarak Yahudiler, vereceği hükme Sad'ın razıyız hep biz dediler. Onların bu teklifini Efendimiz kabul etti. Hatta Sad'ı Evs oymağı tuta tuta aldı gitti. Vereceğin bir hükümde merhametli ol dediler. Sad sükut eyledikçe fazla ısrar eylediler. Sad kendi kendine ey Sad dedi, bu hak iştir. Hak yolunda hiç kimseye bakmayacak gün gelmiştir. İndirildi merkebinden, zavallı çok yorulmuştu. Peygambere selam verdi, mukabele buyurulmuştu. Efendimiz hadi dedi, şunlar için ver bir karar. Sa'd dedi, kadın çocuk hepsi esir olacaklar. Ahdi bozup çarpışanın boynu hemen vurulacak. Malına da el konacak. Benim hükmüm budur ancak. Bu kararın hak olduğu hemen tasdik buyuruldu. Beni Kurayza da itirafa mecbur oldu. Tevrat dahi hıyanete ceza verir bunun gibi. Şüphesiz bu hıyanetin Huyey idi müsebbibi. Onun büyük peygambere geçmemişti kini halen. Sana karşı beslediğim düşmanlıktan dolayı ben. Kendimi hiç mesul tutmam. Allah kimi düşürürse düşer gider yalnız o. Kurtaramaz onu kimse. Dedi sonra ey insanlar, hak emrinde yok bir mahsur. Bu bir kader hükmü dedi. Değilsiniz sizler mağdur. Hakkın beni İsrail'e yazdığı bir azaptır bu. Onlar için bunun azap olduğunda yoktu kuşku. Kötülüğün, hainliğin kavuştular cezasına. Umduğunu görmüştü Sad, sadık kaldı imzasına. Kapamışken yaraları birdenbire deşilerek yumdu artık gözlerini. Fazla hayat neye gerek?

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

Kur'an'da aklın işlevlerini açıklayan 9 kavram. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, aklı ele alırken onun farklı görünüm ve işlevlerine dikkat çeker. Tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefakkuh, şuur, nazar, furkan ve itibar gibi bir takım kelimeler kullanarak akıldan neyi kastettiği yönünde daha bütüncül bir görünüm ortaya koymaktadır. 1. Teakkul. Aklın en önemli görevi, doğru düşünme ve dış dünyayı tasavvur ederek algılama anlamındaki teakkuldür. Kur'an, aklı işaret ettiği ve onun işlevine vurgu yaptığı her yerde, akıl kelimesi yerine genelde aktif aklı ifade eden teakkul ifadesini tercih ederek insanlara hitap etmektedir. Aklın duyu organlarıyla kendisine ulaşan verilerin ve bilgilerin analizini yaparak bir üretimde bulunması şeklinde tarif ettiğimiz teakkul denen düşüncenin aklın kullanılmasına işaret eden, insanın hükümler vermesini sağlayan, gönüllere nur, bilinç götüren, kötü arzuların disiplin altına alınmasını temin eden, bilgiyi doğuran ve bilgi alemiyle bağ kuran, bölünmüş ve parçalanmış kalpler arasında bir bağ vazifesi gören düşünme şeklidir. Tefekkür. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvettir. Zira tefekkür, aklın fonksiyonunu eda edebilmesi için çok önemli bir merhaledir ve doğrudan kalple ilgili bir fonksiyondur. Kur'an'da tefekkürün tüm nesneler, olaylar, oluşlar ve Allah'ın Celle Celaluhu kelimeleri üzerinde akıl yorup bir sonuca varmak, ibret almak, bu nesne, olay ve oluşların kabuğuyla gizlenen gerçeğe ulaşmaya çalışmak anlamında kullanıldığı görülür. Tefekkürde esas olan akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanmasıdır. Zira kalp, aklın bir araya getirdiği manaları tefekkür neticesinde belli bir sıra ve kurala göre dizer. Zaten manalar arasında bir düzenlilik yoksa onun adı tefekkür değildir. Tefekkürün vazifesi dağınık anlamları belli bir düzene koymaktır. 3. Tezekkür, zikir. Sözlük anlamı itibariyle zikir, bir şeyi telaffuz etmek, ezberlemek, muhafaza etmek, ders edinmek, çokça okuyarak bir şeyin ezberlenmesini kolaylaştırmak, anlamak, güzel bir şekilde övmek veya eleştirmek, unutmamak, istenilen şeyin zihinde döndürülmesi, hatırlama, hatırlatma ve bildiğimiz şeyleri sürekli akılda tutmak anlamlarına gelir. Kur'an'da zikrin en çok kullanılan şekillerinden biri de tezekkürdür. Tezekkür, salt bir düşünce değil, özellikle ilahi emir ve yasakları dikkate alarak zihnimizi, kalbimizi ve eylemlerimizi o iradenin isteği doğrultusunda yönlendirme, öğüt ve ibret alma gayreti içinde olmaktır. Tefekkürde olduğu gibi, tezekkür de hem manevi hem de maddi varlıklar hakkında kullanılmaktadır. Ey Muhammed! Sana bu kitabı, ayetlerini tedebbür etsinler ve aklı olanlar tezekkür etsinler diye indirdik. Sa'd 29. Bu ayetteki tezekkür ifadesi ibret ve öğüt almak olarak değerlendirilmiştir. Dört, tedebbür. Kur'an'da tedebbür kavramı 4 yerde. Nisa 8, Müminun 68, Sa'd 29 ve Muhammed 24. ayetlerinde meseleleri derinlemesine arka boyutunu ve kökünü düşünmek, mütalaa etmek, dikkat etmek ve hürmet etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Burada Allah Teala, Kur'an'ın arka planını, yani Kur'an ayetleriyle bildirilen hükümlerin, emir ve yasakların, ibadetlerin ve tüm ahlak kurallarının, Kur'an'da geçen kıssaların tam olarak anlaşılması ve kavranması için görünen ön yüzüyle görünmeyen arka tarafında düşünülmesini istemektedir. Kur'an üzerinde tedebbür denince, Kur'an ayetlerini, başta akıl ve mantık olmak üzere tüm düşünce yollarını ve çeşitlerini kullanarak,
ayetlerin ayetlerle, ayetlerin surelerle, surelerin surelerle olan irtibatlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. 5. Tefakkuh. Kur'an'da 12 surede, toplam 20 ayette ve 20 yerde geçer. İlk anlamı, ince anlayış olan fıkhı kelimesinden türeyen tefakkuh, hazır bir bilgiyle gaybi bilgiye ulaşmaktır. Tefakkuh, fıkıh sahibi olmaya çalışmaktır. Bütün İslami ilimleri içine alan fıkh kelimesi, sonradan yalnızca muamele ilmi haline gelmiştir. Oysa dinde tefakkuh, sadece ahkamı öğrenmekten ibaret olmayıp, aynı zamanda dini iyice anlama, onu bütün gerçekleriyle kavrama, derin bilgiye sahip olma anlamlarına da gelir.

6. Nazar. Bir şeyi görmek ve idrak etmek için göz ve basireti, algılayan kalp gücünü ona yöneltmeye, bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmaya denir. Kimi zaman nazardan düşünme ve araştırma, kimi zaman da araştırmadan sonra elde edilen bilgi kastedilir. Kavram olarak nazar, ilim ve zanna götüren düşünmeye denir. Nazar kavramıyla selim fıtrata seslenen Kur'an, nazar kelimesiyle düşünme ve derin anlayış yanında, gözle görmek, bilmek, tefekkür, ihsan ve nimet, şaşırıp hayrete düşmek, tehir edip geciktirme, bekleme, kulak verme ve dinlemek gibi manaları da hedeflemiştir. 7. Şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonlarıyla ilgili bir başka akletme çeşididir. Şuur, bir şeyi hissetmekle bilmektir. Aynı zamanda idrakin ilk merhalesi, bir şeyin akıl kuvvetine ilk ulaşım mertebesi, ilk tecellisidir. Şuur, akıl merekelerinin en başında gelenidir. Şuur, insanın kendinden ve çevresinden haberdar olması ve bu iki ortam arasında münasebet kurabilme melekesi olarak da tarif edilebilir. 8. Furkan. İki şeyi birbirinden ayırmak, hak ile batılı ayırt etmeye yarayan nur anlamına gelmektedir. Furkan, ayrıca hidayet, nur, ilim, iyi ile kötüyü ayırt etme kabiliyeti manalarına da gelmektedir. Birbirine tezat durumda olan şeylerin birbirinden ayrılmasını sağlayan ölçü anlamına da gelmektedir. Furkan'ı, doğruyu yanlıştan ayırt etmeye yarayan insan aklı, gerçeklik bilgisi, ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği olarak yorumlamak da mümkündür.

9. İtibar. Kelimenin temel manası bir halden diğer bir hale geçmektir. Bu kavram, müşahede olunanın bilgisinden müşahede olunmayana ulaşma, onu elde etme manasını ifade etmektedir. Şöyle de tarif edilmiştir. İtibar, eşyanın gerçek varlığına, aslına ve delalet ettiği yönlere nazar ederek, onun cinsinden yeni bir şeyi tanımaya ve bilmeye çalışmaktır.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan akılla ilgili 9 kavramı paylaştık. Programı akra.media sayfamızdan da dinleyebilirsiniz.
1: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Güven çok temel bir ihtiyaç. Yani bir ilişkide güveni sağlayamadığımız koşulda şüpheler insanları zehirler ve ilişkiyi zehirler ve bu devam edemez. Ve kontrolculuk devreye girer. Özel alana girmek devreye girer. Şimdi eğer bir çocuk yalan söylüyorsa bu çocuğun problem çözdüğü anlamına gelir. Kendini yargılanmayacağını düşündüğü bir kişiye insan yalan söylemez. Ve çocuk belli türden ihtiyaçları vardır. Gencin belli türden ihtiyaçları vardır. Çünkü hayatı keşfedecektir. Eğer hayatı keşfetmesine kendini yargılayan çevresi, anne babası, dedesi, her neyse, öğretmeni müsaade etmiyorsa o bir biçimde yolunu bulacaktır. Hiç kimse onu kontrol edemez. Bir biçimde yolunu bulacaktır. Ve sorulduğunda ya da kontrol edildiğinde yalan söyleyecektir. Ve yalan söylemek bir problem çözmektir ve aslında müsebbibi, ona neden olan şey de bu çevresindekilerdir. Şimdi insan iki kez doğar. Bir, hakikaten biyolojik doğumu vardır. İkincisi de sosyolojik doğumdur. Bu da ergenlik döneminde olur. Ve bu bir süreçtir. Çatışılır, kavga edilir. Hani özgürleşmesi için anne babasını öldürmeye ihtiyacı vardır. Tabii alegorik bir ifadeyle söylüyorum. Hani siz, bak çocuğum bu bardak deseniz dahi, o bile bile ona bardak demeyecektir. Başka bir şey söyleyecektir. Bu bir çatışmadır. Ve bu sağlıklı bir çatışmadır. Biz çatışmayı negatif olarak görürüz. Anlatabiliyor muyum? Ama orada bir kişileşme süreci vardır. O size büyüdüğünü gösterecektir. Çünkü siz onun altını değiştirdiniz. Onun kısa pantolonun halini biliyorsunuz. Ama o artık büyüyecektir. Anne, ben oynamaya gitmedim, arkadaşlarımla çıktım falan. Ne demek oynamaya gitmek? Çocuklar oynar. Ben bunu çok sık söylediğimi hatırlıyorum. Hatta anneme bağırdığımı, kızdığımı birisi aramış. Metin oynamaya gitti demiş. Ama annemle nasıl bir çatışma, nasıl bir kavga sebebiydi bu? Ben artık bir gencim, ben bir delikanlıyım. Nasıl çocuklar gibi oynamaya giderim? Şimdi hani kendi hikayemden bir böyle şey, kesit paylaşmak istedim sizinle. O annenin söylediği bir kelime bile, değil mi? Çocuğun dünyasında, çocuğun arkadaşlarında alay konusu olabilir. Ve çocuklar öyle düşünüyorlar. Yani. Şimdi ikinci doğum biyolojik değil, sosyolojik, kültürel bir doğumdur. Bu kişileşmenin böyle sert olduğu, az evvel de konuştuk birinci bölümde, bir süreçtir. Bu süreçte hani hep şu örneği, hani bumerang vardır ya, atarız böyle, en üç nokta vardır, gider, ondan sonra döner. Şimdi ergenlik döneminde çocuk artık sizden kopar. Anne baba bir panik yaşar. Çocuğum benden uzaklaştı vesaire. Bu sağlıklı bir şeydir. Bırakın uzaklaşsın. Gidecek, ondan sonra kişileşecek ve sonra tekrar gelecek. Tekrar birbirinizi tanıyacaksınız ve keşfedeceksiniz. Düşünsenize, dünyada bir annenin sabrına kim sahip olabilir? Onu taşıması, onu doğurması, emzirmesi, değil mi? Bütün o sıvıdan katıya geçmesi sürecinde. Yani annelere sabırlı olun demek bence abesle iştigal. Anneler zaten sabırlılar. O kaygıların sebebi de galahatı meşhurlar. Yani yanlış bilinen şeyler. Bunlar onları tedirgin kılıyor. İşte sanki çocuk derslerini ihmal ederse, sınıfta kalırsa, tırnak içinde kötü yola düşecek, serseri olacak ve benzeri. Bakın, çocuğu koruyan şey ailedir. Sosyolojik olarak orta sınıfa mensup bir ailenin çocukları yine amiyane tabirle yoldan çıkmaz, raydan çıkmaz. Orta sınıf ahlakı dediğimiz bir şey vardır. Çok marjinal uçlarda dolaşmazlar. Bizler orta sınıfa mensup insanlarız. Yani ve toplumun büyük çoğunluğunu da aslında orta sınıf oluşturursa o toplumda bir huzur, güven, demokrasi, barış olabilir. Çünkü o, eğer çok güç şartlarda yaşıyorsanız, sokakta yaşıyorsanız orada sağlıklı bir aile ilişkisi kuramazsınız. Yani barınma, beslenme, güvenli bir ortam, duygusal paylaşım. Şimdi eğer mülteci olduğumuzu düşünelim. Değil mi? Ya dileneceğiz, ya işte gayrimeşru işler yapacağız, ya sokakta yaşayacağız. Öyle değil mi? Bu bizim kirlenmemizi sağlayacak. Bizim lokantaya paramız varsa dahi bizi sokmayacaklar. Çünkü kokacağız. İnsanlar böyle yay çizerek geçecek. Değil mi? Ondan söz etmiyorum. Yani orta sınıftan söz ediyorum. Orta sınıftaki yetişen çocuklar güvenli çocuklardır. Daha çok bizim tutumlarımızla ilişki. Yani tutumlarımızla ilişki. Şimdi hani bu biyolojik doğuma takılıyoruz biz. Ama asıl olan şey artık kültürel doğum, sosyolojik doğum. O süreci iyi yönetemediğimiz... Bakın, uzun yıllarda çocuklarla felsefe yapıyorum. Çocuklarla ve gençlerle. Çocuklara bir soru sorduğunuzda çocuklar ellerini ayaklarını dahi kaldırıyor. 7. sınıftan itibaren ne oluyorsa, yani ergenlik dönemini kastediyorum, bir soru soruyorsunuz. Herkes kötü. Acaba yadırganır mıyım? Bir şey söylersem benimle alay ederler mi? Yani bu trajik bir şey. Aslında çocukların, yani gençlerin de soru sorması gerekiyor değil mi? Ama biz o ahlakçı kültürümüz nedeniyle, o yadırgayıcı, etiketleyici kültürümüz nedeniyle çocukların kendini ifade etmelerine imkan vermiyoruz. Çocuklar korkuyorlar, çocuklar tedirginler. Yani gençlerimizi kastediyorum yani. Şimdi çok önemli bir filozof var, Francis Bacon der ki, doğruya en yakın olan şey hatadır. Hata yapmadan doğrunun neresinde olduğumuzu bilemeyiz ki. Zaten kendini keşfeden, hayatı keşfeden, bu süreci yaşayan bir insanın hata yapmamasını beklemek nedir? Elbet hata yapacak. Mükemmellik yaradana mahsus bir özelliktir. Yani bizim bu süreçteki bu yani kişileşme sürecini iyi yönetemememiz aslında mutsuz bir toplum olmamızın da ana sebeplerinden biri. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Şimdi anne baba ile birlikte çocuk gelir, genç, üniversite tercih edecek genç, anne ya da baba sözü alır. Biz diş hekimliği düşünüyoruz. Yani cümlenin öznesi biz zamiriyle kuruludur. Şimdi hani felsefeciler böyle kelimeleri çok takarlar. Yani bu aslında çok patolojik bir mevzu. Yani çocuğun söz hakkı yok. Bu çocuk bunu tercih edecek. Bu çocuğun hayat. Biz şüphesiz insanlar için iyi niyetle düşünüyoruz. Ama bakalım o çocuk ne düşünüyor? O çocuğun ruhu neye ihtiyaç duyuyor? Sokağa çıktığınızda yüzleri gülmeyen insanların toplamıdır Türkiye. Çünkü ruhumuza uygun işlerle uğraşmıyoruz. Bitse de gitsek diyoruz. Dişimizi sıkarak, lanet ederek, lanet okuyarak böyle sürekli bir gerginlik içinde işimizi yapıyoruz. Halbuki insan ruhuna uygun olan işi yaptığında, kendine uygun olan işi yaptığında bundan yorulmaz ki. Ruhu zehirlenmez, nefret etmez, kendini değersiz hissetmez, üretir, ürettikçe kendini anlamlı, değerli hisseder, saygı görür, saygı gösterir, birbirine karşı iş yaptığı iş artık kimle iş yapıyorsa onlara daha anlayışlı olur, saldırgan davranmaz. Ama bütün bunların neyle ilgisi var, neyle de ilgisi var? Bu meslek seçimi ve benzeri meselesiyle ilgisi var. İyi bir üniversiteye git, iyi bir bölüm oku. Buradaki arayacağımız kavram şudur: pazarlamacılık çok iyi tırnak içinde bir iş olabilir ama bana uygun değil, ben bir şey satamam. Yani kolluk olmak, hani benim emir almak, emir vermek, hani bana uygun bir şey değil. O zaman ben hiyerarşik bir yapılanma

0: içinde mutlu olabilir miyim? Verimli olabilir miyim? O nedenle bizim bakacağımız şey, hani iyi bir üniversite yoktur, iyi bir bölüm yoktur. Ali için uygun, Ayşe için, Elif için uygun bölüm ve üniversite vardır. Tabii ben kendi perspektifimden bakıyorum meseleye ve analiz ettiğimde ebeveyn, anne baba çocuğunun hekim olmasını isteyerek, mühendis olmasını isteyerek aslında güvenli, huzurlu, refah içinde yaşayacağını düşünüyor. Güvenli, huzurlu, refah içinde yaşamanın da mutlu bir yaşam olduğunu düşünüyor. Aslında ebeveyn çocuğunun mutlu olmasını istiyor. Aslında hedefi o. Fakat işte dediğim gibi burada hareket noktası yanlış olduğu için ulaştığı sonuç da yanlış oluyor. Ama çocuğunun mutluluğu çocuğunun kendine uygun olan bir işi yapmaktan geçtiğini anlamaz. Hani su akar ve yolunu bulur. Yani tekrar şuna dönersek, insan hem biyolojik hem sosyolojik bir organizmadır. Ve iki açıdan da ayakta kalmak, güdüsüyle, iradesiyle hareket eder. Yani bu çocuk, biz olmasak bu çocuk aç kalır. Hayır efendim, aç kalmaz. İnsan nerede aç kalır? Savaşta aç kalır. Kıtlıkta aç kalır. Göçer gider. Dünyada bunun örnekleri vardır. Hiçbir insan aç kalmaz. İşte burada da şu sorun çıkıyor. Eğer ben çocuk yerine tercihte bulunduğum vakit çocuk artık ne yapıyorsa, iş olur, okuma olur, onun sorumluluğunu almıyor. Çünkü bu benim seçimim değil diyor. Kendi seçimi olmadığı için de onun sorumluluğunu almıyor. Ve aslında özgürlük sorumluluktur. Ancak irade sahibi, iradesi güçlü insanların elde edebileceği bir değerdir özgürlük dediğimiz şey. Maliyeti de sorumluluktur. Biz kültür olarak bundan kaçınıyoruz. Sürüye uyuyoruz, çocuğu ite kaka bir yere atıyoruz. Çünkü hani dolaşımdaki kabul gören anlayış budur. Ebeveyn olarak biz sorumluluk almıyoruz. Çocuk ana babaya itaat ederek çocuk da sorumluluk almıyor. Dolayısıyla gasp edilmiş hayatların toplamıdır Türkiye. Yani altında da evet o ahlakçılığımız var. O yargılayıcı, o etiketleyici, o başka türden bir seçime, tercihe, yola olan tahammülsüzlüğümüz var. Bırak keşfetsin. Yani uygun değilse dönebilecektir. Bir safım varsa ben çocukların safındayım. Çünkü mağdur edilen onlardır. Hayatları çalınan onlardır. Hayatları gasp edilen onlardır. İradesi gasp edilen onlardır. Çünkü amacımız onları özgürleştirmektir. Sorumluluğumuz budur. Amacımız onların kendi ayakları üzerine durmasını sağlamak değil midir? Çocukların eğitimi için çalışan, çabalayan, didinen, aç kalan, 7-24 çalışan ebeveynin, o yoksul halkımızın amacı o değil midir? Çocuklarım kendi ayakları üzerine dursun değil midir? Çocuk iradesi yoksa, özgürlüğü yoksa nasıl ayakları üzerine duracak? Bir takım kliklerin içine sıkışacaktır yani. Ve sürekli itaat eden, buyurulunca yapan bir şey olacaktır. Ve beyni gelişmeyecektir. Yeni akademik bilgiler, şunu da bağlayalım. İşte neymiş efendim? IQ'su şuymuş. İşte intelligence quantity. Yani anlayış ve kavrama yeteneğinin seviyesi. Şimdi bize neuroscience, yani bilim, beyin üzerine yapılan çalışmalar bize şunu gösterdi. Bunlar statik değil. Yani insanın boyu gibi değil. Bir şeyi ne kadar geliştirirseniz beynin bilgi depolama kapasitesi sonsuzdur. Öğrenme gücü sonsuzdur. Bunun yolu özgürlükten geçiyor. O nedenle eğer baskı altında hissedersek kendimizi, adımızı dahi hatırlayamayız. Korkarız. O zaman düşünmeyi sağlayan o nöronların ucundan çıkan saçaklar çekilir ve hiçbir şey düşünemeyiz. Çünkü ancak özgür düşünen ne yaşadığını, nerede olduğunu anlayabilir ve analiz edebilir. Ve karar verebilir. Ama eğer ben düşünemiyorsam neyi analiz edeceğim? Neyin kararını vereceğim? Şimdi bu Orta Çağ hem Hristiyan hem Müslüman filozoflarca çok konuşulmuş meseledir. Şöyle bir formülle işi bağlamışlardır. Yani felsefe çözümsüzlük değildir. Felsefenin işi anladığımız, yaşadığımız hayata dair çeşitli perspektifler oluşturmaktır. Cüz'i irade ve külli irade. Şüphesiz bir külli irade vardır. Ve şüphesiz bir cüz'i irade vardır. Eğer olmasaydı cennet ve cehennem olmazdı. Orada bana bir seçim alanı bırakılmıştır, bir hareket alanı bırakılmıştır. Ve ben o hareket alanından sorumluyumdur. O benim irademi gösterir. Dolayısıyla buradan hareketle insan özgür bir varlıktır. Şimdi ikincisi, seküler bir filozoftan örnek vereceğim. Sartre'dan örnek vereceğim, Jean-Paul Sartre'dan. İnsan özgürdür, özgür olmaya mahkumdur. Her durumda sonsuz seçenek vardır. Bu seçenekler içerisinden insan birini tercih eder ve tercihinin de sorumluluğunu taşır. Kavram olarak baktığımızda özgürlük mümkündür. Şimdi bir şeyin sokaktaki anlamıyla şüphesiz bilimdeki anlamı aynı değildir. Felsefedeki anlamı da kavramsal olarak baktığımızda özgürlük bir olanak olarak vardır. Ancak irade sahibi insanlar bu olanağı kullanabilirler. Ahlakçı bir toplumda yetişen insanlar da insanların kahir ekseriyeti büyük kısmı da bu olanağı kullanamaz. Çünkü olanağı kullandığı vakit kafasına vurulur. Kafasına vurulduğu için de o tarafı onun gelişmez. Gelişmediği için de kendini keşfedemez, kendini tanıyamaz. Birbirinin aynı insanların oluşturduğu bir küme toplum değildir. Hani kopi toplum değildir. Toplum farklı farklı insanların oluşturduğu renkli bir bütündür. Yani beyazın beyazla ahenginden nasıl söz edebiliriz ki?
1: Evet.
0: Değil mi? Mümkün mü bu? Ha, işte özgürlüğü bir imkan olarak alalım. Fakat bu imkan kullanıldığı ölçüde gelişebilir. Bunun yolu da yargılayıcı bir toplumda insanların özgürlüğünden söz edemeyiz. Çünkü çocuklar itaat ederler. Çünkü korkarlar. Ve dolayısıyla da özgürleşemezler. Kendilerini ifade edemezler. Kendilerini ifade edemedikleri için de sinerler. Orada da ikili bir ruh geliştirirler. Bazısı toplumun onayladığı, bazısı toplumun onaylamadığı. Dolayısıyla bu kişilik bütünlüğü biraz zedelenir. Şimdi bakın, tabii ki bu çok kısa bir süreye sıkıştırılabilecek bir konu değil ama yani çok çok boyutlu o ahlakçılığın, o yargılamanın hem ruhsal hem sosyal hem zihinsel anlamda ne kadar sorunlara sebebiyet verdiğinin farkına varalım. Anlamıyla bunu söylemek ihtiyacını hissettim. Bir söz daha var. Böyle uygarlık diyor, bilgiler bütünü değil, davranışlar bütünüdür. Yani işte retorik düzeyinde, söz düzeyinde işte şöyle hoşgörülüyüm, böyle hoşgörülüyüm, kapa çeneni. İşte bunlar yan yana gelebilecek şeyler değil. Yani aslında asıl olan şey bir şeyi bilmekle bilincinde olmak başka bir şey. Sufilerin dediği gibi bilmekle kalben bilmek aynı şey değil. Davranışa dönüştürdüğümüz şeyi biz kalben biliyoruz. Çünkü hayatımıza yön veren şey kalben bildiklerimiz ve hayata geçirebildiklerimizdir.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Hazreti İsa'nın doğumu ve Hazreti Meryem.
1: İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu. Kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik ve onu Ruhul Kuds Cebrail ile destekledik. Hani İmran'ın karısı Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin sen. Hanne onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mihraba, odaya girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. Ey Meryem, bu sana nereden geliyor? Dedi. O da bu Allah katındandır dedi. Şüphe yok ki Allah dilediği kimseye hesapsız rızık verendir. O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrailoğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes bir ağızdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdık, konuşurduk. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizi yetiştirmek.

0: eleştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşık Edebiyatı. Halkın sözü, sözün geleneği. Türk halk kültürünün en köklü damarlarından biri olan aşık edebiyatı, saz şairlerinin yani halk arasında aşık olarak bilinen sanatçıların ortaya koyduğu sözlü ve şiirsel ürünlerin bütünü. Bu edebiyat, halk edebiyatı içinde anonim ürünlerden ayrılan, söyleyeni belli olan manzum eserleri kapsar. Aşık edebiyatının temelini koşma, semai, varsağı, destan, ağıt ve türkü gibi nazım türleri oluşturur. Bu eserler çoğunlukla hece ölçüsüyle uyaklı, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınır, saz eşliğinde söylenen ürünlerdir. Aşık halkın diliyle konuşur, halkın duygusunu sazıyla dile getirir. Bu yüzden aşık edebiyatı hem bir şiir geleneği hem de yaşayan bir anlatı kültürüdür. Bu edebiyat yalnızca şiirlerle değil, aşıkların hayat hikayeleriyle ve halk arasında anlatılan menkıbeleriyle de zenginleşmiştir. Birçok aşık kendi yaşam öyküsüyle birlikte halkın belleğinde yer etmiştir. Aşık edebiyatıyla tekke edebiyatı zaman zaman karıştırılsa da aralarındaki temel fark tematik düzeydedir. Tekke şairleri daha çok tasavvufi ve dini içerikli şiirler söylerken, aşıklar sevgi, tabiat, gurbet, kahramanlık ve toplumsal yaşam gibi dünyevi temaları da işlerler. Bu nedenle 20. yüzyılın önemli araştırmacısı Fuat Köprülü, aşık edebiyatının halk edebiyatından bağımsız bir edebi gelenek olarak ele alınması gerektiğini savunmuştur, ancak sonraki dönem araştırmacıları bu geleneği halk edebiyatının bir kolu olarak incelemeyi daha uygun görmüşlerdir. Sonuçta aşık edebiyatı sözün sazla buluştuğu, şiirin halk diliyle yankılandığı bir gelenektir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

günlerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah'ın rahmeti gökten yağmurun yağdığı gibi bütün insanların üzerine yağar, ama insanın kabı ters konulmuşsa, kafası tersse, o yağmur, o rahmet yani onun kafasına girmez. Çünkü kafası ters. Tencereyi ters çevirirsen gökten yağan rahmet efendim içine girmez. Tencereyi yukarıya doğru çevireceksin. Tavayı, tencereyi, kazanı, neyse efendim su almak istediğin şeyi, ki yukarıdan gelen rahmet içine girsin. Kafası ters oldu mu olmaz. Kul kusurlu hareket ettiği zaman Allah-u Teala Hazretleri onun davranışına göre cezasını veriyor. İyi davrandığı zaman da yolunu açıyor. Efendim hidayeti erdiriyor. Efendim hatta en makbul insan oluyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında da böyle. Bu asırda da böyle. Her diyarda böyle. Yani iyi oldu mu Allah'ın rızasına efendim eriyor. Kötü oldu mu Allah da onun kötülüğüne göre veriyor. Kendisi şey yapıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolundan ayırmasın. Dinini güzel anlayıp uygulamaya güzel devam etmeyi nasip etsin. Kulluğa devam edeceğiz. Hem de şuurumuzu kullanarak. Mühim olan gerçeklerdir. Gerçekleri insan bulabilmeli. Kazı yapar gibi toprağın altından efendim madenleri, cevherleri, mücevheratı, altını, elması buldukları gibi, zümrütü, yakutu buldukları gibi insan bulabilmeli. Bu insanoğlu gerçekleri araya araya ne yüksek seviyelere yükseldi, ne hale getirdi bilgisini, ne kadar ilerletti. Şey bakımından da, inanç bakımından da ilerlesin, geri kalmasın, ilkel kalmasın, eğriye büğrüye tapmasın. Allah edep nasip eylesin. Efendim edepli oldu mu Allah tevfikini refik ediyor. Edepsizlikten korusun. Efendim Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Bizi edepli kul eylesin. Doğru yoldan ayırmasın. Tevfikini refik eylesin. Dünyamızı güzel hayatımızı sürüp mamur eylediği gibi ahirette de imanla ahirete göçüp nimetlerine erip efendim ahiretimizde mamur etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Saffat Suresi 75 ila 182. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. Biz tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler, insanlar içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Sonra iman etmeyen diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun, Nuh'un taraftarlarından biriydi. Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Salgın vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp, hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? Deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler. Neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi. Halbuki sizi de, bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan yaratılana tapar mı?" deyince onlar kızdılar. "Onun için bir bina yapın da onu içinde yakılan çılgın ateşe atın," dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları çok aşağı duruma düşürdük. İbrahim, "Doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir," dedi. "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik.

0: dedik. Ey İbrahim! Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a lütuflarda bulunduk. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Üstelik onlara yardım ettik de üstün gelen kendileri oldular. Onların ikisine apaçık ifadeli kitap, Tevrat'ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da elbet gönderilmiş peygamberlerdendir. O vakit hem onu hem ailesi sayılanları ancak geride kalanlar arasındaki ihtiyar bir kadın olan imansız karısı hariç toptan kurtardık. Sonra öteki kalan ahlaksız inkarcıları da mahvettik. Elbet siz onların yurtlarına hem sabahleyin hem geceliğin uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiye kaçmıştı. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine hatta daha da fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Resulüm, şimdi sor o Mekkeli müşriklere. Kız evlatlar Rabbinin de, oğullar kendilerinin mi? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit midirler ki melekler dişi diyorlar? Haberin olsun ki hakikaten onlar uydurmalarından dolayı Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. onlar elbette yalancıdırlar. Yoksa Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyenlerseniz getirin kitabınızı. Bir de tuttular, onunla Allah ile cinler arasında bir hısımlık icat ettiler. Halbuki o cinler insanlar gibi kendilerinin de hesap için getirileceklerini elbette bilirler. Allah onların takıp yakıştırdıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı olan ihlaslı kulları onlardan hariçtir. Ey inkar edenler! Siz ve taptıklarınız ona karşı kimseyi azdırabilecek değilsiniz. Siz ancak cehenneme girecek olan kimseyi azdırırsınız. Cebrail'e şöyle söyletildi: biz meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. Şüphesiz Allah'ın huzurunda o sıra sıra dizilenler biziz. Onu tesbih ve tenzih edenler de elbette biziz. Gerçi o puta tapanlar şöyle diyorlardı: eğer gerçekten yanımızda evvelkilere inenden bir kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Şimdi ise Kur'an gelince onu inkar ettiler. Kabul etmeyip dışladılar. Artık ileride başlarına neler geleceğini bilecekler. Andolsun ki gönderilen peygamber kullarımız için bizim şu sözümüz geçmiştir: hakikaten kendilerine yardım edilecek ve muzaffer olacaklardır. Muhakkak bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Onun için bir süre onlardan yüz çevir, onları önemseme. Gözetle onların başına ne geleceğini, kendileri de yakında görecekler. Şimdi çarçabuk azabımızı mı istiyorlar? Fakat o azap onların bölgesine inince, o önceden uyarılmış olup da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Bak, gör onlara gelecek azabı, onlar da görecekler. Şan ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Saffat Suresi 75 ila 182. ayetleri dinlediniz.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyıla önemli katkılar sunan hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da düzenlenecek özel bir programla iade edilecek. Bu anlamlı buluşma kapsamında gerçekleştirilecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar devam ediyor. 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek program saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak. Katılımcılar işrak vaktine kadar sürecek ibadet ve zikir programının ardından 06'da yapılacak dualarla buluşmayı tamamlayacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da 20 bin badem fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor. Projeyle hem çevrenin korunmasına katkı sunulması,

bulabiliyor. İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmaya vesile oluyor. %96'sı gayrimüslim bir coğrafyada bulunan Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne şehrinde bulunan Mahmut Esat Coşan Vakfı'na ait İslam The Lifestyle Merkezi farklı inançlara kapı aralıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan merkez, yenilenen yapısıyla ibadet alanlarının yanı sıra helal ürünlerin sunulduğu kafe, kültürel etkinlikler, kurslar ve seminerlerin düzenlendiği sosyal yaşam alanlarıyla hizmet veriyor. Çevre dostu mimarisi ve insan odaklı tasarımlarıyla dikkat çeken merkezde İslam'ın yalnızca bir din değil bir hayat tarzı olduğu anlatılıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi farklı inançlardan ziyaretçilere İslam hakkında bilgi sunarken bugüne kadar çok sayıda kişinin Müslüman olmasına da vesile oldu. Merkezde hazırlanan dijital içerikler, basılı yayınlar ve sanat eserleriyle ziyaretçilere İslam'ın temel esasları aktarılıyor. Müslüman olmayı tercih edenlerin şehadet merasimleri de burada yapılıyor. Son olarak 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde Avustralyalı Jackson merkezde aldığı bilgilerin ardından Müslüman olmak istediğini belirtilerek katılımcıların huzurunda imam eşliğinde şehadet getirdi. Kendisine "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde ise tek kelimelik cevabı "Allah" oldu. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetler ve İslam'ı seçen kişilerin hikayeleri İslam The Lifestyle'ın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılıyor. Değerli dinleyenlerimiz haberi özel fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Dijital oyunlar eğlenceden bağımlılığa uzanan riskler taşıyor. Bir dönem yalnızca eğlence amacıyla geliştirilen dijital oyunlar teknolojinin gelişimiyle milyonlarca insanın vakit geçirdiği çevrim içi sosyal platformlara dönüştü. Uzmanlar kontrolsüz oyun kullanımının gerçekle sanal dünya arasındaki çizgiyi giderek belirsizleştirdiğini ve bağımlılık riskini artırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre özellikle sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan ve anonim kalmayı tercih eden bireyler, çevrim içi oyunları alternatif bir sosyalleşme alanı olarak görüyor. Ancak uzun süre oyun oynayan kişilerde sosyal kaygı ve yalnızlık düzeyinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığının zamanla iş, eğitim, aile ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Kontrolün kaybedilmesi, günlük yaşamda oyuna öncelik verilmesi ve ortaya çıkan olumsuz sonuçlara rağmen oyun süresinin artırılması ise oyun oynama bozukluğunun temel belirtileri arasında. Oyun bağımlılığıyla mücadelede erken farkındalığın büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bireysel terapi, aile terapisi, destek grupları ve bağımlılık tedavisine yönelik klinik uygulamaların iyileşme sürecine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor. Ebeveyn tükenmişliği depresyonla karıştırılmamalı. Çocuklarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışan birçok anne ve baba zamanla kendi ruh sağlığını ihmal edebiliyor. Özellikle sosyal medyada oluşturulan kusursuz ebeveynlik algısının ebeveynlerde yoğun suçluluk, yetersizlik hissi ve tükenmişliğe yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Psikiyatri uzmanı Dr. Sema Bayçın, ebeveyn tükenmişliğinin sıradan yorgunluktan farklı olduğunu belirterek, uzun süre devam eden yoğun ebeveynlik stresinin duygusal ve fiziksel tükenmeye, ebeveynlik rolünden uzaklaşmaya ve kendini yetersiz hissetmeye neden olabileceğini ifade etti. Bilimsel çalışmalarında sosyal destek eksikliği, ağır bakım yükü ve yüksek beklentilerin bu riski arttırdığını gösterdiğini söyledi. Uzmanlara göre ebeveyn tükenmişliği 3 temel belirtiyle kendini gösteriyor. Bunlar sürekli yorgunluk ve öfke nöbetleriyle seyreden duygusal ve fiziksel tükenme, çocukla duygusal bağ kurmakta zorlanma ve günün sonunda yoğun suçlulukla başarısızlık hissi yaşanması.
Doktor Barçın, ebeveyn tükenmişliğiyle depresyonun aynı durum olmadığını vurgulayarak, depresyonun yaşamın birçok alanını etkileyebildiğini, ebeveyn tükenmişliğinde ise belirtilerin daha çok çocuk bakımına ilişkin sorumluluklar sırasında ortaya çıktığını belirtti. Sosyal medyada görülen kusursuz aile yaşamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade

0: Ceyden Bayçın, çözümün mükemmel ebeveyn olmaya çalışmak değil, psikoloji literatüründeki yeterince iyi ebeveyn anlayışını benimsemek olduğunu söyledi. Tarım ilaçlarına dikkat. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra rahatsızlanan yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti. Eşinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından uzmanlar özellikle ilaçlama yapılan meyve ve sebzelerin yıkanmadan tüketilmemesi konusunda uyardı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yasemin Çağ, meyvenin kısa süre önce tarım ilacıyla ilaçlanmış olması halinde yıkanmadan tüketilmesinin ciddi zehirlenmeleri neden olabileceğini belirtti. Olgunlaşma döneminde yapılan ilaçlamalarda ilacın meyvenin yüzeyinde kalabildiğini ve normal dozda kullanılmış olsa bile toksik etki oluşturabileceğini söyledi. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cumali Karatopraksa, tarım ilaçlarının doğru dozda uygulanması, hasat öncesi bekleme süresine uyulması ve meyve ile sebzelerin bol suyla iyice yıkanarak tüketilmesi halinde riskin azaltılabileceğini aktardı. Özellikle dalından koparılan meyvelerin güvenli olduğu düşüncesiyle yıkanmadan tüketilmemesi gerektiği hatırlatılırken vatandaşların tarım ilacı kalıntılarına karşı dikkatli olmaları istendi. Öte yandan mantarlara da dikkat. Doğadan toplanan mantarların güvenli olduğuna dair yaygın inanışın yanlış olduğu belirtilerek, zehirli mantarların spor yoluyla zehirsiz türleri de tehlikeli hale getirebileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle daha önce defalarca tüketilmiş yabani mantarların bile ciddi zehirlenmelere ve ölüme yol açabileceği hatırlatılıyor. Profesör Doktor Zeynep Gökçen Çakır, her yıl bu mantarı yıllardır yiyoruz, zehirli değildi diyerek acil servise başvuran çok sayıda hasta gördüklerini söyleyerek, bazı durumlarda zehirli mantar sporlarının yalnızca mantarın bir bölümünü etkileyebildiğini, bu nedenle aynı mantarı tüketen kişilerden sadece birinin zehirlenebildiğini söyledi. Mantar zehirlenmelerinin ilk belirtileri arasında bulantı, kusma ve ishal yer alırken, bazı türlerin karaciğerde ağır hasara yol açarak karaciğer yetmezliği, organ nakli ihtiyacı ve hatta ölümle sonuçlanabilecek tablolara neden olabildiği vurgulandı. Uzmanlar, mantarın pişirilmesinin zehri ortadan kaldırmadığının altına çizdi. Yağışlarla birlikte yabani mantar tüketiminin arttığını ve kültür mantarı dışında bir mantarın da güvenli kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Yanlış egzersiz hastanelik ediyor. Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmaları artarken, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil diyerek, kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen ve yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Akkaya, her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir dedi. Yanlış teknikle yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini aktararak, özellikle menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini ifade ederek, egzersiz programlarının uzman kişiye özel planlanması gerektiğini aktardı.
1: Hava durumu.
0: Yeni haftada sıcaklar artarken sağanak yağışlar da etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında. Hafta içinde ise birkaç derece artış görülebilir. Türkiye genelinde bugün parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Bugün Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinde yağışlar var. Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelebilecek serin havayla birlikte Marmara ve Karadeniz'de de yine sağanak yağışlar görülebilir. Bugün İstanbul ve Bursa 30, İzmir ve Denizli 34, Antalya 34.

0: 31, Adana 33, Eskişehir 27, Ankara 29, Bolu 26, Kastamonu 28, Trabzon ve Rize 26, Erzurum 23, Malatya 33, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 46, Özbekistan 35, Saraybosna sağanak yağışlı 20 ve Melbourne sağanak yağışlı 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara-Konya yolu Karahamzalı mevkiinde, Bursa-Yalova, Muğla-Denizli, Kırıkkale-Kırşehir, Antalya-Manavgat-Alanya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.82, 1 avro 53.50 Türk lirası, altının gramı ise 6.235 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Peygamber Efendimiz ve çocuklar üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıkta psikolojik sağlığın korunması üzerine tavsiyeler paylaşılacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programları yayına geliyor. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket

gezegenden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: o yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
0: Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. İnna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe

0: Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
1: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
0: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
1: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
1: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
0: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
0: İnni tevekkeltu ala Allahi Rabbi ve Rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne Rabbi ala sirâtin mustakîm.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi', her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةِ اَوْ اَرَادَنِي

0: أتني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslam The Lifestyle Merkezi, İslam'la buluşmaya vesile oluyor. %96'sı gayrimüslim bir coğrafyada bulunan Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne şehrinde bulunan Mahmut Esat Yoşan Vakfı'na ait İslam The Lifestyle Merkezi farklı inançlara kapı aralıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan merkez, yenilenen yapısıyla ibadet alanlarının yanı sıra helal ürünlerin sunulduğu kafe, kültürel etkinlikler, kurslar ve seminerlerin düzenlendiği sosyal yaşam alanlarıyla hizmet veriyor. Çevre dostu mimarisi ve insan odaklı tasarımlarıyla dikkat çeken merkezde İslam'ın yalnızca bir din değil, bir hayat tarzı olduğu anlatılıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi farklı inançlardan ziyaretçilere İslam hakkında bilgi sunarken bugüne kadar çok sayıda kişinin Müslüman olmasına da vesile oldu. Merkezde hazırlanan dijital içerikler, basılı yayınlar ve sanat eserleriyle ziyaretçilere İslam'ın temel esasları aktarılıyor. Müslüman olmayı tercih edenlerin şehadet merasimleri de burada yapılıyor. Son olarak 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde Avustralyalı Jackson merkezde aldığı bilgilerin ardından Müslüman olmak istediğini belirtilerek katılımcıların huzurunda imam eşliğinde şehadet getirdi. Kendisine "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde ise tek kelimelik cevabı "Allah" oldu. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetler ve İslam'ı seçen kişilerin hikayeleri İslam The Lifestyle'ın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılıyor. Değerli dinleyenlerimiz haberi özel fotoğraflarıyla Akramedya'da da bulabilirsiniz. Tarım ilaçlarına dikkat. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra rahatsızlanan yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti. Eşinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından uzmanlar özellikle ilaçlama yapılan meyve ve sebzelerin yıkanmadan tüketilmemesi konusunda uyardı.

0: öncesi bekleme süresine uyulması ve meyve ile sebzelerin bol suyla iyice yıkanarak tüketilmesi halinde riskin azaltılabileceğini aktardı. Özellikle dalından koparılan meyvelerin güvenli olduğu düşüncesiyle yıkanmadan tüketilmemesi gerektiği hatırlatılırken, vatandaşların tarım ilacı kalıntılarına karşı dikkatli olmaları istendi. Yanlış egzersiz hastanelik ediyor. Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmaları artarken, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil diyerek, kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen ve yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Akkaya, her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir dedi. Yanlış teknikle yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini aktararak, özellikle menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini ifade ederek, egzersiz programlarının uzman kişiye özel planlanması gerektiğini aktardı.
1: Hava durumu.
0: Yine haftada sıcaklar artarken sağanak yağışlar da etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar şu yurt genelinde mevsim normalleri civarında. Hafta içinde ise birkaç derece artış görülebilir. Türkiye genelinde bugün parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Bugün Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Muğla'nın iç kesimleri, Afyon, Karahisar ve Tokat çevrelerinde yağışlar var. Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelebilecek serin havayla birlikte Marmara ve Karadeniz'de de yine sağanak yağışlar görülebilir. Bugün İstanbul ve Bursa 30, İzmir ve Denizli 34, Antalya 31, Adana 33, Eskişehir 27, Ankara 29, Bolu 26, Kastamonu 28, Trabzon ve Rize 26, Erzurum 23, Malatya 33, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 46, Özbekistan 35, Saraybosna sağanak yağışlı 20 ve Melbourne sağanak yağışlı 15 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Peygamber Efendimiz ve çocuklar üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıkta psikolojik sağlığın korunması üzerine tavsiyeler paylaşılacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programları yayına geliyor. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Lügatleri açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali, idrak, ilim ve marifet ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet, tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalp.

0: İbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl, evet, dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yoksa inanmadın mı hitabına karşılık kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş İmana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama imanın merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir. Duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde beş duyun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek. Yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla, bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Dünya ve ahiret saadetini ummanlara selam ve hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Yeni bir evdeki huzur daha başlıyor. Hoş geldiniz programımıza. Her ağacın bir meyvesi vardır. Gönlün meyvesi de çocuktur buyuruyor Peygamber Efendimiz değerli dinleyenler. Her konuda olduğu gibi çocuk sevgisi ve terbiyesi konusunda da bizlere en güzel örnek şüphesiz ki sevgili Peygamber Efendimiz değerli dinleyenler. Biz de bugün Efendimizin gözüyle çocuklarımızı değerlendireceğiz inşallah. Bugünkü konuğumuz ilahiyatçı Arife Karatekin. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Arife Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: İyisiniz inşallah.
1: Çok şükür siz de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ederiz sağ olun.
1: Allah iyilik versin.
0: Amin cümlemize. Evet hepimizin ortak derdi çocuklarımıza güzel terbiye verebilmek. Bu konuda da şüphesiz ki en güzel örnek Peygamber Efendimiz. Efendimiz'i örnek alabilmek için onun çocuklara bakış açısını, çocuklarla olan ilişkisini de bilmek gerekiyor şüphesiz. İsterseniz öncelikle bu konuyla başlayalım Arife Hanım. Sonrasında da eğitim metodu olarak hangi yöntemleri benimsiyordu Efendimiz onunla devam edelim. Söz sizde buyurun.
1: Peygamber Efendimizin eğitimci bir baba rolüne geçmeden önce bir mümin için hayatının her döneminde Peygamber Efendimiz'den örnekler, kesitler, modeller alabileceğini söylemek lazım aslında.
0: Evet.
1: Bir mümin için günün 24 saatinde Allah Resulü'nden örnekler, modeller bulabilir kendisine. Allah Resulü evet bir babadır, dededir, eştir, arkadaştır, dosttur, devlet reisi, bir komutan, liderdir. Bir komşudur, bir eğitimci, muallim ve müderristir. Onun için herkes onda kendisine çok güzel misaller ve modeller bulabilir. Yeter ki ona benzemek istesin, onun hayatını rehber kabul etsin ve onun sünnetini yaşamaya niyet etsin, azmetsin, gayret etsin. Onda en güzel örnek var. Zira Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayeti kerimede Allah Zülcelal Hazretleri buyuruyor ki, "Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar, Allah'ı çokça

0: ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek çok güzel örnekler vardır buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz bütün davranışlarıyla, hali, harekatı, oturması, kalkması, her şeyiyle pedagojik açıdan incelediğimizde tüm insanlığa aslında örnek bir şahsiyet.
1: Şüphesiz.
0: Tabii Peygamber Efendimiz'i pedagojik olarak incelediğimizde mükemmel bir eğitimci modeli çıkıyor karşımızda. Kur'an'dan almış olduğu yüce meziyetleri ve ahlakı ile kıyamete kadar tüm insanlığa ışık tutacak, yol gösterecek çok latif, güzel, ince bir eğitim sunuyor bizlere sevgili Peygamberimiz. Tabii Peygamber Efendimizin her şeyi güzel, herkese davranışları çok özel ve güzel. Ama çocuklara daha bir başka güzel, daha bir başka özel. Çünkü o çocukları cennet meyvesi olarak nitelendiriyor. Evet. Cennet meyvesi olarak nitelendirdiği için öncelikle çocukların yetişmesi, yetiştirilmesi hususunda çok ince detaylara inerek hatta çok özel nasihatlerde bulunmuş Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin yapmış olduğu çok büyük bir reform var aslında. Yani şöyle hatırlayacak olursak, kız çocuklarının annesinin sıcacık bağrına değil de diri diri toprağa verildiği günler o günler. Peygamber Efendimiz bu insanlık dışı vahşeti kaldırarak kız çocukları olanları da müjdeleyerek tarihin en büyük inkılabını gerçekleştirmiştir. Ve şöyle müjdeliyor kız çocuğu olanları, Ebu Davud'dan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhü rivayet etmiş hadisi şerifi, kimin üç kızı olur da onlara iyi muamelede bulunur, oğlan çocuklarını onlara tercih etmez ve eğitimlerini de en güzel şekilde yerine getirir ve onları zamanı vakti geldiğinde de evlendirir ise Allah o anne babayı cehenneme karşı korur, o çocuklar anne babaya siper olur diye buyuruyor. Tabii başka rivayetlerde Efendimizin muhtelif yerlerde muhtelif kişilere söylemiş olduğu başka müjdeler de var. İki kızı olan, bir kızı olana da aynı müjdeyi Peygamber Efendimiz ifade buyurmuşlar.
1: Evet, burada anneler babalar kız çocukları olduğu için sevinebilirler. Zira Efendimizin müjdesine mazhar oluyorlar. Burada iyi yetiştirmek, hal ve hareketi konusunda anne babanın da mesul olduğunu anlamış oluyoruz değil mi?
0: Evet, evet.
1: Yetiştirmekte.
0: Yine Ebu Katade anlatıyor. Peygamber Efendimizin torunu Ümame var. Zeynep'ten olma torunu. Küçük yaşta vefat ediyor Efendimizin bu torunu da. Katade diyor ki, Resulullah mescide gelirken omzuna Ümame'yi bindirir, mescide öyle gelirdi diyor. Namazdayken Ümame Peygamber Efendimizin omzundan inmez, sırtına çıkardı da Efendimiz onu sırtından indirmezdi, hatta düşmesin diye onu hafif böyle eliyle tutardı diyor.
1: Evet, Ümame'nin kaç yaşlarında olduğu ile ilgili bir...
0: 1-2 yaş, yani çok küçük,
1: çok
0: yaş,
1: küçük yaş
0: olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin kız çocuklarına vermiş olduğu ayrı bir özellik, ayrı bir ihtimam. O dönem için kız çocuklarının insan muamelesi görmemesi, daha doğrusu yaşama hakkının elinden alındığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bir kız çocuğunu sırtına alıp dolaştırması bir meydan okumadır aslında cahiliye adetine karşı. Tabii Hazreti Ayşe validemizden de çok güzel Buhari ve Müslim'den sahih hadisler nakletmek isterim konuyla ilgili. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, bir gün evde otururken kapı çalındı diyor. Yanında iki tane kız çocuğu olan bir kadın geldi. Kadın Allah rızası için bir sadaka diye dileniyordu. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, eve baktım, bakındım, bir hurmadan başka bir şey yoktu onlara verecek. Onu da kadına verdim. Kadın diyor, hurmayı ikiye böldü, yarısını bir kızına, öbür yarısını da öbür kızına verdi diyor. Hazreti Ayşe bu durumdan dolayı çok duygulanıyor, çok etkileniyor. Peygamber Efendimiz eve geldiğinde bu olayı kendisine anlatıyor. Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetimden kim kız çocuklarıyla imtihan olur ve onlara iyi davranırsa o kız çocukları

0: onlara cehenneme karşı siper olur diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tabii burada iki husus bizim için bir güzellik arz ediyor, bir ibret söz konusu. Hem peygamberin evinde verecek bir yiyeceğin bulunmaması, hem de o iki kıza Peygamber Efendimizin vermiş olduğu, o kızın annesine vermiş olduğu müjde, iki kız çocuğunun sahibi olan anneye de vermiş olduğu müjde. Tabii o dönemde bir hurma, bizim bilmiş olduğumuz, şu an yemiş olduğumuz Umre'den getirilen o küçücük hurmalardan, onun yarısını bir çocuğuna verip öbür yarısını öbür çocuğuna vermesi çok büyük bir merhametin göstergesi. İşte Allah Teala Hazretleri de o merhametinden dolayı başka rivayetlerde de Allah o kadının çocuklarına olan merhametinden kullarına daha merhametlidir diye de Peygamber Efendimiz başka bir hadiste böyle buyurmuşlar.
1: Her çocuk şüphesiz ki anne babasının sevgisine, ilgisine muhtaçtır. O sevgiyle büyürlerse onlar da ileride merhametli olacaktır.
0: Tabii.
1: Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda çocuklara sevgisini nasıl yansıtıyor Efendimiz?
0: Tabii çocuklar ebeveynlerin ruhsal, fiziksel ve duygusal açıdan ilgilerine muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçları karşılanmazsa başka arayışlar içine girebilirler. Onun için çocuklara fiziksel temas, öpmek, kucaklamak çok önemlidir. Anne baba için evlat cennet kokusudur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve yine çocuklarınızı çok öpünüz. Zira her bir öpücük için cennette bir derece vardır diye Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Düşünün ki Anadolu'nun bazı yerlerinde babalar için özellikle çocuğunu kucağına almak ayıp sayılır. Öpmek zaten namümkün. Böyle bir kültür İslam'da yok. Kız olsun, erkek olsun, anne baba için o evlat öpülesi bir evlattır. Kucaklanması gereken bir evlattır. O fiziksel teması anne babanın evladından esirgememesi gerekiyor.
1: Ve sevgiyi göstermek gerekiyor.
0: Tabii, evet. Çünkü çocuk somut şeylerden anlar. Kuru olarak sadece diliyle seni seviyorum demek yeterli gelmez ona. Somut olarak görmek ister. O da fiziksel temasla hem bu temas ruhsal ve duygusal açıdan onu tatmin eder, hem de annesinden babasından almış olduğu enerjiyle çocuk hayata daha güzel, daha farklı, daha motive olmuş olarak bakar. Bir gün Peygamber Efendimiz torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e kucağına almış, seviyor, okşuyor, öpüyor onları. Akrab bin Habis isminde bir sahabe Efendimiz'i öyle uzaktan seyrediyor hayretle, şaşkınlıkla. En sonunda dayanamayıp diyor ki, vallahi ya Resulallah, benim 10 tane çocuğum var ama hiçbirini böyle kucaklayıp öpmedim diyor. Peygamber Efendimiz bu sefer ona şaşkınlık ve hayretle bakarak, şefkatli olmayana merhamet edilmez buyuruyor.
1: Ve şefkatin de en güzel göstergesi çocuklara duyulan şefkat, öyle değil mi?
0: Tabii. Bir de o kadar saf ve temizler ki gösterdiğiniz her bir sevginin karşılığını kat kat alıyorsunuz onlardan.
1: Biliyoruz ki şefkati, merhameti engelleyen bir husus da kalp katılığı.
0: Evet.
1: Bu konuda da çocukları sevmek kalp katılığını giderebilir mi? Efendimizin hayatında bu konuda da örnekler ya da hadis-i şerifler var mıdır?
0: Tabii. Böyle çok rivayetler var. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına biri geliyor ve kalbinin katılığından şikayet ediyor. Ya Resulallah, kalbim katı, ağlayamıyorum, hüzünlenemiyorum, Kur'an işitiyorum, ağlayamıyorum. Ne yapmam gerekir, bana bir yol gösterin diye yardım istediğinde Peygamber Efendimiz o kişiye bir yetimin başını okşa ve yoksulu doyur diye buyuruyor. Çünkü o yetimin gönlünü alacak, başını okşayıp karnını doyuracak. Allah da ona rahmet nazarıyla bakıp kalbini yumuşatacak. Peygamber Efendimiz torunlarını, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve diğer bütün torunlarını çok severmiş. Kendi evlatlarını da aynı şekilde sevmiş, bağrına basmış. Torunlarına ayrı bir düşkünmüş, özellikle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e. Onları böyle göğsüne yükseltip omzuna aldığı ve onları göğsünde uyuttuğu rivayet ediliyor. Onun için babaların yavrularını göğsünde uyutması sünnettir. Tabii burada çok ince bir detay da var. Bebek anne rahminde annenin kalp atış ritmini duyar ve ona alışmış olarak doğar, dünyaya gelir. Bebeğin babanın göğsünde uyurken de aynı sesi duyarak sakinleştiği, huzur bulduğu ifade ediliyor. Ve gerçekten bu böyle, bebek babanın göğsünde daha bir tatlı uyuyor, daha bir rahat uyuyor.
1: Daha güven dolu, huzur dolu.
0: Güven dolu, huzur dolu ve o kalbin ritmiyle de anne rahmindeki o rahatlığı buluyor, sekinet buluyor. Demek ki böyle bir sünneti de babalara söylemiş olalım. Peygamber Efendimiz çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyurmuşlar. Bir gün Hazreti Cabir Peygamber Efendimizin evine geliyor. Bir de bakıyor ki Efendimiz yere eğilmiş. Torunları da Hasan ve Hazreti Hüseyin sırtına çıkmışlar. Devemiz hadi yürü, devemiz şuraya git, devemiz böyle git diyerek Peygamber Efendimizi yönlendiriyorlar. Hazreti Cabir tabii şaşırıyor. Peygamber Efendimiz torunlarıyla çocuklaşmış, onlara deve olmuş. Bunun öncesinde torunları Peygamber Efendimiz'den deve istemişler. Dedeciğim, bizi deveye bindirir misin? Efendimiz de bulamamış o esnada deve, hemen bulup bindiremeyince gelin ben sizin deveniz olayım demiş, onları sırtına almış. Bu manzara Hazreti Cabir'i çok duygulandırıyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz de şöyle torunlarına mırıldanıyor. Deveniz ne güzel deve, siz de ne iyi binicisiniz. Hazreti Cabir de bunu tekrarlıyor. Deveniz ne güzel, siz de ne iyi binicilersiniz diye Peygamber Efendimizin mutluluğuna ortak oluyor.
1: Evet, her çocuk sevildiğini görmek ister, hissetmek ister. Bu da ancak davranışlarla ortaya çıkabiliyor, sizin de ifade ettiğiniz gibi Arife Hanım. Bu arada çocuk eğitimi hususunda Efendimizin tavsiyeleri var mıdır? Varsa nelerdir? Buna da değinmenizi rica edeceğim.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok hoşuma giden bir nasihati var. Hareketli çocuklara karşı hoşgörülü olması, yani yaramaz hareketli çocuklara karşı hoşgörülü olunmasını tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Ve hatta yaramaz çocuk büyüyünce akıllı olur diye buyurmuş. Tabii bu yaramazlıklar çocukça yaptığı, kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek şekilde yaptığı davranışlar olmalı. Başkalarına zarar veriyorsa, terbiye dışı ise tabii orada anne babanın müdahil olması, uyarması gerekiyor. Ama bunun dışında çocukça yapmış olduğu, oyun olarak yaptığı, zarar vermeyen şeylere anne baba müsamaha göstermeli. Bir gün Rafi bin Amr ismindeki bir çocuk hurmaları taşlıyor. Bahçe sahibi onu yakalayarak Resulullah'ın huzuruna getiriyor ve ya Resulallah, bu çocuğa bir şey söyleyin, nasihat edin, benim bahçemdeki hurmaları sürekli taşlıyor diye şikayet ediyor. Peygamber Efendimiz çocuğa, hurmaları neden taşlıyorsun yavrucuğum diyor. O da açtım ya Resulallah, karnımı doyurmak için taşladım diyor. Efendimiz, bir daha ağaçları taşlama yavrum. Ağacın altına dökülenleri yiyebilirsin diyor. Şimdi burada o kadar ince güzel bir nükte var ki, Hazreti Rafi'ye Peygamber Efendimiz bir şeyi yasaklarken öbür taraftan alternatifini gösteriyor. Demek ki çocuklara bir şeyi sadece yasaklamak değil, belki o yasağın sebebini açıklamak ve o yasağın karşısında yapabileceği bir kolaylığı, alternatifi de sunmak lazım ki çocuk için o yasak bir heyecan sebebi olmasın. Bir onu
1: cazip hale gelmesin,
0: cazip görmesin, oraya bir dikkatini çekmesin. Ve çocuk için şöyle dua ediyor. Allah'ım bu yavrunun karnını sen doyur diye de Peygamber Efendimiz dua ediyor. Belki çok da karnı aç değil ama hurma yemeyi seven bir çocuk. Ama Peygamber Efendimiz o çocuğun azarlanmasına müsaade etmiyor.
1: Evet, burada ifade ettiğiniz gibi öncelikle ne yapmaması gerektiğini, sonra onun yerine ne yapması gerektiğini evet. söylüyor ve ardından dua ediyor.
0: Evet.
1: Biz de metot olarak bunu çocuklarımıza uygularsak hayatımızın çok daha kolaylaştığını görmüş olacağız.
0: Çok doğru.
1: Çocuklarımızla olan ilişkimizde.
0: Çok doğru, gerçekten öyle.
1: Müsaadenizle burada müzik için bir ara verelim Arife Hanım, sonrasında devam edelim.

0: Gönüldeki huzur.
1: Akra'da evdeki huzur devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz ilahiyatçı Arife Karatekin ve Peygamber Efendimizin hayatından, özellikle de çocuklarla olan ilişkisinden bahsediyor Arife Hanım. Çok önemli, çok bizim için kıymetli bilgiler de paylaştınız Arife Hanım. Yine isterseniz anne baba olarak çocuklarının terbiyesinde dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Efendimizin hayatında hangi metotları görüyoruz? Sizden dinleyelim.
2: Peygamber Efendimiz her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar buyuruyor. Doğduktan sonra annesi, babası Hristiyan ise Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi yapar çocuğu. Yani aslında her doğan insan İslam fıtratı üzerine doğuyor. Eğer bu fıtratı koruyabilir ve bunu İslami olarak devam ettirebilirse, İslami terbiyeyle devam ettirebilirse Müslüman oluyor. Müslümanlığı devam ediyor. Ama anne babanın vermiş olduğu eğitimle çocuğun dini tercihi de, dini yönü de tabii değişiyor. Peki çocuklara ne zaman başlanmalı bu telkin, dini telkin? Peygamber Efendimizin yine mübarek ifadesine göre konuşmaya başlar başlamaz çocuklara la ilahe illallah sözünü söyletmekle başlar. Çünkü Peygamber Efendimiz çocuklara

0: La ilahe illallah sözünü öğretiniz buyuruyor. Bir babanın çocuğuna bıraktığı en değerli mirasın da güzel terbiye olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Tabi Peygamber Efendimiz beni Rabbim terbiye etti buyuruyor. O halde çocuklarımızı Resulullah'ın terbiyesi, ahlakı ve sünneti üzerine yetiştirmemiz aslında bütün terbiye metotlarını uygulamış olmak demektir. Resulullah'ın sünnetini çocuklara öğretmek ve peygamber sevgisini, Ehl-i Beyt'in sevgisini, Kur'an sevgisini vermek yine Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden bildiğimiz emirleri. Çocuklar 7 yaşında, yine Efendimizin ifadesiyle, emri ile 7 yaşında namaza alıştırılmalı, öğretilmeli. 10 yaşına geldiğinde de kılmaya teşvik edilmelidir. Bu nasıl olur? Hediyelerle, nasihatlerle, misal göstererek, anlatarak. Çünkü 10 yaşındaki çocuk artık birçok şeyi kavrar, anlar. Misal vermekten anlar. Ama çocuklara cehennem bahsinden 10 yaşından sonra yavaş yavaş vermek lazım. 9-10 yaşına kadar cehennemden bahsedilmemeli diyor eğitimciler. Çok doğru. Çünkü çocuk her şeyi somutsal görür.
1: Evet.
0: Allah korkulacak bir varlık değildir. Yaradan korkulacak bir yaradan değildir. Seven bir yaradandır. Çocuğa Allah sevgisini vermek lazım. Allah'tan korkmak değil, Allah'ı sevme bilgisini, bu sevgi duygusunu aşılamak lazım.
1: Temelde o sevgi olduğu zaman belki o sevgiyi kaybetmemek için çaba sarf edecektir ya da korkma duygusu ancak o şekilde gelişecektir.
0: Tabii sevgiden sonra korkuyu anlatmak daha kolay.
1: Evet.
0: Ama önce korkuyu verirsek korktuğunu sevemez.
1: Çok doğru.
0: Çünkü çocuk neden korkar? Karanlıktan korkar. İşte bir kediden korkar, bir böcekten korkar, azarlanmaktan korkar. Korkular kötüdür çocuk için. Sevgiler güzeldir. Sevgiden sonra o sevginin kaybedilmemesi adına ve daha da artması adına neler yapılması gerektiği hususunu çocuğa biz daha rahat veriyoruz o yaştan sonra. Tabii anne baba olarak evlatlarına son derece merhametli, müşfik, fedakar olan ebeveyn onların arasında adaletli de olmalıdır. Bu son derece önemli. Birine yapmış olduğu iyiliği, cömertliği her birine yapmalıdır. Bununla ilgili beni çok etkileyen bir olay var. Bir gün Efendimizin yanında bulunan bir adam, iki tane çocuğu var. Koşa koşa oğlu geliyor. Babasına sarılıyor. Babası da oğlunu kucaklayıp öpüyor. Sonra kız daha yavaş koştuğu için demek ki. Sonra kız çocuğu geliyor. Babası kız çocuğunu sadece önüne oturtuyor. Peygamber Efendimiz bunu görünce neden onu da öpüp kucaklamadın diyor. Onu da öp ve kucakla diye buyuruyor. Yani öpmede bile, kucaklamada bile, yani sevgide adil olmak lazım. İlgide, fedakarlıkta, hediye almakta, miras, daha ileri yaşlarda artık miras gibi konularda da adil davranmamız gerekiyor. Bu evladın anne baba üzerindeki haklarındandır.
1: En önemlisi de çocuklar üzerindeki haklarımızı bildiğimiz zaman daha doğru hareket etmiş olacağız.
0: Evet.
1: Bu arada kız ve erkek çocukları için de farklı yaklaşımlar olabiliyor geleneğimizde. Efendimizin hayatına baktığımızda burada nasıl bir uygulama görüyoruz?
0: Evet, tabii Peygamber Efendimiz bir şey çocuklara dağıtacağı zaman önce kız çocuklarından başlarmış. Neden böyle yaptığı sorulunca o daha naiftir, hassastır. Gücenir, kırılır, daha duygusaldır. Onun için önce kızın gönlünü, kız çocuğunun gönlünü yapıyor, sonra erkek çocuklarına veriyor. Ayrıca erkek çocuk zaten 12 lokmada yer bitirir. Ama kızlar narin yer, yavaş yer, daha latiftir. Onun için şefkat abidesi sevgili peygamberimizin özellikle kız çocuklarına yönelik zaten çok güzel davranış metotları var.
1: Ayrıca en çok zorlandığımız hususlardan biri de çocuklarımıza sorumluluk kazandırmak. Bu konuda özellikle Efendimizin tavsiyeleri var mı?
0: Tabii. Peygamber Efendimizin çocuklara yapabilecekleri sorumlulukları verme hususunda da özellikle tavsiyeleri bulunuyor. Kendisi de bizzat bunun örneklerini vermiş hayatında. Mesela Hazreti Enes başta olmak üzere Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Peygamber Efendimizin etrafında bulunan çocuk yaşta iman

0: iman etmiş sahabeler. Onlara mektup taşıma, ayakkabıları düzeltmek, abdest suyu için kap leğen taşımak gibi onların yapacağı işleri onlara yaptırarak sorumluluk sahibi olmalarını sağlamıştır sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla çocuklara yapabilecekleri gücünün yettiği sorumlulukları kızlara ev işi olur, erkeklere belki daha farklı bahçe işi olur. Yine onlara da evde yapabilecekleri küçük sorumluluklar vermek lazım.
1: Şefkat deyince önce anneler aklımıza gelir, anne deyince de Hazreti Hatice validemiz. Burada Hazreti Hatice validemizden bahsedecek olursak kaynaklarda anneliğiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut mu Arif Hanım?
0: Hazreti Hatice hep eş olarak anılır. Hep eş olarak tanırız Hazreti Hatice validemizi ama Hazreti Hatice bir annedir. 6 çocuk vermiştir Peygamber Efendimiz'e. Bunların 4'ü kız, 2'si erkek olmak üzere 6 evlat vermiştir. Hazreti Hatice validemiz Resulullah Efendimiz'in biriciği. Biliyorsunuz vefatından sonra da unutamadığı, çok sevdiği, çok mükemmel, vefalı, sadık, cömert, merhametli, mücadeleci, aksiyoner bir hanım. Çok güçlü bir karakter yani Hazreti Hatice validemiz ve çocuklarına da çok düşkün bir anne. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü o dönemde eşine destek vererek yavrularına sahip çıkan bir anne. Ve başkalarının yapmış olduğu bu cahiliye adetini de eleştiren, bunu da söyleyen, gizlemeyip onlara yapmamaları gerektiğini de söyleyen bir irade, güçlü bir irade yani. Hazreti Hatice validemiz evlatlarına karşı çok müşfik. Kızlarına ev işleri hususunda sorumluluklar veriyor. Onları takip ediyor, sonra yapıp yapmadıklarını takip ediyor. Hazreti Fatıma küçük olduğu için ablaları daha çok annelerine yardım edermiş, o da daha çok oyun oynarmış dışarıda. Hazreti Hatice validemiz kızlarını dizine yatırır, saçlarını tarar, bazen o güzel saçlarını örgü yaparmış kızlarının ve onlara tatlı tatlı nasihatler edermiş Hazreti Hatice validemiz. Hazreti Zeynep kızlarının en büyüğü evlendiği zaman evden gelin olup gidiyor. Tabi Hazreti Hatice validemiz de Peygamber Efendimiz de çok duygusallaşıyor, üzülüyorlar, hüzünleniyorlar. Evden gelin çıkmış, Hazreti Hatice validemiz ilk kızını evlendirmiş. Tabi duygusal, hassas bir an. Böyle pencereden dalıp gidiyor gözyaşlarıyla Hazreti Hatice validemiz. Bunu Hazreti Fatıma validemiz izliyor annesini ve annesine yaklaşıp hemen kucaklıyor. Diyor ki anneciğim, ben seni ve babamı hiç bırakmayacağım, hep yanınızda kalacağım diyor. Hazreti Hatice validemiz de onu tatlı tatlı okşayarak tatlı bir tebessümle diyor ki evet yavrum, hep böyle sevilenir, hep böyle denir ama böyle olmaz. Vakti gelince yuvadan uçup gidilir diye Hazreti Fatıma ile şefkatli tatlı bir sohbet oluyor aralarında. Tabii burada hem doğruyu söylüyor, hayatın gerçekleri bunlar demek istiyor.
1: Onun da vakti geldiğinde evlenmesi gerektiğini telkin etmiş oluyor bu durumda.
0: Evet. Evet, yani hayatın bu bir gerçeği. Evet, senin yaşlarındayken hep böyle denir ama o evlilik çağına geldiğinde Allah'ın emriyle o da diğer ablaları gibi evlenecek olduğunu Hazreti Hatice validemiz ifade ediyor.
1: Peygamber Efendimiz'in terbiye metotlarını saydınız. Sevgiyi önceleyeceğiz, adaletli olacağız ve küçük sorumluluklar vereceğiz. Peki hayata hazırlarken teşvik ettiği bir takım farklı hususlar da var mıydı çocuklara özellikle?
0: Tabii Peygamber Efendimiz'in çok önemsediği, bizzat kendisinin de zaten severek yapmış olduğu binicilik, atıcılık, yürüme, yüzme, koşu yapma, güreş gibi sporları gençlere, çocuklara tavsiye ediyor. Hatta ara ara Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin torunlarını güreş yaptırırmış Peygamber Efendimiz. Yani her çocuğun hoşlandığı, maddi ve manevi gelişimini destekleyecek bir spor dalıyla ilgilenmesini teşvik ediyor Peygamber Efendimiz. Bizzat kendisi de atıcılık, binicilik, güreş gibi spor dalında da öncülük yapmış zaten. Bir olay var. Rukane isimli sırt

0: Yere gelmeyen emsalsiz bir pehlivan var müşriklerde. Önüne geleni yere deviriyor. O kadar bir pehlivan güreşçi. Peygamber Efendimiz'i de sevmeyen, ona çok büyük bir husumet duyan bir adam. Bir gün Efendimiz'le Mekke'de bir vadide karşılaşıyorlar. Efendimiz'e husumet içinde tabii, onu güreşmeye davet ediyor. Diyor ki, eğer beni yenersen sana iman edeceğim diyor Rukane. Meydan okuyor yani Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz de tamam o zaman kalk güreşelim diyor. Rukane daha ilk tutuşta kendisini yerde buluyor. Neye uğradığını şaşırıyor tabii. Hemen ayağa kalkıyor, toparlanıyor. Tekrar bir hamle yapıp Peygamber Efendimiz'e dokunduğu zaman ikinci kez kendisini yerde buluyor. Hayret ve şaşkınlık içinde üçüncü denemede de sırtı yere gelince Efendimiz'e dönüp diyor ki, ya Muhammed sen bir sihirbazsın. Benimle yaptığın bu güreşe şaştım kaldım diyor. Tabii birinde peygamberlik gücü var.
1: Evet.
0: Öbüründe normal bir insan, hatta bir müşrik kuvveti var. Peygamber Efendimiz güreştiği herkesi güreşte yenermiş. Tabii bunun sonunda Müslüman olmuyor. Daha sonra Müslüman olduğu, Mekke'nin fethinde Müslüman olduğu ile ilgili de bir rivayet var.
1: Programın da sonuna geldik Arife Hanım. Çok hızlı geçti. Çok keyifli de bir program oldu. Çok teşekkür ederiz. Netice olarak ifade edecek olursak neler söylemek istersiniz? Son olarak bir toparlayalım isterseniz.
0: Netice olarak Tahrim Suresi ile devam etmek isterim. Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan ateşten koruyunuz buyuruyor Allah-u Zülcelal Hazretleri. İnsanın ailesi, çoluk çocuğu kendisine emanettir. Onları cehennem azabından korumakla mükelleftir anne baba. Yine Efendimiz, hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Netice olarak hepiniz çobansınız ve himayeniz altındakilerden sorumlusunuz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki her insan gücü nispetinde, imkanı nispetinde mesul olduğu kişilerin eğitiminden sorumludur. Ve bundan dolayı da hesap verecektir. Anne baba olmak kolay değil. Dünyada çok büyük bir mutluluk tabii. Sıkıntılarıyla, eziyetleriyle, sabır gösterme becerisini kazanmak suretiyle sabrı öğreten çok en büyük sabır kaynağı aslında anne baba olmak. Ama mesuliyeti ahirette çok büyük, sevabı da büyük. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, kişi cennette beklemediği bir anda derecesinin yükseldiğini görür. Bir de bakar ki işlemediği sevaplar güzel güzel hasenatlarla karşılaşıyor. Merak eder ve sorar. Bu nereden geldi? Kendisine şöyle denir. Senin çocuğunun dünyada senin için istiğfar etmesindendir. Senin adına hayır hasenat yapmasındandır diye ifade ediliyor. İbn-i Mace rivayet etmiş hadisi şerifi. Bu konuyla ilgili de hadisler var. Çok enteresan. Demek ki insan evlat yetiştirdiğinde dünyada bir arkasından bıraktığı neslini devam ettiren bir evlat bırakıyor. Ahirette de amelini devam ettiren, hasenatını devam ettiren, eğer hayırlı yetiştirirse tabii, Allah'ın sevdiği huylarla yetiştirirse cennette de hasenatını yükselten bir evlat oluyor. Ve son olarak şu hadisi şerifle bitirelim. Ebu Hureyre rivayet etmiş hadisi şerifi. İnsan öldüğünde bütün amellerinin sevabı kesilir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sona erer, kesilir. Ancak şu üç şey müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Demek ki salih evlat yetiştirmek dünyada da ukbada da anne babasına bir sürur veriyor, mutluluk veriyor, kazanç sahibi kılıyor.
1: Ardından dua edecek evlatlar yetiştirenlere ne mutlu diyelim ve programımızı burada bitirelim. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz.
0: Amin. Cümlemizden inşallah.
1: ilahiyatçı Arife Karatekin'i ağırladık bugün programımızda değerli dinleyenler. Müjdeler aldık. Aynı zamanda anne baba olarak sorumluluklarımızı, mesuliyetlerimizi bir kez daha hatırlamış olduk. Tekrar evdeki huzurda birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La tursilu mevaşiküm ve sibyanüküm idâ gâbetiş şemsü hattâ tezhebe rahmetül işâ ve inne şeyatîne tenbe'ithu idâ gâbetiş şemsü hattâ tezhebe rahmetül işâ. Ahmed İbni Hanbel'de ve Müslim'de, Ebu Davud'da Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Burada da buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri La tursilu mevaşiküm ve sibyanüküm. Beslediğiniz, baktığınız sürü hayvanlarını ve çoluk çocuğunuzu, yavrularınızı, evlatlarınızı güneş battıktan sonra salıvermeyin araziye. Oraya salıvermeyin. Şey geçmedikten sonra, akşamın efendim karanlığı bastırmadıktan sonra, yani akşamın aydınlığı bitip yası gelmedikten sonra onları salıvermeyin. O arada salıvermeyin. Çünkü şeytanlar güneş batar batmaz ortalığı doldururlar, çıkarlar, boşanırlar ortalığa ve yassının efendim o vakti gelip çökünceye kadar ortalıkta onlar dolaşırlar. O bakımdan o arada güneşin batma sırasında ortalığa çocuğunuzu, hayvanlarınızı salıvermeyiniz tavsiyesi var. La terfa'uni fevka hakkı fe innallaha ta'ala kaditte hazeni abden kable en yettehizeni rasula. Taberani, Müstedrek, Hennar, Ali İbni Hüseyin radıyallahu anhum ecmain'den, o da babasından nakletmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tevazu ile buyuruyor ki beni hakkımdan fazla yükseltmeyin. Çünkü Allahu Teala beni peygamber seçmeden evvel kul olarak seçti, yarattı. Yani benim kul olduğumu ey ümmetim sakın hatırınızdan çıkarmayın. Başka hadisi şerif hatırlıyorum. Efendimiz buyuruyor ki ben Adem oğullarının, Hazreti Adem'in yeryüzündeki evladı olan şu insan neslinin en şereflisiyim ve la fahre. Övünmek yok. Hakikati ifade etmek için söylüyorum. Seyyidül evvelin vel ahirin diyoruz ya, hem geçmişlerin hem geleceklerin cümle insanların efendisi, Allah'ın en sevgili kulu. Diyor ki cennette bir makam vardır ki o makamı Mahmud diye adlandırılır. O makama beşerden sadece bir kişi çıkacak. Bir kişi çıkabilecek o kadar yüksek makama, en yüksek makam. Sanıyorum ki o bir kişi benim diyor. Tevazu ile, üslubu böyle yani. Bir kişi çıkacak, sanıyorum ki o benim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cenneti âlânın kapısına geldiği zaman, kıyamet koptu, mahşer oldu, efendim ehli cennet, ehli cehennem ayrıldı. Cennetin kapısına geldiği zaman, işler bittikten sonra, cennetin bekçisi Rıdvan, melek, soracak kimsin sen?

itikatı bozmak tehlikesi var. İtikat bozuldu mu her şey gider elden. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki ben her günahı affederim. Şirk müstesna. Müşrikliği, Allah'ı tanımamayı, Allah'ı yanlış tanımayı affetmiyor Rabbimiz Teala. Dikkat edin, inançsızlığı değil. Dikkat edin, inançsızlığı değil, müşrikliği bile affetmiyor. Ne fark var inançsızlık ile müşriklik arasında? Müşrik bir inanca sahip ama yanlış inanca sahip. Şirk koşuyor. Allah'a şerik koşuyor. Yanlış tanıyor. Allah'ın sıfatlarını yanlış biliyor. Efendim onun vahidü ehad olduğunu efendim idrak edememiş. Gene bir Allah inancı var. Yetmez. Bütün dinler kutsaldır. Öyle şey yok. Hak din İslam'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize bildirdiği, Kur'an-ı Kerim'in yazdığı itikattan başka bir tarzda bir itikada sahip olmuşsa geçmiş olan o insanın bir kar etmesi mümkün değildir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi şey'en ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allahu Teala Hazretleri hiçbir şeyin kendisine eş ve şerik ve ortak koşulmasına razı gelmez. Bunu affu mağfiret etmez. Bunun dışındaki günahları affeder. Arsızlık etmiş, hırsızlık etmiş, huysuzluk etmiş, edepsizlik etmiş, günah işlemiş, gaflete düşmüş, hata etmiş, cahillik eylemiş, affedebilir. Hepsini affedebilir. Müşrikliği affetmiyor. En yüşreke bihi şeyen, kendisine bir şeyin ortak koşulmasını, şerik koşulmasını affetmiyor. Nerede kaldı ki kıpkızıl inkarcılık? Canım benim inancım var, kendime göre bir inancım. Senin kendine göre inancın makbul mü? Sen inancı kime kabul ettireceksin? Allah-u Teala Hazretleri. Allah kabul etmedikten sonra inancın ne kıymeti var? Allah kabul etmedikten sonra yapılan ibadet denilen nesnenin ne kıymeti var? Hayrın ne kıymeti var? Ömrün ne kıymeti var? Mühim olan Allah'ın kabul etmesi. Allah-u Teala Hazretleri kendisinin doğru, düzgün bilinmesini istiyor. Doğru bilinmediği zaman, eğri bilindiği zaman kabul etmiyor. Muhterem kardeşlerim, bu çok mühim bir nokta. Onun için üzerinde döne döne duruyorum. Benim bir inancım var. Nasıl inancım var? İnancım var. Nasıl? Allah'ı nasıl bilirsin? Söyle bakalım. Allah baba. Haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Ya kulühallah okumadın mı? Allah-u Teala Hazretlerinin evladı yok, anası yok, babası yok. Vahid ehad kulühallahu ehad. Vahid demiyor. Ehad diyor. Onun ötekisinden daha inceliği var. Öyle bir ki hiç öteki birlere benzemez. Öyle bir. Sen ona Allah baba nasıl dersin? Ne bileyim vallahi bilmem işte bizim mahallede söylüyor. Böyle şey olur mu? Olmaz. Olmaz ama inanıyor. Onun için büyüğüne söz söylemek istediği zaman Allah baba diyor. Sen Hristiyan'ın ağzını ne kullanırsın? Cahillikten kullanıyor. Yani aslında Hristiyan'ın inancında değil ama cahilliğinden Allah baba bir affeder. Baba yok. Öyle şey olmaz. Allah-u Teala Hazretlerini nasıl bilmek gerekiyorsa öyle bileceksin. Bilmezsen sadece içinde kuru bir inancın olması. Ben inançsız insan değilim. İnançlı insanım. Maneviyatım var. Yetmez. Maneviyatı olması yetmez. Allah'a inanıyorum. O da yetmez. Allah'a doğru inanacaksın bir. Allah'a dosdoğru inandım hocam. Çok bastırdım madem. Çok zorladın. Kabul. Allah'ın varlığına da inanıyorum. Bir olduğuna da inanıyorum. Başka bir şey kabul etmem. Gayrı benden bir şey isteme. Gene yaya kalırsın. Gene yaya kalırsın. Gene yolda kalırsın. Gene bir işe yaramaz. Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin. Muhammedur Resulullah diyeceksin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala Hazretleri tarafından gönderilmiş peygamber olduğunu bilemediysen, anlayamadıysan yine geçmiş olan. Yani fırsat geçmiş olan. Geçti gitti fırsat, yine kaçırdın. Olmaz. Neden Allahu Teala Hazretleri kendi birliğini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin şehadetine bağlamış? Eşhedü en la ilahe illallah diyeceksin. İman kamil olmuyor. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü demen gerekiyor arkasından. Şu sebepten kardeşim. Sen Allah'a inandım dersin ama hiçbir şey bilmiyorsun. Kafanın içi bomboş. Sadece teslimiyetin var. Allah'a inandım diyorsun. Senin o kafanın içini güzel inançlarla dolduracak, hakkı hakikati öğretecek olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen ondan öğreneceksin bu işin inceliğini. Yaşamayı ondan öğreneceksin. Edebi ondan öğreneceksin. Allah'ın rızası yolunu ondan öğreneceksin. Onu kabul etmezsen sen nasıl Allah'ın makbul kulu olursun? Gene bir hata edersin bir yerde. Gene bir günaha düşersin. Gene bir suça düşersin. Gene mahvolursun. Gene cehenneme gidersin. Onun için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek tamam. Beni yaratan Allahu Teala Hazretleri'dir. Kabul ettim. Allahu Teala Hazretleri'nin varlığı

olma birliğine inandım. İşin teferruatını Peygamber Efendimiz'e uyacağım, ondan öğreneceğim demek o. Teferruatını ondan öğreneceğim demek. Askeri alıyorlar seni, kayıt oluyorsun askerlik şubesine. Tamam, asker oldun. Ondan sonra gideceksin, öğreneceksin teferruat. Tamam, Türk ordusunun efendim neferi oldun, kayıt oldun. Daha subay oluncaya kadar, yedek subay okulunu bitirinceye kadar daha ne kadar okuyacaksın? Ne talimlerden geçeceksin? Onun için la ilahe illallah diyeceksin, Muhammedur Resulullah diyeceksin. Bu şeye sahip olacaksın. Peygamber Efendimizin peygamber olduğunu kabul edeceksin. Kabul ederken eğer şaşırırsan, eğer yanılırsan, eğer cahillik edersen, onun için Peygamber Efendimiz eski bir acı tecrübe olduğu için insanlık dinler tarihinde diyor ki beni olduğum dereceden daha fazla yükseltmeyiniz. Benim Allah'ın kulu olmam şeref olarak bana yeter. Allah bana kulum demiş. Kulum demiş, ondan büyük şeref mi olur? O yeter. Beni eğer bir böyle uluhiyete şirk koşmak tarzında yanlış bir itikatla, yanlış kabul edip haddinden fazla değişik bir tarzda düşünürseniz imanınız gider demek istiyor. Benim peygamber olduğumu bilin, tamam. Seyyidül evvelin ahirin olduğumu bilin, tamam. Allah'ın en sevdiği kul olduğumu bilin, tamam. Beni Adem'in en üstünü olduğumu bilin, tamam. Tamam, tamam, tamam. Ama bana uluhiyet payesi vermeyin. Ben kulum. Eşhedü enne Muhammeden abdühü, şehadet ederim ki Muhammed kuludur Allah'ın ve Resulü. Resulüdür elçisi. Kuludur ve Resulüdür. Başka bir şey değil. Melek değil. İnsan. Çarşıda pazarda alışveriş yapmıştır. Borç almıştır. Borç vermiştir. Harba girmiştir. Sıkıntı çekmiştir. Dişleri kırılmıştır. Şehit olmuştur Uhud Harbi'nde. Üzüntülere uğramıştır. Kendi yavrusu ölmüş, vefat etmiştir. Onu kucağına alıp defnetmiştir. Acılar çekmiştir. Müslümanlar için sıkıntılara uğramıştır. Allahu Teala Hazretlerinin kendisinin omuzuna yüklemiş olduğu büyük peygamberlik vazifesini hakkıyla ifa etmek için ömrünü boyunca uyku uyumamış, efendim rahat etmemiş, rahat uyku uyumamış tabii, uyumuştur da yani geceli gündüzlü çalışmıştır. Cemaate dedi ki bildirdin mi, tebliğ ettin mi Allah'ın emirlerini? Tebliğ ettin ya Resulallah. Şahit ol ya Rabbi dedi. O Arafat Dağı'nda şahit ol ya Rabbi. Bak bu kullarına soruyorum. Tebliğ ettin diyorlar, şahit ol ya Rabbi dedi. O şuur içinde yaşadı. Ömrünün sonuna kadar, küçükten en son demine kadar ümmetim ümmetim diye bizim için çırpındı. Allahu Teala Hazretlerinin efendim kendisine vermiş olduğu risalet vazifesini en güzel tarzda yaptı. Resul olmadan evvel Allah'ın kuluydu. Beşerdi. Evlendi. Peygamber evlenir mi? Evlenir. Ekseriyeti evlenmiştir. Evlenmeyen peygamber var ama peygamberlik tarihi içinde Peygamber Efendimiz evlendi. Çoluk çocuğu oldu. Normal. Nikah oldu. Sünnet üzere nikah olmak hepimizin, yani onun yolu olmuş oluyor. Hatta benim yolumdan gitmeyen benden değildir diye buyurmuş. Tabii bir hayat. Ama bu tabii hayatın en mükemmel şekli, numune insan. Yani nesine baksan güzel, aile hayatına baksan şahane, kocalığına baksan şahane, efendim akrabalarına muamelesine baksan şahane, erkekliğine baksan şahane, cesaretine baksan şahane, kahramanlığına baksan şahane, korkusuzluğuna baksan şahane, gücüne kuvvetine baksan şahane, yüzüne baksan şahane, her şeyinde insanların en güzeli, en büyüğü, en mükemmeli numune insan. Ama kul. Ama kul. İnsan. Ne yani, in misin cin misin derler ya masallarda. Birisi karşısına çıkmış, hemen ötekisi padişahın oğlu sormuş. İn misin cin misin? Ne inim ne cinim. Senin gibi bir Adem'im dediği gibi. Senin benim gibi bir Adem ama Muhammedun beşerun la kel beşer. Muhammed bir beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kuldur ama insanlarda misali yok ki, onlar gibi değil ki, müstesna. Ke ennehu yakutetun beynel hacer, sanki o taşlar arasında yakut taşı gibidir. O da taş, o da taş, o da dağdan çıkıyor, o da dağdan çıkıyor. İkisi de taş. Bu granit taşı, bu kaldırım taşı, bu mermer taşı, bu yakut. Yakut dediğin zaman herkesin hali değişiyor onun gibi. Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimizi kendisinin sevdiği sıfatlar ile tanımayı ve ona güzel ümmetlik etmeyi cümlemize nasip eylesin. İtikatta bir yanlış tarafa fazla sevgiden dolayı saplanmamayı veyahut fazla cahillikten dolayı saygısız bir duruma düşmemeyi cümlemize Allah nasip eylesin. Kimisi de

Peygamber Efendimiz kuldur sözünün efendim manasını anlayamıyor da senin benim gibi sanıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ben arkamdan da görürüm. Sen görür müsün? Arkamdakini de görür. Allah gösterince görür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gölgesi yere düşmedi. Gölgesi yere düşmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz parmakları arasından su kaynadı da pınar gibi 300 küsür kişi o sudan kendileri içtiler, abdest aldılar, hayvanlarını suladılar. Yapabilir misin? Yapılmaz. Mucizeleri var. Beşer ama öyle beşer. Ne haddinden aşağı düşünüp de saygısızlık edeceksin, ne de haddini aşıp aşırıp ona uluhiyetten bir parça bir paye verip de imandan, itikattan çıkıp doğru yoldan sapıp uçuruma düşeceksin. Bu terazinin orta yerinde duracaksın. Adalet terazisinin, fikren adalet terazisinin ortasında duracaksın. Canlar feda olacak kadar güzel bir kimse. Diyor ki öyle insanlar gelecek ki benden sonra, ashabını anlatıyor. Beni görmek için evlatlarını, mallarını, canlarını vermeye razı gelecekler. Ah Resulullah'ı bir görsen. Razı gelecekler. O kadar güzel. Birisi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü kılıç gibi parlardı. Hayır diyor ötekisi. Kılıç ne demek? Güneş gibiydi. Mehtap gibiydi. Pırıl pırıl parlardı yüzü. Hakikaten parlardı. Dişlerinden etrafa nur saçılırdı. Yüzüne bakan bakamazdı devamlı da bakan hayran kalırdı. Bir kere sohbetine eren ondan sonra bir daha oradan ayrılamazdı. Hayranı olurdu, meftunu olurdu. Sevgiden erir giderdi. Kendisine böyle hayran hayran bakarlardı veyahut saygılarından hiç bakamazlar. Sahabeden birisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygımdan yüzüne bir doya doya bakamadım. Kimisi de öyle diyor. Kimisi de geçmiş karşısına böyle hayran hayran hayran hayran bakıyor. Efendimiz diyor ki hayrola ne o? Niye öyle bakıyorsun? Diyor ki fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam, babam, hepsi, her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Etemette'u bin nazarı ileyke. Senin cemaline bakarak nimetleniyorum diyor. Ne yapıyorsun? Niye böyle bakıyorsun hayran hayran diye soruyor Efendimiz. Latife ediyor yani. Diyor ki etemette'u bin nazarı ileyke. Senin cemalini seyretmekle nimetleniyorum ya Resulallah. Yalnız şu var. Bir şeye üzülüyorum diyor. Bir şeye üzülüyorum ya Resulallah. Allah bana nasip etmiş, senin ümmetinden olmuşum, senin ashabından olmuşum, senin asrında yaşamışım, senin meclisinde bulunmak nasip olmuş, senin cemalini görüyorum. Buna hayranım, bundan memnunum. Allah'a çok şükür. Ama ahiret olacak ya, öbür dünyaya gidilecek ya, sen peygamberlerin en üstünsün, çıkacaksın âlâ-i illiyyine makam-ı mahmuda diyor o sahabe. Ben ise eğer cennete girersem, o da belli değil, eğer cennete girersem sen nerede, ben nerelerde kim bilir, orada seni göremeyeceğim diye üzülüyorum diyor. O zaman içime şuraya şöyle bir hasret çöküyor, o zaman bir büyük üzüntü duyuyorum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli eylemiş, buyurmuş ki el mer'u me'a men ahabbe, korkma üzülme, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Kişi sevdiğiyle beraber olacak ahirette. Allahu Teala Hazretleri bizi Resulullah sevgisiyle şerefyab eylesin. O sevgiye herkes eremiyor. Ebu Cehil meclisinde bulunmuş, yüzünü görmüş, güzelliğini görmemiş. Bakar kör. Asrında yaşamış, sözlerinin güzelliğini anlayamamış, vazifesinin yüceliğini sezememiş, peygamberliğini anlayamamış. Onu sevebilmek Allah'ın bir nimeti. Şairlerden birisi Hasan İbni Sabit radıyallahu anh diyor ki ma immedahtu Muhammeden bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedi. Ben sözlerimle Hazreti Muhammed'i övmüyorum. Şu benim yazdığım şiirler, kasideler Hazreti Peygamber'i övmek için değil, sözlerimi onunla süslüyorum diyor. Sözlerimi şereflendiriyorum diyor. Doğrusu o. İşin doğrusu o. Ona hangi sözü bulalım da nasıl anlatalım? Allah-u Teala Hazretleri cemalini görmekle cümlemizi şerefyab eylesin. Öyle mübarek insanlar geçmiş ki bu ümmetin içinden Resulullah'ın siması ve sureti ve cemali gözümden bir an kaybolsa kendimi Müslüman saymam diyor. Öyle arifler geçmiş ki devamlı Resulullah'ın huzurunda. Allah-u Teala Hazretleri bize o irfandan, o sevgiden, o huzurdan, o muhabbetten, o yakınlıktan bizlere de ihsan eylesin. Bi lütfihi ve keremihi. La
terkebil bahr.

0: illa haccen ev mu'temiren ev gaziyen fi sebilillah fe inne tahtel bahri naren ve tahten nari bahren ve la teşteri min zi davtatim min sultanin şeyen. İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki karşısındaki muhatabı olan kimseye, la terkebil bahre, denize gitme, gemiye binme, illa haccen, ancak hacca gideceksen o vesileyle olabilir. Habeşistan'da oturuyor, Kızıldeniz'i geçecek, hac edecek. Böyle bir vazifeyle olur. Ev mu'temiren veyahut ömreye gidecek, hac mevsimi değil de başka bir zaman Kabe'yi ziyaret olur. Ev gaziyen veyahut savaş yapmak için, gaza için gemiye biniyor olur. Başka bir sebeple binme gemiye, denize açılma. Çünkü denizin altında ateş vardır, ateşin altında tekrar bir deniz vardır diye denizin ateşli, tehlikeli olduğunu ifade etmiş. Ama meşru bir sebep olunca, bir vesile olunca gidebileceğini de bildirmiş. Bu sebeplerden üçünü zikretmiş. Hacca gitmek veya ömreye gitmek veya gaza etmek. O Kıbrıs fethedenler, bu Ege'deki adaları fethedenler, Girit'i fethedenler, efendim Sicilya'nın güneyinde Otranto Kalesi'ni fethedenler hep gazi olarak o şeyle çıktılar, çalıştılar. Böyle güzel bir maksatla olunca olur. Ondan sonra ikinci kısımda hadis-i şerifin ifade şöyle, efendim sultandan başı sıkışmış bir kimseden hiçbir şey alma. Yani baskıdan, tazikten, vergi verecek, bilmem ne olacak, elindeki maldan biraz satması lazım, böyle sıkışmış bir insandan bir mal almak. Neden? Sıkışmış insan isteye isteye vermez. Sıkışmış olduğu için verir, onun o sıkışıklığından istifade etmek merdane bir şey değildir. Onun çoluk çocuğu ağlayacak evde. Vay babamız evimizi sattı, bir zamanlar bizim olan bu evden, bu bahçeden çıkıp gideceğiz, vah bilmem ne filan, yürek yanıklığı olur. Mümkünse Müslüman Müslümana sıkışık zamanında yardım eder. Muhterem kardeşlerim, fakire sadaka vermekten insanın Müslüman sıkışmış kardeşine karz-ı hasen vermesi çok daha fazla sevaplıdır. Çok daha fazla sevaplıdır. O sıkışık zamanda yardımcı olmak iyidir. Tepesine binmek değil. Vay bunun vergi borcu var, tamam iyice sıkıştı, 30 milyonluk evi satıyor 7 milyona, hop ben alayım. Bunu tavsiye etmiyor Efendimiz. Yani sıkışmış bir kimseden sakın bir şey alma. Gönül hoşluğu olsun. Alan razı, veren razı tarzda ticaret tatlıdır. Onun için büyüklerimiz çocuktan alışverişi bile uygun görmemişler. Bayram yerlerinde çocuklara şunu bunu satmayı bile uygun görmemişler. Çünkü bilmez. Paranın kıymetini bilmez. Ucuz bir mala fazla bir para verir. Veyahut kendisi satıcı ise efendim ucuza satar. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Otobüsle bindik, bir dağ başında mola verdik. Öbür şehre gideceğiz. Herkes indi. Bir dağ lokantası. Bir çocuk var. Otobüsten inen yolcular üşüştüğü zaman afalladı çocukcağız. Kimisi oradan tereyağından alıyor, ekmeğin üstüne sürüyor. Kimisi peynir alıyor, kimisi bilmem ne alıyor. Bir otobüs dolusu efendim haram helal bilmez insan. Hepsi. Bu kaç para? Mesela diyor ki şu fiyata ama benim bakıyorum hiç o fiyata verilir mi o? Yani çocuk cahilliğinden şey yapıyor. O fiyata o peynir, o tereyağı, oradaki o satılan o meyve, o sebze verilmez. Herkes yağmaladı geçti gitti. Yağmalarlar. Yani çocuğun eline geçen para oradaki yağmalanan malın tahminime göre onda biri, yirmide biri değil yani. Öyle doğru değil. Yani fırsatı yakalayıp bir insanın aldanmasına yol açmak iyi bir yol değildir. Alan razı, veren razı bir tarzda olması uygundur.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra Reklam.
3: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra Reklam. Sağduyunun sesi Akra.

seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike attahiri attayyibil mubarakil ahabbi ileyk, ellezî izâ du'îte bihi ecebt, ve izâ su'ilte bihi a'tayt, ve izâ sturhimte bihi rahimt, ve izâ sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi'd-dünya vel ahire. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi kharajna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz. Çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna l-cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nana kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak İnsanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel jubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
1: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmaya vesile oluyor. %96'sı gayrimüslim bir coğrafyada bulunan Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne şehrinde bulunan Mahmut Esat Yoşan Vakfı'na ait İslam The Lifestyle Merkezi farklı inançlara kapı aralıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan merkez, yenilenen yapısıyla ibadet alanlarının yanı sıra helal ürünlerin sunulduğu kafe, kültürel etkinlikler, kurslar ve seminerlerin düzenlendiği sosyal yaşam alanlarıyla hizmet veriyor. Çevre dostu mimarisi ve insan odaklı tasarımlarıyla dikkat çeken merkezde İslam'ın yalnızca bir din değil bir hayat tarzı olduğu anlatılıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi farklı inançlardan ziyaretçilere İslam hakkında bilgi sunarken bugüne kadar çok sayıda kişinin Müslüman olmasına da vesile oldu. Merkezde hazırlanan dijital içerikler, basılı yayınlar ve sanat eserleriyle ziyaretçilere İslam'ın temel esasları aktarılıyor. Müslüman olmayı tercih edenlerin şehadet merasimleri de burada yapılıyor. Son olarak 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde Avustralyalı Jackson merkezde aldığı bilgilerin ardından Müslüman olmak istediğini belirtilerek katılımcıların huzurunda imam eşliğinde şehadet getirdi. Kendisine "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde ise tek kelimelik cevabı "Allah" oldu. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetler ve İslam'ı seçen kişilerin hikayeleri İslam The Lifestyle'ın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılıyor. Değerli dinleyenlerimiz haberi özel fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Dijital oyunlar eğlenceden bağımlılığa uzanan riskler taşıyor. Bir dönem yalnızca eğlence amacıyla geliştirilen dijital oyunlar teknolojinin gelişimiyle milyonlarca insanın vakit geçirdiği çevrim içi sosyal platformlara dönüştü. Uzmanlar kontrolsüz oyun kullanımının gerçekle sanal dünya arasındaki çizgiyi giderek belirsizleştirdiğini ve bağımlılık riskini artırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre özellikle sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan ve anonim kalmayı tercih eden bireyler, çevrim içi oyunları alternatif bir sosyalleşme alanı olarak görüyor. Ancak uzun süre oyun oynayan kişilerde sosyal kaygı ve yalnızlık düzeyinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığının zamanla iş, eğitim, aile ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Kontrolün kaybedilmesi, günlük yaşamda oyuna öncelik verilmesi ve ortaya çıkan olumsuz sonuçlara rağmen oyun süresinin artırılması ise oyun oynama bozukluğunun temel belirtileri arasında. Oyun bağımlılığıyla mücadelede erken farkındalığın büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bireysel terapi, aile terapisi, destek grupları ve bağımlılık tedavisine yönelik klinik uygulamaların iyileşme sürecine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor. Yanlış egzersiz hastanelik ediyor.

0: sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Akkaya, her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir dedi. Yanlış teknikle yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini aktararak, özellikle menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini ifade ederek, egzersiz programlarının uzman kişiye özel planlanması gerektiğini aktardı. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımıza yaz saatini verimli geçirme üzerine bazı önerilerden söz edeceğiz. Eğitim öğretim yılı tamamlanırken çocukların bir kısmı okullardaki telafi programlarına, kimi camilerde Kur'an kurslarına, kimi yaz okulu ve benzeri etkinliklere katıldılar. Hem onlar hem de evde vakit geçirenler için ekran karşısında kalmadan verimli bir tatil geçirmeye dair önerilerden söz edeceğiz. Çocukların ve gençlerin sosyal hayata, spora, egzersize yönelmesi önerilirken uzmanlar bu yaz öğrenciler için önemli diyor. Doktor Özge Hacıfazlıoğlu, özellikle öğrencilerin yaz aylarında teknolojik bağımlılıklarından uzaklaşması gerek. Teknolojiye çok fazla alışılar. Bu noktada ailelere büyük iş düşüyor. Ailelerin doğru rol model olması gerekiyor. Ayrıca rehaveti atmak ve sporla birlikte fiziksel hareketliliğe geçebilmek ve doğaya dönmek gerekiyor. Yaşamın içinde öğrenme süreci de bu yaz tatili için çok önemli. Veliler, öğrencileri hiç denemediği bir alanda aktivite yapmaya yönlendirebilir. Yeni bir spor dalı, yaz kampı gibi yeni deneyimler çocukları cesaretlendirir ve kendini tanıyabileceği, neyi sevip neyi sevmediğini anlamak için de önemli adımlardır. Aile içi işleri paylaşmak ve çocuklara sorumluluk yükleme davranışlarını sürdürmek gerek. Çocuklara sorumluluk verilmesi, beraber yemek yapılması, küçük tadilatlarda görev verilmesi gibi paylaşımlar çok önemli. Eğer bir tatil programı yapılacaksa, aileler çocukların diğer çocuklarla iletişim kuracakları şekilde de planlama yapmalı, diyor. Doktor Aslı Bugay Sökmez'se, çocukların üstünü başını kirletmesine fırsat verin. Onların kendi başlarına projeler yapmaları ve hayaller kurmaları gerek. İşte bunun için ellerini kullanabilecekleri hamur, seramik, resim gibi etkinlikler hatırlanabilir. Eviniz kirlenir diye korkmayın. Çocuğun büyüdüğü bir ev dağınık değilse sorunlu bir çocuk yetiştiriyorsunuz demektir. Tipik olarak çocuklar yaz boyunca 2-3 aylık okuma ve matematik anlamalarını kaybederler. Zorlu bir akademik yıl geçirmiş olan birçok kişi için bu yaz daha sıkıcı olabilir. İşte bu nedenle çocuğunuzdan yapamayacağını bildiğiniz yüksek beklentili görevler vermeyin. Çünkü çocuklar ödevleri yapamadıklarında suçluluk hissederken aslında siz de bir yandan otoritenizi kaybedersiniz. Araştırmalar 12 yaş altındaki çocukların ödev yerine 20 dakikalık kitap okumasının akademik başarıya daha çok etkisi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ödev yapması yerine kitap okumasına teşvik etmeyi artırın. Tabii bunun için de yine iyi bir rol model olmak gerekiyor, diyor. Diğer önerilerle devam edelim. Tatilde kitap okuma saatleri yapılmalı. Psikolog Aynur Sayım, uzun tatil döneminde çocukların yıl içinde öğrendikleri bilgileri unutmamak ve yeni eğitim öğrenim dönemine hazırlanmak için günlük planlamalar içinde kısa ders tekrarları ve kitap okuma saatlerinin eklenmesi yararlı olacaktır diyerek ders tekrarlarının çocuklar için verimine işaret ediyor. Okuduğunu anlama da önemli. Çocuklarınızın okuduğunu anlama ve okuduğundan ne anladığını karşısındakine anlatma becerisini kazandırmak için okuma anlama çalışması yapmak faydalı olabilir. Aile bireyleri birbirleriyle okudukları ile ilgili testler yapabilir ve sorular sorabilir. Bu etkinliği oyuna çevirirseniz yazın ayrı bir renk olacaktır. Bu uygulama çocuklarınızın anlatılanı kavrama ve çıkarım yapma becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olur. matematik problemleri önerileri arasında yaz boyunca günde yalnızca 3 ila 4 matematik problemi çözmek çocukların matematik becerilerinin paslanmasını önleyebilir. Bu çalışma

0: Çocuğunuzun yapacağı günlük rutin işleri arasına alınabilir. Rutine giren problem çözme çalışması çocuğunuzun matematik becerilerini korumasına ve bir sonraki yıla hazırlanmasına yardımcı olabilir. 7-11 yaş arası çocuklar da okul öncesi gibi oyunla kendilerini ifade etmeye ihtiyaç duyuyor. Yaşıyla birlikte zenginleşen oyunlarda çocuğunuza eşlik edebilirsiniz. Oyunu da bir rutin haline getirebilirsiniz. Haftanın belirli günlerini aile oyun saati yapabilirsiniz. Bu yaş grubunda özellikle okul çağının ilk yıllarında güvenli ev ortamında rekabet duygusunu tanıma, öfkeyi nasıl yaşadığını anlama, zor duygularla baş etme becerilerini geliştirmek için de önemli bir fırsat. Daha ileriki yaşlar ya da ergenlik dönemi için de öneriler var. Eğer bir tatile gidilecekse yeni bir şehri birlikte keşfetmek, genç kızınızın ya da genç oğlunuzun o yere dair merak alanlarını da duyarak bir program yapmak dengeleyici olabilir. Onların da fikirlerini almak önemli. Birey olarak zaman geçirmesine imkan tanıyın önerisi var. Yaz tatilini hem birlikte zaman hem de kendi ilgi alanlarında kendini keşfedebileceği bir dönem olarak planlayın. Yaz kampları, dil okulları, ilgilendiği spor veya sanat alanlarına bir kursa başlamak ve akranlarıyla sizin de güvendiğiniz bir ortamda birey olarak zaman geçirmesine imkan tanıyın. Hatta mini stajlar bile olabilir. Özellikle lise çağındaki çocuklarınız için ilgi alanlarına göre gelecekte yapmayı düşündüğü, merak ettiği meslek alanlarında yaşına uygun süre ve kapsamda stajlar, işler planlayabilirsiniz. Farklı uzmanların farklı yaş grupları için yaz tatilini verimli geçirme anlamındaki önerilerini paylaştık bu programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akran Mercek.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: meleklerine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmasından,

olmasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

0: Uysağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhabalar saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bugün Yavuz Selvi hocamızla yaşlı sağlığına psikolojik açıdan yaklaşım konuşacağız. Sağlığın pek çok boyutu var tabii ki. 3 hatta 4 boyutu var, manevi boyutunu da eklersek. Yaşlılarda psikolojik boyutu belki fiziksel boyutundan daha da önemli olabiliyor. Onun için Yavuz hocam, size ilk sorunuzu sormak istiyorum. Hocam, yaşlı psikolojisi nasıldır? Yaşlandıkça yaşlının ruh durumu nasıl değişmektedir acaba?
2: Evet, aslında çok önemli bir konu çünkü yaşlanıyoruz ve gerçekten dünya da yaşlanıyor. Yaşlı nüfusu da giderek artıyor, bu yüzden çok önemli. Yaşlılık hayatın sonbaharı değil, aslında bir hasat mevsimi ve yaşlılığı da olgunlukla karşılamak gerekiyor. Yaşlılığı bir hastalık, bir bozukluk, bir yük olarak görmemek gerekiyor. Yaşlılık yaşayan bir hafızadır. Ruh sağlığı korunursa yaşlılık huzura dönüşür. Yaşlılık kaybetmek değil aslında, bir nevi sadeleşmektir. Aile ve toplum açısından da çok önemlidir yaşlılık. Aslında yaşlılık döneminde aile ve toplum birlikte hareket ederse yaşlılığın bir hastalık, bir bozukluk, sorunların ortaya çıktığı bir dönem olarak değil de aslında yeni anlamların üretildiği bir dönem olarak görebiliriz. Yaşlı kişinin en büyük ihtiyacının hastalıktan korunmak ya da başka şeyler değil de değer görmek olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlanıyoruz, bütün organlarımız yaşlanıyor. Beynimiz de doğal olarak yaşlanıyor. Beynimizde de değişiklikler oluyor. Biz fark etmesek bile beynimizin yaşlanması, belki birazcık bağlantıların azalması, belki küçük damar tıkanıklıkları, belki de beynimizin küçülmesi davranışlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi doğrudan etkileyebiliyor. Ama psikolojik olarak

0: biz yaşlılığa hazır olursak, o dönemin de kendine ait özellikleri olduğunu bilirsek, yaşlılığın bir hastalık olmadığını, bir olgunluk çağı olduğunu düşünürsek, yaşlılığa da huzurla ve sağlıkla girebiliriz. Yaşlılığı bir yük olarak görmeyiz. Sağlık diyoruz, psikolojik sağlık diyoruz. Demek ki beynimiz yaşlandığına göre duygularımızda da bir takım farklılıklar olacak. Belki normal bir yaşlanmanın süreci olarak da bunları göreceğiz. Bazen şöyle bir şeyler duyuyoruz. Yaşlılıkta depresyon, yaşlılıkta bunama. Evet, bunlar sorunlu dönemlerdir ama bunlar mutlaka olacak diye bir şart yoktur. Birçok insan yaşlılığa rağmen iyi ruh sağlığına sahiptir. Ki çoğunluk böyledir. Çoğunluk yaşından memnundur. Bununla birlikte gençken de görülen depresyon gibi, gençken de görülen kaygı bozuklukları gibi durumlarda yaşlılıklarda görülebilir. Ama şunu da söylemeliyiz. Duygusal deneyimler zamanla yaşlandıkça daha duru olur. Yaşlı insanlar sanılanın aksine gençlerden daha sakindirler. Gençler belki birazcık öfkeli olabilir ama bu duygular yaşlılıkta birazcık daha törpülenmiştir ve yaşlılarımız anlamlı ilişkilere odaklanma açısından gençlerden daha iyidir. O zaman yaşlılığa şöyle diyebiliriz. Yaşlılık duygusal bir olgunlaşma hali, bir hafıza, ailenin, toplumun hafızası olarak görebiliriz.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Siz konuşunca benim de bir düşünürün sözü aklıma geldi. Yaşlılık bir dağa tırmanmaya benzer. Aslında biraz çaba gerektirir ama dağa tırmandıktan sonra manzara çok güzeldir şeklinde bir cümle vardı. Gerçekten bakış açısını değiştirmek çok önemli
0: Tat yapı
1: sizin.
0: şeyi de değiştirir.
1: Aynen hocam.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Şimdi tabii yaşlılık ister istemez biraz daha işte akranların kaybı vesaire, biraz daha sosyal çekilme nedeniyle pandemi döneminde de çok yaşadık bunu. Biraz daha izole olunan ya da sen işte bir köşende otur hani şeklinde tabirlerle biraz kenarda bırak kılabilen bir durum olabiliyor maalesef. Bu istenmeyen bir şey zaten. Bu yaşlılıkta yalnız kalmak, sosyal izolasyon aslında tabii bu her yaş döneminin şu an modern toplumda sıkıntısı ama şu an yaşları konuştuğumuz için yaşlılıkta yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşlıyı nasıl etkiler?
0: Şunu söyledik az önce, yaşlılık, yaşlanmak bir ruh hastalığı değildir. Yaşla birlikte bazı değişimler olabilir. Unutkanlıklar belki de bir şeyleri öğrenme hızımız değişebilir ya da bazen depresyon gelişebilir, ruh hali değişebilir ama bunu en çok hızlandıran ya da buna sebep olan şeylerden bir tanesi de yalnızlıktır. Emeklilik, rol kaybı, eş kaybı, kronik hastalıklar, yalnızlık bunlar yaşlılıkta hastalık riskini artırıyor. En önemli belirleyicisi ise yalnızlık. Evet, sosyal izolasyon, yalnızlık ruh sağlığını en çok bozan faktörlerden birisi. Buna karşılık aktif kalmak, sosyal bağları, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmek, hala üretebiliyor, bir işe yarıyor duygusuna sahip olmak ruh sağlığını ciddi biçimde korur. Yaşlılık aslında bir kayıp dönemi değil. Anlamın yeniden tanımlandığı bir dönem. Yani şöyle söylesek yanlış olmaz herhalde. Gençlik bir başarma dönemi ise yaşlılık hayatı anlamlandırma dönemidir. Destek, saygı, sosyal bağlar. Evet, yaşlılığı huzurlu bir dönem haline getirebilir. Yaşlılık hayatın sonbaharı değil, hasat mevsimidir. O yüzden yalnızlık gerçekten bir risk faktörü olarak görülebilir. Bazen insan kalabalığın içinde bile kendisini yalnız hissedebilir,
1: Evet.
0: anlatamadığını düşündüğünde. Demek ki bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Uzun süre yalnız bırakılmak, yalnız olmak depresyon riskini artırır. Yaşlılığın kaygısını artırır. Uyku bozukluklarını artırır. Dikkat ve hafızadaki bozulmayı hızlandırabilir. Alzheimer ya da benzeri demans riskini yükseltebiliyor. Hatta bazı çalışmalar diyor ki kronik olarak yalnız bırakılmak sigara ve obezite kadar ciddi bir sağlık sorunudur. Çünkü insan biyolojik olarak sosyal bir varlıktır. Beynimiz bağ kurmak üzere gelişmiştir. Sosyal temas yaptıkça mutluluk veren nörokimyasal sistemler çalışır. Ama yalnızlık insanı kronik, uzun dönemli bir strese iter. Evet. Vücudumuzda stres hormonları, kortizol düzeyleri yükselir. Böylece ruh sağlığımızda, bağışıklık sistemimiz de olumsuz olarak etkilenebilir.
1: Evet hocam, yaşlıların beslenmesi dahi, iştahı dahi çok etkileniyor yalnız kalmaktan. Onun için gerçekten belki bir yaşlı sağlığında fiziksel sağlıktan çok daha önemli hale geliyor.
0: Evet, yalnızlık yaşlıyı sadece üzmez.
1: Evet.
0: Beynini, bedenini ve yaşam süresini de doğrudan etkiler.
1: Evet. Hocam, o zaman sonuçta önemli olan çözüm bulmak, yöntem geliştirmek olduğu için burada hem yaşlıya hem de yaşlının yakınlarına psikolojik sağlığı korumak açısından söylediğimiz biraz önce bahsettiğiniz değerli noktalar açısından neler yapılmalı? Çünkü hani bunu sadece çevreden beklemek değil, yaşlının da bence kendisinin katkı yapması, bu konuda kendisinin de çaba vermesi gerekiyor. O açıdan hem yaşlı cihetinden hem de yaşlının yakınları cihetinden neler yapılmalı? Koruyucu ruh sağlığı açısından.
0: Evet, çok güzel. Hemen sıralıyoruz. Bir, sosyal bağları sürdürmeli. Yalnızlık en büyük risk faktörü dedik. Haftada en az birkaç kez akraba, arkadaş ziyaretleri yapılabilirse her gün sosyal temas ruh sağlığını korur. Telefon, ziyaret, komşuluk, torunlarla temas, camiye gitmek, efendim orada insanlarla sohbet etmek çok kıymetlidir. İki, anlamlı bir uğraş. Emeklilik, üretkenliğin bitmesi demek değildir. Bahçeyle uğraşmak, kitap okumak, anıları yazmak, gönüllü faaliyetlere katılmak, küçük sorumluluklar almak bir işe yarıyorum duygusu oluşturur ve depresyonu azaltır. Düzenli fiziksel aktivite yapmak. Hareket sadece kaslarımızı çalıştırmıyor. Aynı zamanda beynimizi de koruyor. Yürüyüş yaptıkça yorgunluğumuz azalıyor. Beynimizde efendim bize mutluluk veren sistemler harekete geçiyor. Demek ki haftada en az 3-4 gün hafif yürüyüşler ya da dediğim gibi bazı ibadetlerdeki hareketler düzenli fiziksel aktiviteyle insanı koruyabilir. 4. Uyku düzenine dikkat. Yaş aldıkça uyku düzenimize birazcık daha dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü düzensiz uyku efendim unutkanlığı artırabilir. Düzensiz uyku huzursuzluğa neden olabilir. Ben şöyle söylüyorum. Her gün aynı saatlerde yemek, aynı saatlerde uyumak, aynı saatlerde uyanmak, belirli bir düzene oturtmak yaş aldıkça insanın sağlığını korur. Beşincisi, beynimizi çalıştırmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni bir hobi, yeni bir kitaba başlamak, bazen böyle bulmaca çözmek bile önemli olabiliyor. Ya da teknoloji öğrenmek bile. Bazen yaşlılarımız ya ben öğrenemem, işte şuradan mesaj yazamam, bunu açıp kapatamam gibi kendilerini tamamen böyle geri çekilmiş hale getirebiliyorlar. Biz de diyoruz ki kendini birazcık daha zorla. Bir günde öğrenmezsin ama 3 günde öğrenirsin. Biraz sıkılırsın ama kendini böyle bir şey öğrenmeyecek gibi hissetme. Altıncısı, sağlık kontrolleri ve ruhsal belirtileri ciddiye al diyoruz. Hani ya bu yaşlılıktandır, efendim olur böyle şeyler, bu yaşlılıktandır diyerek bazen bazı durumları hafife alabiliyoruz. Halbuki uyku bozuklukları, keyifsizlikler, isteksizlikler, depresyon bunlar önemli şeylerdir ve yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Yedincisi de aslında çok önemli, yaşlanmak değişimi kabul etmeyi gerektirir. Birçok insanda bunu görüyoruz. Yaşlandıkça bunu kabul edemiyor. Ve bunun üzüntüsünü yaşamaya başlıyor. Bunu kaybettiği şeyler yüzünden kendini izole ediyor. Halbuki ya yaşlanmayı kabul edeceksin. Bu yaşın kendine ait güzellikleri olduğunu, bir

0: olgunluk olduğunu kabul edeceksin. Ha, ben yaşlılığa teslim olayım. Öyle demek istemiyoruz ama
1: Evet.
0: ruhsal olarak esnekliğimizi de korumalıyız.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sizin uykuyla ilgili de çok çalışmalarınız olduğu için biraz önce sağlıklı uyku ile ilgili söyledikleriniz çok önemliydi. Bir de ondan önceki önerilerde söylediğiniz fiziksel aktiviteler, işte hafif egzersizler, yürüyüşler, fiziksel olarak birazcık hani yorulmak diyelim tabiri caizse gün içinde, akşamki uykusunun da kalitesini muhtemelen artıracak. Onun için iki taraflı bir kazanç olacak diye düşünüyoruz. Bütün gün oturunca gece uykusu da daha da kalitesi düşebiliyor sizin de biraz önce bahsettiğiniz
0: Evet,
1: gibi.
0: yaşlılarda uykuyla ilgili sadece bir program yapabiliriz. Çünkü o kadar önemli ve
1: Evet.
0: o kadar uzun bir konu.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Gerçekten çok önemli bir konuya, sağlığın önemli bir boyutu, psikolojik boyutunu bugün konuştuk sizinle yaşlılar bağlamında.
0: Aslında daha çok konuşulacak şey var.
1: Evet.
0: Sadece yaşlılarımızın yakınları için de birkaç cümle kurmak istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Yaşlılık sadece o kişinin değil, ailenin de bir sınavı. Biz yaşlılarımızı korumaya çalışırken onları pasifleştirmemeliyiz. Onlara
1: Evet.
0: da etkin roller vermeliyiz. Çünkü onların en büyük ihtiyacı korunmak değil, saygı görmektir. O yüzden onları çocuklaştırmadan fikirlerini sormak, sen anlamazsın dememek, onları karar mekanizmalarına tabi tutmak, kararlarına saygı duymak, onların tempolarına uyum sağlamak, onları dinlemek, sohbet etmek, geçmiş anılarını dinlemek, fikrini sormak çok basit görünen ama çok güçlü ruhsal destektir. Çünkü bir yaşlı için beni dinlediler duygusu çok güçlü psikolojik bir besindir. Ve şunu söylüyoruz. Mesela yaşlımız öğretmen olsun, emekli bir öğretmen. İşe yaradığını hissetmek çok önemli. Çocuğunuzu götürürsünüz matematik ya da başka bir alanda bir şey öğretmesini istersiniz. Birkaç soru çözmesine yardımcı olmasını istersiniz. Bu bile o hayattaki rolünün devam ettiğini gösterir. Toruna masal anlatmak, sofraya katkı sunmak, bir konuda danışılmak çok önemli.
1: Kesinlikle hocam. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Umarım başka bir programda biraz daha geniş şekilde bunları konuşuruz diye ben de temennimi ileteyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi ile yaşlılığa psikolojik açıdan sağlıklı yaklaşımı konuştuk. Kendisine katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: sizden biriniz namaz kılmak için geceliğin uykusundan kalkarsa, geceliğin kalktı, bilin bakalım ne yapacak? Fel yestek diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Dişlerini temizlesin, misvaklasın demek. Ağzı tertemiz olacak. Bu ne zaman söylenmiş? 1400 yıl önce söylenmiş. Diş macunu yok, diş fırçası yok. Efendim, kimsenin temizlikten haberi yok. Temizliğin büyüklerinden haberi yok ki küçük böyle ağzı temizlemekten haberi olsun. İslam gelmiş, vücut temizliğini getirmiş. Günde 5 defa eli ayağı yüzü yıkamayı getirmiş. Ağzı burnu temizlemeyi getirmiş. Gusül abdestini getirmiş. Efendim, koltuk altları kıllarını, kasık kıllarını kazımayı getirmiş. Her türlü temizliği getirmiş. Ter yok, pislik yok, koku yok, efendim çirkinlik yok filan. Her şey ne zaman, nerede? Çölde. Çölde. Medeniyetin, suyun, imkanlarının çok az olduğu yerde Resulullah Efendimiz gelmiş. İki cihan güneşi, temizliğin her çeşidini getirmiş. Nasıl olacak? Ağzı pırıl pırıl olacak. Ağzı kokmayacak. Dişleri sarı olmayacak. İnci tanesi gibi olacak. Mis gibi kokacak ağzı. Çirkin kokmayacak. Bazen belki rastlamışsınızdır. Birisi geliyor sizinle konuşma. Uf, başınızı bu tarafa çevirmek istiyorsunuz. Neden? Ağzı müthiş çirkin kokuyor. Ya sigaradan çirkin kokuyor ya da ağzı kokuyor işte. Ne bileyim, çirkin kokuyor. Yani yanında durmak istemezsiniz böyle. Ya da taharetlenmiyor vesaire yapmıyor. Başka yerlerinden başka çirkin kokular geliyor. İslam böyle değil. Yani ağzı bile pırıl pırıl olacak. Sizden biriniz geceliğin namaz kılmaya kalktığı zaman misvak kullansın. Çünkü diyor Efendimiz, izahını yapıyor. Çünkü sizden biriniz namazında Kur'an okumaya, kıraate başladığı zaman, Allahu Ekber, teheccüd namazına durdu, başladı okumaya. Vada'a melekün fahu ala fihi. Biz bunu böyle bilmece diye sorarız talebelerimize, fihi ne demek diye. Şaşırsınlar diye. Vestikli bir kelime bu. Bir melek ağzını bu Kur'an okuyan kişinin ağzına koyar. Geceliğin teheccüde kalkan kişinin, Kur'an okuyan kişinin bir melek ağzını ağzına koyar. Melek koyuyor ağzını. Kur'an okuyanın ağzına koyar. La vela yahrucu min fihi şey'un illa dakhala femel meleki. Kendi ağzından Kur'an kıraati olarak ne telaffuz ne kelime çıkarsa meleğin ağzına gider. Hepsi. Yani ne demek? Melek ağız pis olursa, kokulu olursa rahatsız olacak demek yani. Meleği taciz etme. Ondan çok hayırlar olacak. Sen Kur'an okudukça o melek sana hayran, öyle yani o bakımdan temiz olacak.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye katkı maddelerinin gittikçe artışı, bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Yine bir sahabeden, İslam'la şeref bulan bir kahramandan söz edeceğiz bu programda sizlere. Bu kez konuğumuz Hubeyb İbni Adi. O, Medine'nin Evs kabilesinden ve Ensardandır. Hazreti Hubeyb, tatlı ruhlu, açık gönüllü, sağlam imanlı ve iyi vicdanlıydı. O, İslam'ın şairi Hasan İbni Sabit'in tarif ettiği gibiydi. Ey Ensar'ın ortasındaki şahin, yumuşak huylulukta pırıl pırıl olan. Hubeyb çok ibadet ederdi. Her yönden avitlerin, çok ibadet edenlerin huyuna ve tabiatına sahipti. Bir aşık ruhuyla ibadete yönelmişti. Geceleyin namaz kılar, gündüz oruç tutar ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd ederdi. O, Bedir'de bayraklar kaldırıldığında yiğit ve atılgan bir askerdi. Çarpışmanın başında öne çıkan ve devirdiği müşrikler arasında El-Haris İbni Amir İbni Neffel'le vardı. Savaş bitip yenilen diğer Kureyşliler Mekke'ye döndükten sonra El-Haris'in oğulları babalarının öldürüldüğünü öğrendiler ve savaşta onu yıkan Müslümanın adını iyice bellediler. Hubeyb İbni Adi. Müslümanlar yeni toplumlarını kurmaya devam etmek üzere Bedir'den Medine'ye döndüler. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kureyş'le ilgili bilgiler toplamak, Kureyş'in bazı hareketlerde bulunduklarına ve yeni bir savaşa hazırlandıklarına dair kendisine gelen haberlerin aslını öğrenmek istedi. Bu iş için aralarında Hubeyb'in de bulunduğu 10 kişiyi seçti. Asım bin Sabit Hazretlerinin başkan olduğu bu heyette, Merset bin Ebi Merset, Halid bin Ebi Bükeyr, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinle, Abdullah bin Tarık, Muattib bin Ubeyd de bulunuyordu. Bu kafile, geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek, Huzeyl kabilesi topraklarında, Reci suyu başında, seher vakti konakladılar. Bu sırada, yanlarında bulunan Adal ve Kare kabilesi heyetinden biri, bir bahaneyle yanlarından ayrıldı. Hemen, Lihyan oğullarına gidip haber verdi. Onlar hemen en usta okçularından 100 kişiyi Müslümanların üzerine gönderdiler. Okçular Müslümanların izlerini takip etmeye başladılar. Onlardan birisi kumların üstüne düşmüş birkaç hurma çekirdeğini görmeseydi yollarını değiştirmek üzerelerdi. Bu adam bu çekirdeklerden birini aldı ve onu inceledi. Sonra yanındaki arkadaşlarına haykırdı. Bu Yesrib hurmasının çekirdeğidir. Bizi onlara götürünceye kadar bu çekirdekleri takip edelim. Yere atılmış çekirdekleri takip ederek yürüdüler ve nihayet izlerine ulaştılar. 10 kişinin başkanı olan Asım, onların kendilerinin peşinde olduklarını anladı. Arkadaşlarına bir dağın tepesine çıkmayı teklif etti. 100 okçu yaklaşıp dağın eteğinden onları kuşatıp etraflarında sağlam bir duvar ördüler. Çarpışmaya karar verdiler. Çok geçmeden kafilenin etrafı sarıldı. Lihyan oğulları mensupları esir ticaretiyle geçinirlerdi. Bu sebeple teslim olun, canınızı kurtarın teklifine bulunuyorlardı. Asıl niyetleri onları Mekke'de köle olarak satmaktı. Böylece çok para kazanacaklardı. Çünkü Mekkeli müşrikler kendilerine yakaladığınız her Müslüman için değerinden fazla para öderiz demişlerdi. O mübarek sahabeler başkanları Asım İbni Sabit el-Ensari'ye dönüp onun emrini beklemeye başladılar. İşte o şöyle diyordu. Vallahi ben bir müşriğin sözünü kabul edemem. Ya Rabbi bizim hakkımızda peygamberine haber ver. 100 okçu onlara ok atmaya başladı. Başkanları Asım oracıkta şehit oldu. Onunla birlikte 7 arkadaşı daha çarpışarak şehit oldular. Geri kalanlara da eğer tepeden inerlerse hiçbir şey yapmayacaklarına dair söz verdiler. Bunun üzerine Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinle ve Abdullah bin Tarık tepeden indiler. Lihyan oğulları üçünü de yayların kirişleriyle bağladılar. Mekke'ye götürmek üzere yola çıktılar. Abdullah bin Tarık Mekkeli müşriklere götürülmeye razı olmadı. Gitmemek için zorlandı. Vallahi ben size arkadaş ve yoldaş olmam. Şehit olan arkadaşlarım bana örnek ve önderdir deyip bir zorlayışta ellerini kurtardı. Lihyan oğulları onu taşa tuttular, sonunda onu da şehit ettiler.
Müminlerin en büyük, en doğru ve Allah Resulüne en vefalı olanlarından 8'i imanlarını, ahd ve sözlerini bu şekilde yerine getirmişlerdi. Hubeyb ile Zeyd bağlı oldukları iplerden kurtulmayı denediler ama ipler çok sağlamdı. Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desin'le Mekke'ye götürüldüklerinde Hubeyb'in ismi kulaklarda çınladı. Bedir'de öldürülen El-Haris İbni Amir'in oğulları bu ismi çok iyi hatırladılar ve içlerindeki intikam duyguları yeniden kabardı. Hemen onu satın almaya koştular. Bedir Savaşı'nda babalarını ve ileri gelenleri kaybeden Mekkelilerin çoğu ondan intikam almak için bu konuda birbirleriyle yarışa girdiler. En sonunda hepsi anlaştılar ve onu yalnız ona değil, bütün Müslümanlara olan kinlerini söndürecek son için hazırlamaya başladılar.

Başka bir kabilede Hubeyb'in arkadaşı Zeyd İbn-i Desinne'ye el koydu. Böylece her ikisine ateşle işkence etmeye başladılar. Hubeyb kalbini, durumunu ve sonunu alemlerin Rabbi Allah'a teslim etmişti. Kılı kıpırdamadan ve cesurca kayaları eriten ve korkuyu yok eden Allah'ın verdiği bir iç huzuruyla Allah'a itaate yönelmişti. Allah onunlaydı, o da Allah'la birlikteydi. Hapsedildiği evde bulunan ve azatlı bir cariye olan Maviye şöyle anlatmıştır. Hubeyb, benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedilmişti. Ben ondan daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün baktım elinde insan başı gibi kocaman bir üzüm salkımı vardı. Ondan yiyordu. Her gün böyle üzüm salkımı elinde görülürdü. O mevsimde hem de Mekke'de üzüm bulmak asla mümkün değildi. Allahü Teala ona rızık veriyordu. Evet, o Allah'ın salih kuluna verdiği bir rızıktı. Nitekim daha önce bunun benzerini İmran'ın kızı Meryem'e vermişti. Zekeriya mabette onun yanına her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. O, ey Meryem, bu sana nereden geldi dedi. O da şöyle cevap verdi. Bu Allah'ın katındandır. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Hazreti Hubeyb hapsolunduğu hücrede namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okurdu. Onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kadınlar ağlaşırlar, ona acırlardı. Ona, bir isteğin var mı dediğimde, bana tatlı su ver, putlar için kesilen hayvanların etinden getirme. Bir de beni öldürecekleri zaman önceden haber ver, başka bir şey istemem derdi. Öldürüleceği gün kararlaştırılınca gidip kendisine söyledim. Hayret ettim. Öldürüleceği zamanı öğrenince onda en ufak bir değişiklik ve zerre kadar üzüntü eseri görülmüyordu. Bana, ne olur bana bir ustura buluver, temizlik yapacağım. Ben de sana dua ederim dedi. Ben de çocuğumun eline bir ustura verip gönderdim. Çocuk yanına gidince birden korktum. Eyvah, bu adam çocuğu usturayla keser. O nasıl olsa öldürülecek dedim. Koşup çocuğa baktım. Hubeyb, gönderdiğim usturayı çocuğun elinden alıp, çocuğu sevmek için dizine oturtmuştu. Ben de durumu görünce çok korkup feryat etmeye başladım. Durumu anlayınca, bu çocuğu öldüreceğimi mi zannediyoruz? Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Haksız yere cana kıymak bizim hal ve şanımızdan değildir dedi. Aslında eli usturalı bir esir çok şey yapabilirdi. Hazreti Hubeyb böyle bir şeyi düşünmek bile istemedi. Küçük bir yavruyu alet etmek küçüklüğünü aklına bile getirmedi. Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desinne'yi öldürmek için müşriklerin kararlaştırdığı gün gelmişti. Fakat müşriklerin kin ve intikam hisleri geçmek bilmedi. Herkese haber verildi. Bu yüzden şehrin zengin fakir, genç ihtiyar, kadın erkek ve bütün çocukları oradaydılar. Bu iki yüce sahabinin başına gelecekleri merak ediyorlardı. Bir sabah erkenden o büyük imanlı sahabinin zincirlerini çözüp zindandan çıkardılar. Mekke dışında Tenyim denilen yere götürdüler. Çünkü bütün melanetleri orada yapmayı adet edinmişlerdi. Bu Allah ve Resulullah dostuysa heyecanlı değildiler. Yolda karşılaşıp görüşen bu iki sahabi kucaklaşarak birbirlerine uğradıkları belaya sabretmelerini tavsiye ettiler. Müşrikler daha sonra Hubeyb'e arkadaşı ve kardeşi Zeyd bin Desinne'nin şehadet haberini getirdiler. Onlar bununla Hubeyb'in sinirlerini bozacaklarını ve ona ölümün benzerini tattıracaklarını zannediyorlardı. Halbuki onlar rahim olan Allah'ın onu misafir ettiğini, ona sekinet ve rahmetini indirdiğini bilmiyorlardı. Onun imanı konusunda pazarlık yapıyorlar. Eğer Hazreti Muhammed'i ve inandığı Rabbini inkar ederse onu kurtaracaklarına dair söz veriyorlardı. Fakat onlar güneşi balçıkla sıvamaya çalışan kimseler gibiydiler. Evet, Hubeyb'in imanı, kuvvet, uzaklık, ateş ve ışık yönünden güneş gibiydi. O, kendisinden ışık isteyen herkesi aydınlatıyor ve kendisinden sıcaklık isteyen herkesi ısıtıyordu. Fakat kendisine yaklaşan ve meydan okuyanı ise yakıp mahvediyordu. Umduklarını bulamayınca kahramanı akıbetine sürüklediler. Onu Tenyim denilen yerde öldürüleceği yere çıkardılar. Götürdükleri yere varır varmaz Hubeyb onlardan iki rekat namaz kılmak için izin istedi.
onun teslim olmak, Allah'ı, peygamberini ve dinini inkar ettiğini açıklamakla sonuçlanacak bir konu.

konuşma yapabileceğini zannederek ona izin verdiler. Hubeyb huşu, teslimiyet ve tevazu içinde iki rekat namaz kıldı. Ruhundan imanın tadı fışkırdı. Devamlı namaz kılmak, namaz kılmak istiyordu. Fakat katillerin bulunduğu tarafa dönüp onlara şöyle dedi. Vallahi eğer ölümden korktuğum için namazı uzatmış olduğumu düşünmeseydiniz daha fazla namaz kılmak isterdim. Bunu da söyledikten sonra kararlılıkla onların yüzüne baktı ve şu şiiri söylemeye başladı. Müslüman olarak öldürülürsem Allah yolundaki ölümümün herhangi bir yerde olmasını aldırmam. Çünkü bu Allah içindir. Eğer o dilerse parçalanmış bir uzun geri kalanlarını da mübarek kılar. Sevgili dinleyiciler, belki de Arap tarihinde ilk defa müşrikler bir adamı idam sehpasına çıkarıp orada öldürüyorlardı. Onlar hurma dallarından üstüne Hubeyb'i yerleştirdikleri büyük bir idam sehpası hazırlamışlar. Müşrikler açıkça görülen bir sevinç içinde toplanmışlar, mızrak sahipleri de mızraklarını bilemişlerdi. Bütün bu vahşilik idam sehpasındaki kahramanın önünde kasıtlı bir yavaşlık içerisinde cereyan etmişti. O gözlerini yummamış ve yüzünü aydınlatan şaşırtıcı vakarda gitmemişti. Bu sırada Kureyş'in ileri gelenlerinden biri ona yaklaşıp ''Sen kendin sağlam ve ailen arasında rahat bir halde olduğun halde Muhammed'in senin yerinde olmasını ister misin?'' dedi. İşte sadece burada Hubeyb bir fırtına gibi kıpırdanmaya çalışıp katillerine karşı ''Vallahi Muhammed'e bir diken batırılması karşılığında dünya rahatına kavuşmayı ve çoluk çocuğumun arasında olmayı istemem.'' diye haykırdı. Öldürmeye niyetlendikleri sırada Zeyd'in söylediği şahane sözlerin aynısı. Onları şimdi de Hubeyb söylüyor. O sözler ki henüz Müslüman olmamış Ebu Sufyan'ın ellerini çırparak ve dehşet içinde şu sözleri sökmesine sebep oluyordu. Muhammed'in ashabının Muhammed'i sevdiği gibi başkasını seven hiç kimseyi görmedim. Hubeyb'in söylediği o sözler, mızrak ve kılıçların kahramanımızın vücuduna gönderilmesi için sanki bir komut olmuş, nihayet onlar çılgınca ve vahşice ona gitmişlerdi. Bu sırada Hubeyb'in yüzü Kabe'ye doğru döndü. Müşrikler Medine'ye doğru döndürdüler. Hazreti Hubeyb, Allah'ım, eğer ben senin katında hayırlı bir kulsam, yüzümü Kabe'ye çevir diyerek dua etti. Yüzü yine kıbleye döndü. Müşriklerden hiçbiri onun yüzünü Kabe'den başka bir tarafa çeviremedi. Mekkeli müşrikler dar ağacına çıkardıkları Hazreti Hubeyb'e işkence yapmaya başlayınca ''Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üstüne düşersem düşeyim gam yemem. Bunların hepsi Allah yolundadır.'' dedi. Hubeyb bundan sonra yüksek sesle şöyle beddua etti. Ey büyük ve her şeye kadir Allah'ım! Sen de bu zalimlerin tamamını mahveyle. Onlardan hiçbirini sağ bırakma. Hepsini ayrı ayrı öldür Allah'ım. Müşrik topluluğu da azgınlık ve düşmanlık yaparak Mekke'deki intikam dolu yuvalarına dönmüştü. Şehidin cesedi bir grup Kureyşlinin kılıç ve mızraklarıyla korunarak bekletiliyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz ashabıyla otururken kendisine vahiy geldiği sırada kaplayan hal gibi bir hal kapladı. Sonra ve aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, bu selamı kimin selamına karşılık verdiniz? Kardeşimiz Hubeyb'in selamına karşılık verdim. Cebrail aleyhisselam Hubeyb'in selamını bana ulaştırdı. Allah onun duasını kabul etmişti. Hemen o El-Miktat İbni Amr'ı ve Ez-Zübeyir İbnül Avvam'ı çağırdı. Onlar atlarını atlayıp oraya gittiler. Allah onları bilinen yerde bir araya getirmişti. Onlar arkadaşları Hubeyb'in cesedini dar ağacından indirdiler. İşte orada nemli toprağın altında kucaklamak için temiz bir yer onu beklemekteydi. Peygamber Efendimiz Hubeyb bin Adi için o benim cennette komşumdur buyurmuştur. Hubeyb bin Adi'nin tarihteki yeri idam sehpasındaki bir kahraman olacaktır. Allah bu temiz sahabenin şefaatlerine bizleri erdirsin. Hoşça kalın efendim.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Muhyi. Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.

El-Muhyi. Yeryüzündeki tüm canlılar ve insanlar Allah'ın ihya ve can bahşetme fiilinin muhatap ve mazharlarıdır. Allah Celle Celaluhu zatını Muhyil Mevta olarak, yani ölüleri diriltici olarak vasıflandırmıştır. Her Müslüman mutlak olarak yalnız Allah Teala'nın yaşatan ve can bahşeden olduğuna iman eder. O El-Muhyi'dir. Hayat ve ölüm, her ikisi de bizler için bir nimettir. Hayat olmasaydı dünyanın güzelliklerinden faydalanamazdık. Ahirette bize hayat verilmeseydi ebedi ödülü alamazdık. Ölüm olmasaydı dünyadaki mükellefiyetlerimizden kurtulamaz, amellerimizin karşılığını alamazdık. Mevlana bu vaziyeti ne güzel özetler. Cihan bağına gül toplamak için geldik ama diken hamallığı yapıyoruz. Kafese konan kuşlar bile öterek sızlanır. Bülbülün ötüşü itirazındandır. Neyin sesi ayrılık acısındandır. Biz insanlarsa dikenlerden hiç sızlanmıyoruz. Gül kokusunu yapay kokulara değişebiliyoruz. İnsan özgür doğar. Oysa her yerde zincire vurulmuştur. Nefsimizse en büyük prangamızdır. O halde tekrardan kendimize şu soruları sorabiliriz. İbadet ve kulluk yazısını niçin benim alnıma çektiler? Göklerde ve yerde benim adımı niçin dostluk ve muhabbetle meşhur ettiler? Kutsal kitaplarda ve sahifelerde niçin benden bahsettiler? Dünyayı niçin birçok yerde kınadılar? Onun adını niçin zindan ve hapis koydular? Önde gelen peygamberler ve veliler niçin ona iltifat etmediler? Bizler de bu ismi şerifin penceresinden bu sorulara samimi cevaplar bulmaya niyet edersek, gönlümüzde dünyayı soğutup ahiret sevgisini ısıtmış olabilir ve kendimiz adına en güzel ihya hareketine adım atmış olabiliriz.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya'lemu eyyuhel ikhvan enne efdalel kitabı kitabullah. Ve enne efdalel hadyi hadyu Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umru muhtesatuhu ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atın dalale ve külle dalale finnâh. Ve biz senedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne hukat.
3: İslam'daki hukuklardan birisi de sıla-i rahim hukukuydu. Yani ana babanın akraba-i talikatı olan dal budaklarıyla alakayı kesmemek, onlarla örfetmekti, güzelleştirerek güzel ikisi içinde. Bu usta Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz bir hadis zikrediyor. Ebu Zer'i hepimiz işitiriz ismini de, kendisini pek iyi bilemeyiz tabi. O Allah rahmet eylesin, 5. veya 6. Müslüman. Daha dünyada ilk İslam'dan 5. veya 6. Müslüman diye zikrediyorlar. Bu zat gelmiş Müslüman olmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu Müslümanlığını izhar etmek için kendini tutamamış. Kabe-i Muazzama'nın içine girmiş. Ey müşrikler, duyun. Ben Müslüman oldum. Kelime-i şehadeti getirmiş. Açık sesle, yüksek sesle, ezan okundukları gibi bizim. Bunu bir dövmüşler. Bayılıncaya kadar. Fakat itikadına hiç derde kadar bir eksiklik gelmemiş. Bir gece yine kadınlar gelmişler tapınmaya, putlara. Bunlara çıkışmış, bak peygamber gelmiş. Bu taşlarına tapınıyorsunuz. Memleketi Gıfar. Bir kabile ki, vurguncu kabile aslında. Yani kalpleri taş gibi artık, vurguncu olunca taşa benzer bir kalp. Gitmiş o kabileyi Müslüman yapmış. Bu taş, yürekli, hepsini Müslüman yapmış. Allah bize insaf versin. Biz okuyoruz, onun ne okuması vardı acaba, hangi medreseden, hangi üniversiteden mezun olduğunu sorsanız okumasını da bilmiyoruz belki. Fakat İslam aşkı, iman aşkı, bak koca bir kabileyi Müslüman yaptı, onunla da kalmadı. Komşusu Eslem kabilesine gitti, onu da Müslüman yaptı.
4: Allah Allah.
3: İmana bak sen. Dünyaya bağlıyoruz işimizi. Dünyaya bağladığımız için de imanımız zayıf oluyor. Mesela. Şimdi bu zat diyor ki, Halil'im diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana vasiyet etti. Nasihat etti. Dedi ki, ey Ebazer, üstündeki insanlara bakma. Kendinden üstünlere bakma. Bu mühim bir ders. İnsanı çok yorar. Çileden çıkarır. Şuna da yetişeceğim. Bundan daha üstün olacağım. Bundan daha iyi olacağım derken bakarsın ipin ucunu koparır. Yürütüye gider. Aşağısına bak. Kendinin aşağısına bak. Üstüne bakarsın. Gücün yetmez. Yetişemezsin. Herkesin kudretini Allah-u Teala bir yaratmamıştır. Herkesin ayrı ayrıdır kudreti. Onun için ona o zenginliği vermiş. Gerek bu iki türlü. Gerek dünya zenginliği, gerek ahiret zenginliği. Dünya zenginliği de öyle, ahiret zenginliği de öyle. Çalışmadan olmaz. Allah veriyor onları. Çalışacağız ama Allah verdiği kadar verecek tabiatıyla. Ha, büyük dünya adamları da var tabii. Abdülkadir Geylani gibi, Nakşibend Hazretleri gibi, efendim Rufai Hazretleri gibi. Hadi ben de öyle olayım be. Olur musun? Sözüyle elem terillezine zekûne enfüsühüm. Temizlenen insanlar, biliyor olan insanlar. Kendiliklerinden mi oldular? Allah peygamberlerini nasıl seçtiyse bilirlerini öyle seçmiştir. Yoksa senin benim işim değil o. Bizim işimiz Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak o kadar. Yükseltirse yükseltir. Ben tevazu arafullah. Tevazu yapabiliyor musun? Allah seni yükseltir. Yapamıyorsan alçaltır. Çıkamazsın yukarıya. İkincisi aşağıya bak. Altına bak. Senden daha zayıflar var. Fakirler var. Miskinler var. Neler var. Onlara gör. Haline şükret. Diyor ki ya Ebazer miskinleri sev ve onlara yakın ol. Nasıl? Ne diyeceksiniz bu işe? Miskinleri sev ve onlara yakın ol. Miskinin iki manası var. Bir miskin, fakirler var hani. Bir de dünyadan geçmiş, dünyayı alakasını kesmiş. Varlık yokluk onun önünde müsavi. Altından bakır, taş onun önünde müsavi. Kıymeti yok dünyanın. Bir de böyle anlar ki miskin diyorlar bunlara. Fena derecelerini atlatmış, kendisine varlık vermeyen adamlar. Her şeyi Allah'tan biliyor. Bu miskinler, ahiret miskinleri, dünya miskinleri kim olur? Bunlara yakın ol. Bunlarda hikmetler vardır. Çünkü Allah bunların kalplerine hiç umulmadık nimetler vermiştir. Bunlardan birisi Veysel Karani Hazretleri. Hiç dünyalığı yoktu. Dünyaya da hiç iltifat etmedi. Ama içi hikmetle dolu. Gönüllerimize bir sürur geliyor. Ya bin küsur sene geçtiği halde Veysel Karani'yi bir türlü unutamıyoruz. Halbuki nice resimleri olan insanlar var ki çoktan unutuldu. Ama o unutulmuyor. Niçin? Ona Allah bugün o sevgiyi vermiş. Bize de vermiş. Biz de onu seviyoruz. Ha. Bunun için siz miskinleri, yani böyle dünyadan geçmiş insanları sevin ve onlara yakın olun. Üçüncü nasihatı, vasiyeti, Ebazer, sıla-i rahim yap. Akrabahi talikatından ayrılma. Ve in edberat, bunlar sana ne kadar gelmiyorlarsa da, sana küsseler de, dargınsalar da, yine sen git. Kusura bakma. Onun için hepimizde kusur var. Kusursuz olur muyuz? Ancak peygamberler kusur. Bizde kusur. Velilerde de kusur var. Veliler kusursuz olmaz. Onlarda da kusur var. Büyük günahları yok mu başka? Yaparlar çabuk nadim olurlar, pişman olurlar, tövbe ederler. Onlar da kusursuz olmaz. Kusursuz yalnız Allah ve onun Resulü. Aciz var. Sıla-i Rahim'de çok ders var.

0: Korkma. Seni ayıplarlar. Ayıplasınlar aslında. Korkma. Beni ayıplarlar diyerekten haktan ayrılma. Haktan uzaklaşma. Ben bunu dün birisine söylerken dedi ki bana, ya bunun karşısında ben çamada mı batayım dedi. Yani varlık var kendisinde de. Şeysinin karşısında ona at diyor, ona tenezzül et de gidemiyor. Evet. Çamura batmış gibi arttı diyor kendini. Bu ne kadar şey, acı şey, tenezzül, yani tevazuun zıtlı oluyor, tekebbül oluyor. Bir de diyor ki, kulil hak ve imkanı mürre. Hakkı da söyle, ne kadar acı olsa. Hak acıdır ama acı da olsa söyle, korkma. Bir de diyor, üç sonunda, la havle ve la kuvvete illa billah. Ali azim yok galiba. La havle ve la kuvvete illa billah. Devam et. Bu, fe inneha kenzü min künüzü cennet. Cennet hazinelerinden bir hazinedir bu diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Af denilen bir adam var, sahabeden. Oğlu esir düşmüş düşmana. Üzülmüş tabi baba. Gelmiş Resulullah'a demiş ki, ya Resulullah, oğlum esir olmuş. Diyor ki buna, la havle ve la kuvvete illa billahiye devam et. Bu da başlıyor işte tesbihini çekme. Yani yürek yanısıyla kim bilir ne kadar çekti. Bakmış ki bir gün tak tak kapı çalınıyor. Pencereden bakmış, oğlum. Oo, açmış, hoş geldin efendim. Ne oldu böyle? Demiş, baba, beni işte yakaladılar, esir oldum. Çadıra kapadılar, ayaklarıma zincir vurdular. Çadırın başına da bir de nöbetçi asker kurdular. Orada duruyordum. Bir gün baktım ki asker uyuyakaldı. Uyumuş nöbetçi. Benim ayağımdaki zincirlerde Allah'ın hikmeti çözülmüş. Ben askerin atını aldım. Süvariymiş demek asker. Atını aldım. Bindiğine kaçtım. Allah bize olgun bir iman nasip etsin.
1: Amin.
0: İmansızlara da Allah-u Teala hidayet eylesin de.
1: Amin.
0: İnsanlık hizmetine riayet etsinler. Size fazla söz söylemek istemeyeceğim. Size ilk Müslümanlardan birkaç tanesini hatırlatayım, kafi. Babasının varlığını, malını, mülkünü, her şeysini, anasını, babasını da terk ederekten İslam olmuş, Habeşistan'a kaçmış, nihayet Medine-i Münevvere'ye gelmiş, İslam'a hizmet eylemiş. Hatırlatırım size. Bak ne fedakarlık. Anayı babayı terk etmek, malını mülkünü terk etmek kolay mı? Biz 5 kuruşu terk edemiyoruz. Arkasından şunu da hatırlayın, Selman el-Farisi'yi bilmeyenimiz yoktur. Allah şefaatlerine nail etsin. Hristiyanlık devrinde dünyaya gelmiş. Ateşperest bir insan. Fakat bir Allah şeysi arıyor, o ateşperestliği beğenmemiş. Derken Hristiyanlığı bakmış daha güzel, onlara hizmet etmiş, en nihayet İslamiyet gelmiş, İslamiyet'e de erişmiş, daha Acemistan'ın göbeğinden kopup, ta Medine-i Venevvere'ye kadar, gelinceye kadar çektiği zahmeti siz düşünün. At yok, araba yok, eş, şu yok, bu yok, hep yeğen yapıldak, en nihayet kölelik hizmetinde yapmış başkalarına, en nihayet İslamiyet'le de müşerref olmuş, büyük de hizmetler görmüş, onu da anlatmıştım. Bunlara bakarsak, bir de size bugün Bilal'i hatırlatayım. Bilal köle bir adam. Bir Yahudinin kölesi. Köle, hizmetkar. Fakat İslamiyet'i duyunca geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde diz çöküp İslam oldu. Bu İslam olduktan sonra sen Müslüman mı oldun diyerekten o adamın, bu zavallının başına gelenler hiç kimsenin başına gelmemiştir yani. O kadar eza, o kadar cefa, o kadar efendim mihnet ki hiç çekilmez. En nihayet iplerle bağlayaraktan memleketin edepsizlerine sürüklettiler. İslamlıların cezası budur diyerekten Mekke'nin sokaklarında, dağlarında dolaştırdılar. Sırf dön diyerekten. Bilal ise hep Allah bir, Allah bir diyordu. Başka bir şey değil. En nihayet dediler ki, ya Bilal, biz senden bıktık. Sen hiçbir azaptan korkmuyorsun. Binaenaleyh sana biz diyelim ki, sizin Allah'larınız da güzel değil mi bize? Sizin Allah'larınız da güzel değil mi? Kurtul bu işten. Öyle şey mi olur dedi, deli miyim ben? Taşınızı Allah mı değil mi? Bunlar mı güzel diyeceğim ben? Hayır dedi, Allah bir. Başka olmaz. Varlığı yaradan o, yeri göğü yaradan o, beşeriyeti, bütün mahlukatı yaradan o. O birdir dedi, başka şey bilmem ben dedi. En nihayet kızgın bir kum, Arabistan'ın kızgın kumunu bilmem bilir misiniz, yangın yanan sobanın ateşine benziyor yani. Sobanın

sobaya dokunmak ne kadar zorsa, yanamış sobaya, kum da öyle o kadar düzgün. O kumun içine yatırdılar, üstüne koca bir taş koydular, o da düzgün. Üstüne de tatlılar sürdüler ki sinekler, öteveli canavar, hayvanlar gelsin de eziyet etsin ona. Bugün Allah bir demekten vazgeçmedi. En nihayet Hazreti Ebu Bekir'in şiyetiyle, himmetiyle satın alındı, kurtuldu. Allah bize de öyle bir iman nasip etsin. Bunların mektebi yok, medresesi yok, okuma adlarını bile yazmasını bilmezler. Fakat iman dolu işleri. Allah o imanı bize nasip etsin. Bizde okuma çok, bilme çok, hüner çok, her şey çok ama iman çok az. Çok zayıf yani. Allah affetsin kusurlarımızı, bu imanımızı kuvvetlendirsin, kemale ulaştırsın. Allah ümmeti Muhammed'e selametler ihsan buyursun. Dünyamızı da ahiretimize muammer eylesin. İnsanlıktan maksat Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. İnsanlıktan murat, Müslümanlıktan murat Allah-u Teala'nın rızasını kazanan bahtiyarların arasına girebilmiştir. Bunu beceremez miydi insan? Buna çok yazık. Yoksa sen benlikle ömrümüz geçerse yazık bize. Onun için İslam'da en büyük günahlardan birisi de ucub. Kendini beğenme. Kimsenin kimseye söz geçirecek hali yok. Büyüklerin ellerinden öperiz. Ama bu ayrılık neden oluyor onu bilemem. Bu da Allah der, ben de Allah derim. Bu da la ilahe illallah der, ben de la ilahe illallah derim. Fakat o beni sevmez, ben de onu sevmem. Nasıl şey bu Müslümanlık? Nerede bu Müslümanlık? Dilde. Herkes bir menfaatın peşine düşmüş, benden başkası yok diyor. Allah kusurumuzu affetti. Onun için el o gibi hicab-ı tevfik. Bu bir hadis-i şeriftir. Bu duvarı dolduruncaya kadar koca bir lavhayla yazılmış gördüm bir yerde. Yani kendini beğenme tevfikat-ı ilahiyenin gelmesine manidir. Kendimizi beğenmekle vaktimizi geçiriyoruz. Allah cümlemizi affetsin. Bu benliği bizden gidersin. Şu Selman'ın, şu Ebu Zer'in, şu Mus'ab'ın nasıl iman ettiler? O imanınızı bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Allahümme inne nesilke tebâmen ni'me ve devâmel afiye ve hüsnel hâtime. Sevgili Peygamber'in, sevgili ümmetinden olabilmeyi cümlemize bahsettin. El Fatiha.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyıla önemli katkılar sunan hocamız Gönül

0: Dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan, doğumlarının Hicri 91. yıl döneminde Elazığ'da düzenlenecek özel bir programla yad edilecek. Bu anlamlı buluşma kapsamında gerçekleştirilecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar devam ediyor. 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek program saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak. Katılımcılar İşrak vaktine kadar sürecek ibadet ve zikir programının ardından 06'da yapılacak dualarla buluşmayı tamamlayacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Çakut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da 20 bin badem fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor. Projeyle hem çevrenin korunmasına katkı sunulması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle bölge ekonomisinin desteklenmesi amaçlanıyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle bölgenin yıllardır altın duran arazileri kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut çağrısıyla başlatılan kampanyada Elazığ'a 20 bin badem fidanının ulaştırılması hedeflendi. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağa kucaklayarak köklerini salacak. İlk meyvelerini vermeye başladığında ise canlı birer ekosisteme dönüşecek. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasındaki topluluk bağışları bölümünden yapılabiliyor. İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmaya vesile oluyor. %96'sı gayrimüslim bir coğrafyada bulunan Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne şehrinde bulunan Mahmut Esat Coşan Vakfı'na ait İslam The Lifestyle Merkezi farklı inançlara kapı aralıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan merkez, yenilenen yapısıyla ibadet alanlarının yanı sıra helal ürünlerin sunulduğu kafe, kültürel etkinlikler, kurslar ve seminerlerin düzenlendiği sosyal yaşam alanlarıyla hizmet veriyor. Çevre dostu mimarisi ve insan odaklı tasarımlarıyla dikkat çeken merkezde İslam'ın yalnızca bir din değil bir hayat tarzı olduğu anlatılıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi farklı inançlardan ziyaretçilere İslam hakkında bilgi sunarken bugüne kadar çok sayıda kişinin Müslüman olmasına da vesile oldu. Merkezde hazırlanan dijital içerikler, basılı yayınlar ve sanat eserleriyle ziyaretçilere İslam'ın temel esasları aktarılıyor. Müslüman olmayı tercih edenlerin şehadet merasimleri de burada yapılıyor. Son olarak 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde Avustralyalı Jackson merkezde aldığı bilgilerin ardından Müslüman olmak istediğini belirtilerek katılımcıların huzurunda imam eşliğinde şehadet getirdi. Kendisine "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde ise tek kelimelik cevabı "Allah" oldu. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetler ve İslam'ı seçen kişilerin hikayeleri İslam The Lifestyle'ın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılıyor. Değerli dinleyenlerimiz haberi özel fotoğraflarıyla Akramedya'da da bulabilirsiniz. Dijital oyunlar eğlenceden bağımlılığa uzanan riskler taşıyor. Bir dönem yalnızca eğlence amacıyla geliştirilen dijital oyunlar teknolojinin gelişimiyle milyonlarca insanın vakit geçirdiği çevrim içi sosyal platformlara dönüştü. Uzmanlar kontrolsüz oyun kullanımının gerçekle sanal dünya arasındaki çizgiyi giderek belirsizleştirdiğini ve bağımlılık riskini artırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre özellikle sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan ve anonim kalmakta almayı tercih eden bireyler, çevrim içi oyunları alternatif bir sosyalleşme alanı olarak görüyor. Ancak uzun süre oyun oynayan kişilerde sosyal kaygı ve yalnızlık düzeyinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığının zamanla iş, eğitim, aile ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Kontrolün kaybedilmesi, günlük yaşamda oyuna öncelik verilmesi ve ortaya çıkan olumsuz sonuçlara rağmen oyun süresinin artırılması ise oyun oynama bozukluğunun temel belirtileri arasında. Oyun bağımlılığıyla mücadelede erken farkındalığın büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bireysel terapi, aile terapisi, destek grupları ve bağımlılık tedavisine yönelik klinik uygulamaların iyileşme sürecine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor. Ebeveyn tükenmişliği depresyonla karıştırılmamalı. Çocuklarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışan birçok anne ve baba zamanla kendi ruh sağlığını ihmal edebiliyor. Özellikle sosyal medyada oluşturulan kusursuz ebeveynlik algısının ebeveynlerde yoğun suçluluk, yetersizlik hissi ve tükenmişliğe yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Psikiyatri uzmanı Dr. Sema Bayçın, ebeveyn tükenmişliğinin sıradan yorgunluktan farklı olduğunu belirterek, uzun süre devam eden yoğun ebeveynlik stresinin duygusal ve fiziksel tükenmeye, ebeveynlik rolünden uzaklaşmaya ve kendini yetersiz hissetmeye neden olabileceğini ifade etti. Bilimsel çalışmalarında sosyal destek eksikliği, ağır bakım yükü ve yüksek beklentilerin bu riski arttırdığını gösterdiğini söyledi. Uzmanlara göre ebeveyn tükenmişliği 3 temel belirtiyle kendini gösteriyor. Bunlar sürekli yorgunluk ve öfke nöbetleriyle seyreden duygusal ve fiziksel tükenme, çocukla duygusal bağ kurmakta zorlanma ve günün sonunda yoğun suçlulukla başarısızlık hissi yaşanması. Dr. Bayçın, ebeveyn tükenmişliğiyle depresyonun aynı durum olmadığını vurgulayarak, depresyonun yaşamın birçok alanını etkileyebildiğini, ebeveyn tükenmişliğinde ise belirtilerin daha çok çocuk bakımına ilişkin sorumluluklar sırasında ortaya çıktığını belirtti. Sosyal medyada görülen kusursuz aile yaşamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bayçın, çözümün mükemmel ebeveyn olmaya çalışmak değil, psikoloji literatüründeki yeterince iyi ebeveyn anlayışını benimsemek olduğunu söyledi. Tarım ilaçlarına dikkat. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra rahatsızlanan yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti. Eşinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından uzmanlar özellikle ilaçlama yapılan meyve ve sebzelerin yıkanmadan tüketilmemesi konusunda uyardı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yasemin Çağ, meyvenin kısa süre önce tarım ilacıyla ilaçlanmış olması halinde yıkanmadan tüketilmesinin ciddi zehirlenmeleri neden olabileceğini belirtti. Olgunlaşma döneminde yapılan ilaçlamalarda ilacın meyvenin yüzeyinde kalabildiğini ve normal dozda kullanılmış olsa bile toksik etki oluşturabileceğini söyledi. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cumali Karatopraksa, tarım ilaçlarının doğru dozda uygulanması, hasat öncesi bekleme süresine uyulması ve meyve ile sebzelerin bol suyla iyice yıkanarak tüketilmesi halinde riskin azaltılabileceğini aktardı. Özellikle dalından koparılan meyvelerin güvenli olduğu düşüncesiyle yıkanmadan tüketilmemesi gerektiği hatırlatılırken, vatandaşların tarım ilacı kalıntılarına karşı dikkatli olmaları istendi. Öte yandan mantarlara da dikkat. Doğadan toplanan mantarların güvenli olduğuna dair yaygın inanışın yanlış olduğu belirtilerek, zehirli mantarların spor yoluyla zehirsiz türleri de tehlikeli hale getirebileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle daha önce defalarca tüketilmiş yabani mantarların bile ciddi zehirlenmelere ve ölüme yol açabileceği hatırlatılıyor. Profesör Doktor Zeynep Gökçen Çakır, her yıl bu mantarı yıllardır yiyoruz, zehirli değildi diyerek acil servise başvuran çok sayıda hasta gördüklerini söyledi. söyleyerek, bazı durumlarda zehirli mantar sporlarının yalnızca mantarın bir bölümünü etkileyebildiğini, bu nedenle aynı mantarı tüketen kişilerden sadece birinin zehirlenebildiğini söyledi. Mantar zehirlenmelerinin ilk belirtileri arasında bulantı, kusma ve ishal yer alırken, bazı türlerin karaciğerde ağır hasara yol açarak karaciğer yetmezliği, organ nakli ihtiyacı ve hatta ölümle sonuçlanabilecek tablolara neden olabildiği vurgulandı. Uzmanlar, mantarın pişirilmesinin zehri ortadan kaldırmadığının altını çizdi. Yağışlarla birlikte yabani mantar tüketiminin arttığını ve kültür mantarı dışında bir mantarın da güvenli kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Yanlış egzersiz hastanelik ediyor. Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmaları artarken, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil diyerek, kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen ve yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Akkaya, her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir dedi. Yanlış teknikle yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini aktararak, özellikle menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini ifade ederek, egzersiz programlarının uzman kişiye özel planlanması gerektiğini aktardı.
1: Hava durumu.
0: Yeni haftada sıcaklar artarken sağanak yağışlar da etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında. Hafta içinde ise birkaç derece artış görülebilir. Türkiye genelinde bugün parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Bugün Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinde yağışlar var. Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelebilecek serin havayla birlikte Marmara ve Karadeniz'de de yine sağanak yağışlar görülebilir.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara-Konya yolu Karahamzalı mevkiinde, Bursa-Yalova, Muğla-Denizli, Kırıkkale-Kırşehir, Antalya-Manavgat-Alanya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programları yayına geliyor. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size burada Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'den rivayet edilmiş olan ve Hazreti Ali Efendimiz'e hitap eden bir hadis-i şerifi okumak istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz'den Hatibi Bağdat'ı rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ya Aliyyü, ma khabe men istekhar, ve la nedime men isteşar. Ya Ali, aleyke biz dülce, ve innel arda tatbi billeyl, ve la tatbi billehar. Ya Ali, uğdu bismillah, ve innallaha yubariku li ümmeti li bükuriha. Üç defa Ya Ali sözü geçiyor. Şimdi bu Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri nelermiş? Onları size anlatmaya başlayayım. Niçin Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili rivayetleri ve hadis-i şerifleri seçtim? Biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'i seven insanlar çok. Özellikle bazı kardeşlerimiz Alevi diye adlandırılıyor. Yani Hazreti Ali'ye bağlı, ona mensup. Ona bağlı, ona mensup olan insanlar da sevinsin. Ve Hazreti Ali Efendimiz'in nasıl hareket ettiğini, efendim zihniyetinin, hayatının nasıl olduğunu anlasınlar diye efendim bunları seçiyorum. Efendim burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ya Ali, ma khabe men istekhar. İstihare yapan efendim mahrum olmadı, haiz ve hasir olmadı, ziyana uğramadı. Efendim istihare biliyorsunuz bir şeyin hayırlısını istemek, aramak, talep etmek manasına geliyor. Tabi insan yapacağı işler çeşitlenince hangisi daha hayırlı diye yapması lazım, düşünmesi lazım ve karar vermekte bazen zorlanabilir. Bu düşünme ikisi eşit gibi görünen veya çeşit değilse 3-4 tane ise hepsi eşit gibi görünen işlerden bir tanesini seçme tarzında olacak. Bu bazen doğrudan doğruya istihare namazı kılıp, istihare duası yapıp geceliğin öyle uykuya yatmakla oluyor. Efendim Allah Teala Hazretleri rüyada hayırlı olan tarafı göstersin diye. Tabi istihare duası ve istihare namazı kılıp da uykuya yatmak suretiyle uykuda Allah hayırlısı göstersin diye düşünmek de olabilir. Uyku olmadan da insan bir işin hayırlısını taharri edebilir, arayabilir. Tabi hayırlısını aramak insana çok büyük sevap kazandırır. Yani karşısına gelmiş olan çeşitli işlerden hayırlı olanını yapmak istiyor. Allah-u Teala Hazretlerinden hayırlısını istiyor. Ben hayırlısını yapayım da Allah bana sevap versin diye. Bu niyetinden dolayı zaten yaptığı işin mahiyeti sonucu itibariyle istedildiği şeyi sağlamasa bile niyeti iyi olduğu için büyük sevap kazanır. Hayırlısını, her işin hayırlısını aramamız lazım. Hayırlısını istememiz lazım. Hayırlısı versin diye de Allah'a dua etmek lazım. Ya Rabbi ben bazen anlayamıyorum, karar vermekte zorlanıyorum, güçlük çekiyorum. Sen bana hayırlısını nasip et. Ben senin kaderine razıyım demek lazım. İstihare eden haip ve hasil olmadı. Haip ve hasil yani yaptığı işler pişman, perişan, efendim sonucu ters durumla karşılaşmak manasına geliyor. Efendim pişman, perişan olmak manasına geliyor. İstihare eden böyle pişman ve perişan olmaz, haip ve hasil olmaz diyor Peygamber Efendimiz. O halde istihare etmeliyiz, hayırlısını aramalıyız. Arkasından bir cümle daha var. Velâ nedime men isteşâr. İstişare eden de hiç pişman olmaz. Nedime nedamet baslarından geliyor. Nedamet duymaz. İstihare eden insan nedamet duymaz. İstişare eden insan. Şimdi demek ki bir istihare var, bir istişare var. İstişare o işi iyi bilen kimlerdir diye düşünüp bu kimselere gidip o yapacağı işi sormak. Yani ben şöyle bir iş yapmak istiyorum. Sizin bu husustaki görüşünüz nedir diye. Biliyorsunuz padişahlar bile divanlarını toplarlardı. Vezirler, sadrazamlar, şehiristanlar hepsi. Yani düşmanla şimdi savaşacağız. Nasıl savaşalım? Nereye doğru gidelim? Nasıl cephe alalım? İstişare bu işte. Yani insanlarla bilen, umur görmüş, tecrübeli insanlara, ehline, erbabına işi sormak. Bu istişare etmek, meşveret yapmak, danışmak manasına geliyor. Danışan kimse, böyle iyi bilen insanlara soran kimse yani pişman olmaz. Buna Allah bereket de verir. Şura'yı Kur'an-ı Kerim'de Allah emrettiğinden meşveret yapmayı Peygamber Efendimiz'e bile emretmiş. Yani onlarla istişare ve şavir hum fil emir. Müslümanlarla sen peygambersin ama yine de istişare et. Efendim danış ki bu adet olsun, peygamber böyle yaptı diye, ümmet-i Muhammed de böyle yapa gelsin diye istişareyi Allah Peygamber Efendimiz'e bile tavsiye ediyor. Neden Peygamber Efendimiz'e bile diyorum? Ona Allah vahiyle her şeyi gösterdiği halde yine danışarak yapma usulünü yerleştirmek bakımından Peygamber Efendimiz'e istişareyi tavsiye ediyor. İnsan şahsen herhangi bir atılım, herhangi bir iş yapacağı zaman, bu iş dini işte olabilir, dünyevi işte olabilir, evlilik de olabilir, dükkan açmak da olabilir. Efendim herhangi bir teşebbüsünde o işi iyi bildiğini tahmin ettiği kimselere ne yapacak? Danışacak, istişare yapacak, meşveret yapacak. Bu kelimeleri biliyorsunuz, şura kelimesini biliyorsunuz. Bir de istihara var, hayırlı olanı düşünmek, araştırmak. Bu şahsen de olur, efendim acaba hangisi daha hayırlı diye düşünmek. Bir de özel istihare namazı kılıp, efendim özel istihare duasını yapıp, Bismillahirrahmanirrahim uykuya yatıp, uykuda efendim Allah bana hayırlısını göstersin diye olabilir. Bu da hadis-i şerifte var. Acaba istihare mi önemlidir, istişare mi önemlidir? Büyüklerimiz, evliya Allah büyüklerimiz, alimlerimiz istişare daha önemlidir demiş. Yani yaşayan insanlarla oturup kalkıp konuşup, onlar da efendim tabii bunların arasında din alimleri, müftü efendiler, bilginler de olur. Efendim konuşmak daha iyidir. Neden? Çünkü rüya efendim esrarengizdir. Rüya, insanlar niçin rüya görüyor? Çeşitli sebeplerden görebiliyor. Bazen nefsani rüya görür. Yani aç yattığı zaman yemek gördüğü gibi efendim arzuları rüyasına akseder. Bazen şeytani rüya görür. Şeytan insanı üzmek için, sapıtmak, şaşırtmak için rüyasına girer. O da korkunç böyle bir takım rüyalar olur. Bazen rahmani olur. Bazen efendim melekler tarafından ilham olunur. Bir de rüyayı doğrudan doğruya herkes asıl manasını kavrayamıyor, anlayamıyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam zindandayken arkadaşı diyor ki ben rüya gördüm. Nasıl rüya gördün? İşte başımın üstünde bir tepsi taşıyormuşum. Tepsinin içinde de ekmekler varmış. Kuşlar konmuş, o ekmeklerden tepsiler, o ekmekleri yiyor. Şimdi tabii böyle bir rüyayı siz duysanız ne mana çıkartırdınız bundan? Hani başının üstünde tepsi, güzel, ekmek var, bereketli. Kuşlar yiyor, oh ne güzel, hayır hasenat oluyor filan gibi. Yani insan tabii rüyanın olaylarının yorumlamasını bir türlü yapar. Ama Yusuf Aleyhisselam diyor ki sen asılacaksın, öldürüleceksin ve başının etini kuşlar yiyecek diyor. Ve öyle oluyor sonra da. Yani rüyanın anlaşılması da zor olduğundan, rüyanın yorulması tabiri de zor olduğundan istişare daha önde geliyor. Peygamber Efendimiz, ey Ali, istihare eden haip ve hasip, pişman ve perişan olmadı. İstişare eden sonunda hiç nedamet duymaz. İyi olur. Hem Allah sevap verir bu gibi davranışlara, hem de işin sonu isabetli olur. Çünkü efendim böyle bu usulle yapılmış oluyor, danışılarak yapılmış oluyor. Bu tamam. Aynı hadis-i şerifin devamında buyurmuş ki, ya Ali, aleyke bil dülce, sana gecenin son zamanını tavsiye ederim ey Ali. Fe innel arda tatfi bil leyli, ma la tatfi bil nehar. Çünkü yeryüzü gündüzlüğün katlanmadığı kadar geceliğin rahat ve fazla bir şekilde katlanabilir. Buradan anlaşılıyor ki efendim yolculukmuş vazife Hazreti Ali Efendimiz'e verilen, belki askeri bir yolculuk, belki emrinde askerler var. Peygamber Efendimiz askerleri gönderirken nasihat ederdi. Hatta uğurlardı. Yaya olarak yürürdü. Efendim dua ederek uğurlardı. Ne demiş oluyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e? Yani gecenin sonuna doğru istifade et, o vakitte yürü, git diyor. Neden? Gecenin ilk vaktinde insan uykulu olur, yorgun olur gündüzkü faaliyetlerinden, uyusun. Tamam. Gecenin son vakti, buna dülce derler Arapçada. Dülce zamanında, yani seher vakti gibi efendim, gecenin son zamanlarında daha efendim imsak kesilmeden önce. Hava hem serindir o diyarlarda efendim, hem de efendim insan kimseye görünmeden seyahat eder. Karanlıktır da ortalık, gecedir çünkü. Geceyi tavsiye ederim sana ya Ali diyor. Biliyorsunuz o vakitlerde ibadet etmek de sevaptır. Ama zaten bir insan Peygamber Efendimizin emriyle bir sefere çıkmışsa aslında

her adımda nice sevaplar kazanıyor tabii. Sana gecenin sonunda yürümeyi tavsiye ederim. Çünkü geceliğin daha iyi yürünür demiş oluyor. Yeryüzü geceliğin katlanır, gündüz katlanmadığı kadar çok mükemmel bir şekilde katlanır geceliği. Yani yol alınabilir demek istiyor. Onun için gece yolculuğunu tavsiye ediyor. Serin, efendim, güneş daha çıkmamış, etraf cayır cayır efendim böyle yanmıyor, görünmüyor. Ordu sessizce karanlıkta gidiyor. Evet. Ya Ali, uğutu bismillah. Ey Ali, bismillah ile erkenden yolculuğa çık. Hadi bakalım, yolun açık olsun demiş gibi oluyor Peygamber Efendimiz. İnallaha uğdu, bir de tabi gudu ve asal, bunlar zaman isimleri. Gudu erken vakit demek. Bismillah diyerek Allah'ın ismiyle erken hareket et ya Ali diye onu da tavsiye ediyor. Fe innallaha yubariku li ümmeti fi bükürha, çünkü Rabbim Allahu Teala Hazretleri erken vakitleri ümmetime bereketli kılmıştır. Yani günün erken vakti Müslüman için önemlidir. Erken vaktinde iş yapmaya bakmalıdır. Dükkanını açmaya bakmalıdır. İşini yürütmeye bakmalıdır. Dersini çalışmaya bakmalıdır. Efendim erkenden ev işlerini yapıp hanım efendim bitirmelidir. Erkenden bitirdi mi? Tamam. Ondan sonra rahat eder. Erken vaktinde bereket vardır. Onun için biz Müslümanların günlük programlarında, günlük yaşamlarında sabah namazında kalkmak vardır. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar güneş daha yeni doğarken dualar ederek, tesbihler çekerek, ibadet ederek vakti değerlendirmek, Allah'a böyle iltica ederek, niyaz ederek güne başlamak vardır. Adet böyledir. Efendimizin adeti böyledir. Ondan sonra da erkenden işlere koyulmak. Çok erken vakitte. Bu eski adet köylerde falan böyleydi. Yani tarlasına gidecek insan daha böyle erken vakitte tarlasına varmış olurdu. Epeyce de bir iş yapmış olurdu. Erkence de bitirir. Efendim çarşıya, pazara, panayıra giden insan da erken giderdi. Sabah namazından sonra tezgahlar açılırdı. Herkes alışverişini yapardı. Öyle ki öğle vaktine doğru işler bitmiş olurdu. Akşamleyin de herkes köyüne, efendim Arabistan'daysa efendim kabilesine dönmüş olsun diye uygun da olurdu böyle olması. Allah bir de manevi bakımdan hayır veriyor, bereket veriyor, bolluk veriyor erken başlanan işleri. Şimdi bu hadis-i şeriften çok çok güzel bilgiler almış olduk sevgili dinleyiciler. Biz de öyle yapacağız. Ne yapacağız? Bir istihare yapacağız. Önümüze gelen işlerin hayırlı olanını bulmaya, anlamaya, yapmaya çalışacağız. Çünkü o zaman çok sevap var. İstihare duası yapacağız. İstihare namazı kılıp gece uykuya yatıp tereddütlü olduğumuz konulardan hangisi daha hayırlıdır diye rüyadan işaret almaya da gayret edeceğiz. Ama istişare diye de bir müessese, bir usul var. İstişare edeceğiz. Yani iyi bilen, akıllı uslu, gün görmüş, tecrübeli, sevimli, efendim alim, fazıl, kamil kimselere, o işi iyi bilen ustalara, mütehassıslara yapacağımız işi soracağız. İstişare ve istihareyi öğrenin, hayatınıza tatbik edin sevgili akra dinleyicileri. Bir de yolculukları Efendimiz Suudi Arabistan'ın, şimdi oraya gidenler bilirler halini. Şimdi mükeyyifler var, çeşitli aletler var. Eskiden onların hiçbirisi yoktu, arabalar yoktu. Arabaların içinde efendim iklim havayı soğutan cihazları açıyorsunuz. Efendim mükeyyif diyorlar Araplar, klima cihazı diyorlar Avrupalılar. Çatır çatır dışarıda böyle her taraf kaynatsa bile sıcaktan arabanın içinde serin serin gidebiliyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Onun için gecenin dinlendikten sonraki vaktinde kalkıp erken erken gece vaktinde daha sıcak bastırmadan, güneş doğmadan, hatta sabah namazına vakti girmeden hareket etmeyi, Efendimiz seyahat etmeyi tavsiye ediyor. Seyahati öyle yapmayı. Biliyorsunuz İsra ve Miraç mucizesi münasebetiyle siz de duymuşsunuzdur, anlatılmıştır. İsra efendim Arapçada ne demek? Geceliğin seyahat etmek demek. Sübhanellezi esra efendim ayet-i kerimesinin izahında, hani Mekke'den Kudüs-ü Şerif'e kadar geceliğin seyahat ettirildi, Peygamber Efendimiz götürüldü ilahi vasıtalarla, oradan da miraca çıktı ya, oradan da hatırlarsınız gece yolculuğu yapmak. Bu tatlı ve güzel bir yolculuktur. Yıldızların altında efendim püfür püfür tatlı rüzgarlar eserken
Çok nefis olur. Bunu tavsiye ediyor.

0: Peygamber Efendimiz. Bir de işe erken başlamayı, efendim güne erken başlamayı tavsiye ediyor. Şimdi bazı insanlar bu devirde ne yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Geceliğin toplantı yapıyorlar, çay oluyor vesaire. Efendim geceyi harcıyorlar, uykusuz, karanlıkta, sigara dumanları arasında efendim geceyi harcıyorlar. Sabaha doğru perişan bir şekilde evlerine gidiyorlar, yatıyorlar. Müdür de olsa, memur da olsa, patron da olsa dalıyor perişan bir şekilde uykuya. 10'da 11'de öğleye doğru kalkıyor bu. İslami örfe, adete aykırı bir durum haline gelmiş oldu şimdi Türkiye'de. Erkenden çarşıya gitseniz bütün dükkanları kapalı görürsünüz. Çünkü gecesini harcıyorsa asıl sabahın bereketli zamanlarını maalesef kaçırıyor şimdi insanlar. Biz ne yapalım? Biz erken hareket edelim. Erkenden eğer esnaf isek bizim dükkanımız açılmış olsun. Gelen bizi bulsun, alışverişi biz yapalım. Bereket var. Allah bereket veriyor. Mübarek kılmış o zamanı, o faaliyeti. Biz erkenden işimizi bitirelim de akşam namazından önce de evimize dönelim. Erken kapayalım, evimize dönelim. Akşam namazı vaktinde evde olmak iyidir. Çünkü oruçluysa orucunu açacak, namazını kılar, ondan sonra orucunu açar. Biz de erken kalkalım ve erken hareket edelim. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz tarafından yapılmış nasihat, onun da bize rivayetiyle bu güzel şeyleri öğrenmiş olduk. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah nice mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Resulullah Efendimiz'in şefaatine ve ahirette komşuluğuna cümlenizi nail eylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akradaşım, yoldaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşık Edebiyatı. Halkın sözü, sözün geleneği. Türk halk kültürünün en köklü damarlarından biri olan aşık edebiyatı, saz şairlerinin yani halk arasında aşık olarak bilinen sanatçıların ortaya koyduğu sözlü ve şiirsel ürünlerin bütünü. Bu edebiyat, halk edebiyatı içinde anonim ürünlerden ayrılan, söyleyeni belli olan manzum eserleri kapsar. Aşık edebiyatının temelini koşma, semai, varsağı, destan, ağıt ve türkü gibi nazım türleri oluşturur. Bu eserler çoğunlukla hece ölçüsüyle uyaklı, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınır, saz eşliğinde söylenen ürünlerdir. Aşık halkın diliyle konuşur, halkın duygusunu sazıyla dile getirir. Bu yüzden aşık edebiyatı hem bir şiir geleneği hem de yaşayan bir anlatı kültürüdür. Bu edebiyat yalnızca şiirlerle değil, aşıkların hayat hikayeleriyle ve halk arasında anlatılan menkıbeleriyle de zenginleşmiştir. Birçok

0: Aşık kendi yaşam öyküsüyle birlikte halkın belleğinde yer etmiştir. Aşık edebiyatı ile tekke edebiyatı zaman zaman karıştırılsa da aralarındaki temel fark tematik düzeydedir. Tekke şairleri daha çok tasavvufi ve dini içerikli şiirler söylerken aşıklar sevgi, tabiat, gurbet, kahramanlık ve toplumsal yaşam gibi dünyevi temaları da işlerler. Bu nedenle 20. yüzyılın önemli araştırmacısı Fuat Köprülü, aşık edebiyatının halk edebiyatından bağımsız bir edebi gelenek olarak ele alınması gerektiğini savunmuştur, ancak sonraki dönem araştırmacıları bu geleneği halk edebiyatının bir kolu olarak incelemeyi daha uygun görmüşlerdir. Sonuçta aşık edebiyatı sözün sazla buluştuğu, şiirin halk diliyle yankılandığı bir gelenektir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâirekkebe. Ey insan, ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni, ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden sen ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Akra, akra, akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her

0: her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Farabi, tıp, fizik, mantık ve musiki çalışmaları. Asıl adı Ebu Nasır Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlu et-Türki el-Farabi'dir. Miladi 873, Hicri 259 senesinde Türkistan'ın Farab şehrinde, bugünkü Kazakistan sınırları içinde eski bir şehir olan Otrar yakınlarındaki Vesic şehrinde doğdu. Batı felsefe sisteminde Al-Farabius adı ile bilinir. Farabi'nin tahsilini tamamladıktan sonra bir süre kadılık yaptığı, fakat ilim ve kültürün tadına varınca kendisini ilme vererek bu yöndeki amacını ve babasının tavsiyesini gerçekleştirmek üzere bilinmeyen bir tarihte memleketinden ayrılarak hayatı boyunca devam edecek olan bir seyahate başladığı kaynaklarla bilinir. İlerlemiş yaşına rağmen Farabi, Mısır'a kısa bir seyahat yaptıktan sonra Dımaşk'a döndü ve Aralık 950 yılında 80 yaşlarında vefat etti. Naaşı Babus Sagir denilen semtin dışında toprağa verildi. Farabi kısa boylu, köşe sakallı, zayıf, nahif bir bünyeye sahip olduğu, yaşadığı sürece giydiği Orta Asya Türk kıyafetini hiç değiştirmemişti. Maddi servete değer vermeyen, şöhret ve gösterişten nefret eden, ruh ve ahlak temizliğini her şeyin üstünde tutan bir zahit idi. İlim ve sanat adamlarına büyük değer vermesiyle tanınan Seyfü'd-Devle, filozofa ikram ve ihsanda bulunmak ve yüksek bir maaş bağlamak istemişse de, Farabi günlük ihtiyacını karşılayacak 4 dirhem gümüş paradan başkasını kabul etmemiştir. Genellikle mütevazi bir hayat yaşamayı seven Farabi, hiç evlenmemiş ve mal mülk de edinmemiştir. İslam dünyasında ilk defa Kındi'nin başlattığı felsefi harekete, kendi inanç ve kültürünün temelini oluşturan uluhiyet, nübüvvet ve ahiret akidesinin yanı sıra Eflatun ve yeni Eflatunculuktan aldığı bazı unsurları da katarak seçmeci yanlısı bir sistem kuran Farabi, kazandığı haklı şöhretten dolayı Aristo'dan sonra Muallim-i Sani unvanıyla anılmıştır. Sürekli damlayan su, taşı deler özdeyişinden hareketle başarının sırrının belli bir konu üzerinde yoğunlaşmada olduğunu belirtir. Fizik alanında da önemli çalışmalar yapan Farabi, sesin fiziki açıklamasını yapan ilk alimdir. Yaptığı deneyler sonucunda titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını tespit etti. Farabi bu keşfi sonucu musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları da bulmuş oldu. Fizik konusunda İhsasül Ulum, İlimler Ansiklopedisi isimli eseri kaleme alarak devrinin tüm fizik ilimlerini bunda özetledi. Farabi tıp alanında yaptığı çalışmalarla sağlıklı bir bedene sahip olmak için neler yapılması gerektiğini araştırarak bu doğrultuda tıp ilmi için 7 esası saptadı. Özellikle insan bedenindeki tüm organların tanınması için hastalıkların çeşitlerinin bilinmesi, bunların teşhisinde yardımcı olacak belirtilerin belirlenmesi, tıp aletlerini ve bu aletlerin nasıl kullanılacağını bilinmesi, ilaçlarla ilgili detaylı bilgilere sahip olunması konularına öncelik verdi. Farabi'nin fizyoloji görüşüne göre kalp bütün organların çalışma kaynağıdır. Gövdeye sıcaklığı, hareket gücünü veren kalptir. Beyin, kalbin çalışmalarına bağlıdır. Kalpten çıkan ruh, yani nefes, bütün gövdeye yayılır. Sinirler aldıkları sinyallerle adaleleri hareket ettirir. Beyinle kalp karşılıklı olarak birbirine yardım ederler. Yazdığı eserler ders kitabı olarak uzun süre okutulan Farabi, yalnızca İslam alimlerinin değil, kendisinden sonra gelen birçok batılı bilim adamlarını da etkiledi. Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanında birçok kitap yazan Farabi'den geriye büyük küçük yüzden fazla eser kalmıştır.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah'ın rahmeti gökten yağmurun yağdığı gibi bütün insanların üzerine yağar, ama insanın kabı ters konulmuşsa, kafası tersse, o yağmur, o rahmet yani onun kafasına girmez. Çünkü kafası ters. Tencereyi ters çevirirsen gökten yağan rahmet efendim içine girmez. Tencereyi yukarıya doğru çevireceksin. Tavayı, tencereyi, kazanı, neyse efendim su almak istediğin şeyi, ki yukarıdan gelen rahmet içine girsin. Kafası ters oldu mu olmaz. Kul kusurlu hareket ettiği zaman Allah-u Teala Hazretleri onun davranışına göre cezasını veriyor. İyi davrandığı zaman da yolunu açıyor. Efendim hidayeti erdiriyor. Efendim hatta en makbul insan oluyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında da böyle. Bu asırda da böyle. Her diyarda böyle. Yani iyi oldu mu Allah'ın rızasına efendim eriyor. Kötü oldu mu Allah da onun kötülüğüne göre veriyor. Kendisi şey yapıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolundan ayırmasın. Dinini güzel anlayıp uygulamaya güzel devam etmeyi nasip etsin. Kulluğa devam edeceğiz. Hem de şuurumuzu kullanarak. Mühim olan gerçeklerdir. Gerçekleri insan bulabilmeli. Kazı yapar gibi toprağın altından efendim madenleri, cevherleri, mücevheratı, altını, elması buldukları gibi, zümrütü, yakutu buldukları gibi insan bulabilmeli. Bu insanoğlu gerçekleri araya araya ne yüksek seviyelere yükseldi, ne hale getirdi bilgisini, ne kadar ilerletti. Şey bakımından da, inanç bakımından da ilerlesin, geri kalmasın, ilkel kalmasın, eğriye büğrüye tapmasın. Allah edep nasip eylesin. Efendim edepli oldum, Allah refikini refik ediyor. Edepsizlikten korusun. Efendim Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Bizi edepli kul eylesin. Doğru yoldan ayırmasın. Tevfikini refik eylesin. Dünyamızı güzel hayatımızı sürüp mamur eylediği gibi ahirette de imanla ahirete göçüp nimetlerine erip efendim ahiretimizde mamur etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin.
0: Dostça bir tavsiye.

bizler de İslam'ın kadrini, kıymetini bilelim, halis Müslümanlar olarak yaşayalım, hadis-i şerifleri okuyalım, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutalım, görevlerimizi yapalım, yapmamamız gereken işlerden sakınalım, elimizi eteğimizi yuyalım, temizleyelim, çekelim. Günahlarda bizim işimiz yok, elimiz yok. Biz öyle şeylere, haramlara, günahlara bulaşmayız. Biz helal işlerle meşgul oluruz, helal lokma yeriz, helal yollarda Allah'ın gösterdiği istikamette çalışırız diyelim. Pırıl pırıl mutlu bir ömür sürelim ve güzel bir akıbete mazhar olalım. Allah Teala Hazretleri efendim ahirette de bizi lütfuna erdesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim,

0: ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya, yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir. Cebimdekinden paylaşmak da olabilir. Elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir. Bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar. Böyle ve hem karşı için hem de benim için. Aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hatıb'ın Kureyş müşriklerine harekat durumunu bir yazıyla bildirmeye yeltenişi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke üzerine yürüyeceği sırada Ashab'tan Hatıb bin Ebi Belte'a Mekkeli müşriklere bir yazı yazarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu husustaki kararını bildirmek istedi. Hatıb yazısını Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr ve İkrime bin Ebu Cehil'e verilmek üzere yazdı ve yazısında şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselam gazaya çıkacağını halka bildirdi. Kendisinin sizden başkasına gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Size gönderdiğim yazımla yanınızda benim bir iyilik ve minnet elimin bulunmasını arzu ettim. Başka rivayetlere göre Hatıb mektubunda şöyle dedi. Peygamber Aleyhisselam geceler gibi karaltılı, seller gibi akan askerleriyle size doğru yönelmiş geliyor. Allah'a yemin ederim ki o size yalnız başına bile gelecek olsa Allah muhakkak yardım edip onu size galip kılacaktır. Çünkü Allah ona yaptığı vaadini yerine getiricidir. Hiç şüphesiz Allah onun dostu ve yardımcısıdır. Muhammed Peygamber Aleyhisselam ama size karşı ama sizden başkasına karşı savaşmaya hazırlanmış bulunuyor. Hazırlıklı ve uyanık olunuz. Hatıb bin Ebi Belta'dan Resulullah Aleyhisselam sizin üzerinize yürümek istiyor, tedbirinizi alınız. Muhammed Aleyhisselam kesin olarak sizin üzerinize yürümek üzeredir. Bundan sonra derim ki Muhammed Aleyhisselam kesin olarak sizin üzerinize yürümek istiyor, tedbirinizi alınız, hazırlanınız. Bazı ravilerin bu yazı muhtevasını kısaltarak nakletmiş oldukları göz önünde tutulunca yukarıdaki yazılarda geçen sözlerin hepsinin Hatıb'ın yazısında yer almış olduğu kabul edilebilir. Mektubun Kureyş müşriklerine bir kadınla gönderilişi. Hatıb bin Ebi Belte'a Kureyş müşriklerine yazdığı mektubu bir kadına vermişti. Rivayete göre kadın Müzeynelerdendi. Müzeynelerin de Arç halkından Kenut adında bir kadındı. Kendisi Ebu Amr bin Sayfi bin Hişam bin Abdümenaf'ın yahut Ebu Leheb'in azatlı cariyesi olup Sare diye anılırdı. Sare Medine'ye geldiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fetih hazırlığıyla uğraşıyordu. Sare'ye "Sen Müslüman olarak mı geldin?" diye sordu. Sare "Hayır" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Öyleyse sen niçin geldin?" diye sordu. Sare "Siz köle azatlayıcılarsınız, aşiret sahibisiniz. Köle azatlayıcılar Bedir günü ölüp gittiler. Ben son derecede muhtaç duruma düştüm. Bana yiyecek ve binecek verirsiniz, beni giydirip kuşatasınız diye yanınıza geldim" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona "Tagannilerin, şarkı söylemelerin, ağıt yakmaların seni ihtiyaçtan kurtarmadı mı?" diye sordu. Sare "Ya Muhammed, Kureyşliler kendilerinden birçok kimseler öldürüldüğünden beri şarkı dinlemeyi bıraktılar. Bedir vakasından sonra benden bir şey söylememi isteyen olmadı. Ben de şarkı söylemeyi, ağıt yakmayı bıraktım" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Abdülmuttalip oğullarını Sare'ye yardıma teşvik etti. Onlar da hemen onu giydirip kuşattılar. Bir de hayvan bulup kendisini bindirdiler, yol azığını da koydular. Hatıb bin Ebi Belte'a Sare'nin yanına vardı. Ona 10 dinar altın lirayla bir elbise verdi. Bunlar Kureyş müşriklerine yazdığı mektubu onlara ulaştırma ücretiydi. Hatıb Sare'ye "Bunu elinden geldiği kadar gizli tut. Mekke'ye giderken de ana yoldan gitme. Çünkü yol üzerinde bekçiler, nöbetçiler var. Sen dağ yolları ve geçitlerinden başka bir yol tutup Mahaccenin solundan Füluk içine Akik yoluna doğru git" dedi. Sare mektubu başına yerleştirdikten sonra üzerinden saçlarını bölükler halinde örerek gizledi. Kureyş müşriklerine teslim etmek üzere yola çıktı. Hatıp'ın bu uygunsuz tutum ve davranışı hakkında gökten haber geldi. Kıymetli dinleyiciler, gelecek programımızda bu konuya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir bölümümüzle birlikteyiz. Müreysi ve Beni Mustalık gazveleri. Beni Mustalık Başkanı Dırar oğlu Haris bir gün Medine'ye hücum için kuvvetini derdi bütün. Efendimiz tahkikata Husayboğlu Zeyd'i saldı. Düşmanların içlerine Zeyd fırsat bulup daldı. Anlaşıldı hainlerin kötüydü niyetleri. Onları tez karşıladı Resulullah Hazretleri. Beni Mustalık oyma çarpışmadan dağıldılar. Haris de bir meçhul semte eylemişti oradan firar. Müreysi'nin ahalisi pek azgın, pek şımarıktı. Saldırdılar müminlere, nihayet ok yaydan çıktı. Mücahitler azgınlara güzelce bir ders verdiler. 10 kişiyi bir çırpıda cehenneme gönderdiler. 600'den fazla esir, 1-2 bin deveyle 5 bin keçi alınmıştı. İstendi bu haklı sille. Medine'ye dönüyorken muhacirle birkaç ensar hafif yolu dövüştüler. Sevinmişti münafıklar. Medineli müminlere Abdullah çok fitler verdi. Onları terk edin diye bozguncu bir yol gösterdi. Peygamber'e bu hıyanet verilmişti hemen haber. İzin ver, şu münafığı geberteyim dedi Ömer. Efendimiz, Ömer dedi, sen bu şerri hayra yor. Desinler mi Muhammed bak ashabını öldürüyor? Abdullah'ın oğlu ise gerçekten bir Müslümandı. Babasının durumunu öğrenince tasalandı. Demişti ya Resulallah, herkes bilir, babama ben nasıl saygı gösteririm. Fakat bugün emredersen kendim gidip şimdi onun kellesini uçururum. Efendimiz, hayır dedi, yok böyle bir tasavvurum. İnanın ki ona hatta istiyorum iyilik yapmak. Bu büyüklük gerçekten bir peygamberde olur ancak. Esirlerin arasında Haris'in bir kızı vardı. Cüveyriye peygamberle evlenmeyi arzuladı. Babası bir fırsat bulup geldi şehre uzun uzun. Ey Muhammed, kızımı sen niçin dedi tutuyorsun? Üzülmeyin buyuruldu. Hürriyeti elindedir. İster gider ister kalır. Git sor, öğren, fikri nedir? Gitti Haris, kızım dedi. Bu işte söz senin ancak. Babamla giderim de ayıp olur burada kalmak. Ciğerparem iyi düşün, beni mahcup etme emi. İstiyorum baba dedi, peygamberle evlenmeyi. Cüveyriye bu suretle muradına nail oldu. Peygamberin zevceleri arasına dahil oldu. Müminler de bu gazada aldıkları esirleri peygamberin şerefine bıraktılar hemen geri. Ahzab, Hendek Muharebesi, 5. yıl. Beni Nadir karar verdi peygamberi öldürmeye. Bir gün haber gönderdiler, yurdumuza buyur diye. Efendimiz bir hanenin gölgesine oturmuştu. Amir adlı bir serseri ateşlenmiş, kudurmuştu. Peygamberi atmak için yakaladı kocaman taş. Resulullah kalkıverdi, göstermedi hiçbir telaş. Bundan sonra onlar artık bütün bütün şımardılar. Duymaz oldu kulakları, ne bir öğüt ne de ihtar. Übey oğlu Abdullah da onlarla el birlik etti. Azgınları müminlerle çarpışmaya teşvik etti. Bulurum ben size dedi 2000'den fazla asker. Sonra beni Kurayza'da size elbet yardım eder. Gem azıya alınmışken Efendimiz tez davrandı. Bastırmıştı inlerinde, onlar bunu şaka sandı. Baktılar ki kurtuluş yok, hemen özür dilediler. Medine'yi terk edelim, bizi serbest sal dediler. Efendimiz olur dedi. Çıkın buradan, hicret edin. Sizden artık hayır gelmez. Cehenneme kadar gidin. Bu suretle Medine'den onları defeylediler. Fakat kucak açmıştı Hayber'deki Yahudiler. Beni Nadir hükümdarı Huyey orada hürmet buldu. İslamiyet aleyhinde uğraşmakla meşgul oldu. Bu kadarla kalmadı o. Mekke'ye de kalktı gitti. Bize yardım edin diye müşrikleri davet etti. Huyey orada kurtarıcı bir baş gibi ağırlandı. Tam 24 bin kişilik 3 kol ordu hazırlandı. Bu orduya Ebu Sufyan seçilmişti başkumandan. Peygamberin tam vaktinde malumatı oldu bundan. Efendimiz ashabıyla müzakerede. Selman dedi, bu kuvveti mümkün değil bence yenmek. Fakat şehir etrafına kazılırsa geniş hendek, karşı koymak kolaylaşır. Başka türlü çaresi yok. Selman'ın bu teklifini Efendimiz beğendi çok.
Kazma kürek buldurarak gayet sıkı tuttu işi. Bu iş için peygambere geldi hemen 300 kişi. Suriye'ye yamaç düşen cephelere derin hendek kazılmaya başlanıldı. Kıştı, hava ayazdı pek. Müslümanlar tamam 3 gün çalıştılar son güç ile. Efendimiz başlarından ayrılmadı bir an bile. Toprak kazdı, taş taşıdı, dua etti yoldaşlara. Koca Selman hendekleri kazıyordu sıra sıra. 10 kişiye bedel idi. Ona fazla rağbet vardı. Müslümanlar birbirine Selman bizden diyorlardı. Efendimiz hayır, hayır, Selman ancak bizden dedi. Selman için bu iltifat en büyük bir paye idi. Bir mucize. Soğuk sıcak denilmedi. Gece gündüz çalıştılar. Taş bağlandı karınlara, açlığa da alıştılar. Rastlanmıştı bir kayaya, uğraşıldı uzun zaman. Kırmak mümkün olmayınca Efendimiz geldi hemen. 3 gün bir şey yememişti. Bağlıydı karnında taş. Selman'a sen bana dedi, şu kazmayı ver arkadaş. Besmele ile indirmişti ilk darbeyi Resulullah. 1/3'ü parçalandı. Bir parıltı çıktı nagah. Ortalığı aydınlattı. Getirdiler hemen tekbir. Bana Şam'ın anahtarı verilmiştir. Allah bilir. Şimdi kızıl köşklerini görüyorum ben buyurdu. Sonra hemen kazmasını kaldırarak tekrar vurdu. Kopardı bir parça daha. Çıktı yine bir parıltı. Aydınlattı ortalığı. Efendimiz tekbir kıldı. Fars'a ait anahtarı aldığına etti yemin. Şimdi beyaz köşklerini gördüm dedi medainin. Cibril bana bildirdi ki haktan yardım yetecektir. Ümmetlerim buraları yakında zapt edecektir. Son kısımda bir vuruşta parçalandı ve dağıldı. Çıktı bir nur lamba gibi. Efendimiz tekbir kıldı. Bana dedi Yemen'in de anahtarı verilmiştir. Şimdi San'a kapıları göz önüme serilmiştir. Müminleri sevindirdi bu ilahi büyük tepşir. Fakat çürük yüreklerde bırakmıştı menfi tesir. 3000 kişi hazırlandı müdafaa cephesine. Efendimiz arkasını vermişti sel tepesine. Seleme ile Zeyd beni Kurayza'yı gözleyecek. O taraftan gelenleri gece gündüz izleyecek. Müminlerle ittifakı vardı beni Kurayza'nın. Huye'ye gidip Kâb'a dedi. Bu fırsatı aman sakın kaçırmayın elinizden. Bulununuz gayet tetik. Birleşmiştir Arap Yahud. Muhammed'e diş biledik. En sonunda kandırarak kancasını taktı ona. Tahkik için her ikisi.

saat gönderildi tez oyana. Vardılar ve siz dediler, arkaya mı atıp arı döndünüz o sözünüzden ey Kurayza oğulları? Yahudiler bir ağızdan, korkumuz yok sizden dedi, biz ne ahit tanıyoruz ne de sizin Muhammed'i. Onlar o gün elçilere bırakmadı söylemedik, müminlerin yanlarından açıldı bir büyük gedik. Medine ablukada. En nihayet uzaklardan korkunç ordu görünmüştü. Karşı koymak çok müşkildi. Yüreklere korku düştü. Velveleler sarstı yeri. Kopup gelen sanki seldi. Bu korkudan gözler döndü. Yürekler hep ağza geldi. Sarsmıştı hem müminleri daha önce açlık, soğuk. Gözlerde fer, dizde derman bırakmadı uykusuzluk. Sinsi ruhlu kimselerden geri döndü birçokları. Yalnız imiş ne yapsınlar evde çoluk çocukları. Fakat bütün buna rağmen korku yoktu zerre kadar. Peygamberin çevresinden ayrılmadı Müslümanlar. Bir ay kadar devam etti muhasara, mücadele. Müşrikler çok uğraşıyor, geçmiyordu şehir ele. Önderlerden her gün biri oluyordu başkumandan. Müdafaa hendekleri geçilmedi hiçbir yandan. Mücadele şiddetlendi. Gökten ok, taş yağıyordu. Hendekleri aşmak için şahlandı bu korkunç ordu. Olanca ton hıncı ile bir anda ve hep beraber hendeğin en dar yerine dağlar gibi yüklendiler. Geçen ancak 4 kişiydi. Her biri dev gibiydiler. Amr, Hübeyre, Nevhel, Duvar, sayılırdı biri 1000 er. Amr durdu. Kendisiyle boy ölçecek er diledi. Ali hemen davranınca Efendimiz sen dur dedi. Fakat Ali ben demişti onu iyi tanıyorum. Müsaade buyrulursa alt ederim sanıyorum. Öyleyse gidin dedi. Yardımcınız Allah olsun. Amr bugün kılıcından zannetmem ki necat bulsun. Çarpışmadan önce Amr üç şey dile benden derdi. O gün Arslan Ali'ye de lütfen böyle fırsat verdi. Ali dedi ilk dileğim hak dinini kabul edin. Amr buna imkan yoktur. Ali peki dönüp gidin. Amr bu da olmaz dedi. Kadınlar hep eğlenirler. Ali dedi çarpışalım cesaretin varsa eğer. Güldü Amr bu teklife. Gülmeye de hakkı var ya. Kesti atın ayağını. Ali gibi oldu yaya. Emir verdi gürleyerek. Hemen geri dönün diye. Ali dedi seninle ben arlanırdım cenk etmeye. Fakat bugün kılıcımı ölçeceğim kılıcınla. Çok söyleme göster hadi. Nen var ise son hıncınla. Amr öyle saldırdı ki ortalığı dehşet aldı. Yüreklerin sinelerden kopmasına pek az kaldı. Ali'nin zırh kalkanını bir çalışta doğramıştı. Bu dehşetli hıncın ucu ta alnına uğramıştı. Ali hemen kılıcını şimşek gibi parlatarak dev hasmını serdi yere. Tekbir aldı Resulü Hak. Hübeyre ile Dırar'a da kıldı hemen harp harici. Nevfel ise kaçıyorken akıbeti oldu feci. Yuvarlandı bir hendeğe, üstüne taş bıraktılar. Öldürmeyin böyle dedi, böyle ölmek benim için ar. Müminlere bir gün sonra çattı beni Kurayza'da. Binlerce ok, binlerce taş yağdırdılar bir lahzada. Efendimiz namaz için o gün fırsat bulamadı. Fırtınalar koptu fakat müminleri yollamadı. Kadınların sığındığı müstahkem bir kale idi. O gün beni Kurayza'dan yaklaşmıştı bir Yahudi. Safiye tez çadırının direğini söküp vurdu. Meğer canı burnundaymış, cehenneme kavuşturdu. Bunu gören Yahudiler orada kuvvet var sanarak hemen geri dönmüşlerdi. Yardım etti Cenab-ı Hak. Ayşe der ki, o gün Sad'in annesiyle beraberdim. Arkadan bir ayak sesi geliyordu. Kulak verdim. Bize doğru yaklaşınca dönüp baktım, Sad imiş. Validesi gördü onu. Oğlum dedi, çabuk yetiş. Koş evladım, geciktin sen, göster büyük kahramanlık. Kanatlandı bir kuş gibi uçuyordu Sad artık. Çok geçmedi, kollarından bir okla yaralandı. Yarası çok ağırdı. Sad'ın buna canı yandı. Ya Rab, beni Kurayza'nın cezası ile harp sonunu göster, sonra canımı al, yalvarırım dedi. Soğuk korkunç kasırgalar direkleri çekti yoldu.
Düşmanların karargahı birdenbire alt üst oldu. Karanlıklar bastırınca başlamıştı uğultular. Devler gibi vahşi vahşi uluyordu hep kuytular. Düşmanların çadırları yıkılmıştı çatır çatır. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu lütfunu hatırlatır. Müslümanlar o sırada bir köşeye büzülerek tiril tiril titreşirken Efendimiz metindi pek. Huzeyfe'yi çağırarak buyurdu. Bir iş var sana. Düşmanların durumunu git öğren, gel bildir bana. Yüce Rabbim koru dedi her yanından Huzeyfe'yi. Huzeyfe der, alır almaz bu pek çetin vazifeyi, ürpermeler, titremeler, dehşetler hep zail oldu. Başkalaştım o anda ben, içim kuvvet, cüret doldu. Daldım düşman ordusuna, karargah alt üst olmuştu. Düzen yoktu hiçbir yerde, maneviyat bozulmuştu. Bu halden ben anladım ki düşman bozgun devresinde, gördüm birçok karaltılar bir ateşin çevresinde. Yavaş yavaş ilerleyip içlerine daldım hemen. Ordunun başkumandanı oradaydı Ebu Sufyan. Şimdi size söylenecek var dedi bir sözüm. Fakat içinizde casus masus bulunmasın edin dikkat. Çok nazikti vaziyetim. Fakat Hakk'ın lütfu erdi. Birdenbire hatırıma şu hoş tedbir geliverdi. Bir sağıma bir soluma sordum. Kimsin? Kimsin diye. Solumdaki Amr İbnül As, sağımdaki Muaviye. Tez davrandım bunlara ben, başkasını sordurmuştum. Böylelikle kumandanın tedbirini durdurmuştum. Yoktu artık içlerinde ne bir casus ne yabancı. Kalktı derhal Ebu Sufyan, çekmekteydi büyük sancı. Arkadaşlar, burada dedi, beklemeye hal yok artık. Malum size şu rüzgardan çektiğimiz perişanlık. Sonra beni Kurayza'dan aldım bugün fena haber. Hayvanlar da kırılıyor, ummuyorum zafer mafer. Ebu Sufyan devesine binip hemen sürüverdi. Gördüm artık düşmanların ayakları suya erdi. İçlerinden bazıları şaşkın şaşkın sevinerek diyorlardı, büyülendik, kurtaralım şu canı tek. Huzeyfe hep gördüğünü gelip haber verdi tek tek. Peygamberin döşeğinde rahat etti sabaha dek. Müşrikler o gece bütün dağılmışlar gitmişlerdi. Aceleyle birçok erzak ağırlık terk etmişlerdi. Efendimiz Kureyş dedi, gelir mi zannedersiniz? Gelemezler. Bundan sonra siz onlara gidersiniz. Beni Kurayza'nın cezalandırılması. Düşmanlarla birleşenler Yahudiler neredeydi? Anlaşıldı o hainler müstahkem bir yerdeydi. Efendimiz hadi dedi, silahlanın gideceğiz. Hain Beni Kurayza'yı Hakk'a davet edeceğiz. Af dilemek şöyle dursun, o azgınlar hiç yok yere, kalelere çekilerek sövmüşlerdi peygambere. Muhasara edildiler, sürdü bu hal bir ay kadar. Gün geçtikçe içeride sıkıldılar, daraldılar. Evse Beni Kurayza'nın vardı önce ittifakı, Muazoğlu Sad'in ise emrindeydi Evs oymağı. Bunun için peygambere başvurarak Yahudiler, vereceği hükme Sad'in razıyız hep biz dediler. Onların bu teklifini Efendimiz kabul etti. Hatta Sadi Evs oymağı tuta tuta aldı gitti. Vereceğin bir hükümde merhametli ol dediler. Sa'd sükut eyledikçe fazla ısrar eylediler. Sa'd kendi kendine ey Sa'd dedi bu hak iştir. Hak yolunda hiç kimseye bakmayacak gün gelmiştir. İndirildi merkebinden zavallı çok yorulmuştu. Peygambere selam verdi mukabele buyurulmuştu. Efendimiz hadi dedi şunlar için ver bir karar. Sa'd dedi kadın çocuk hepsi esir olacaklar. Ahdi bozup çarpışanın boynu hemen vurulacak. Malına da el konacak. Benim hükmüm budur ancak. Bu kararın hak olduğu hemen tasdik buyuruldu. Beni Kurayza da itirafa mecbur oldu. Tevrat dahi hıyanete ceza verir bunun gibi. Şüphesiz bu hıyanetin Huyey idi müsebbibi. Onun büyük peygambere geçmemişti kini halen. Sana karşı beslediğim düşmanlıktan dolayı ben. Kendimi hiç mesul tutmam. Allah kimi düşürürse düşer gider yalnız o. Kurtaramaz onu kimse. Dedi sonra ey insanlar hak emrinde yok bir mahsur. Bu bir kader hükmü dedi. Değilsiniz sizler mağdur. Hakkın beni İsrail'e yazdığı bir azaptır bu. Onlar için bunun azap olduğunda yoktu kuşku. Kötülüğün, hainliğin kavuştular cezasına. Umduğunu görmüştü Sa'd, sadık kaldı imzasına.
Kapamışken yaraları birdenbire deşilerek yumdu artık gözlerini. Fazla hayat neye gerek?

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Bizlere ihsan ettiği sayılamayacak kadar çok nimetlerinden dolayı Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği ve bizlere bir model insan, örnek insan olarak sunduğu, kendisinin de Habibim diye sevdiği, seçtiği, alemleri onun hatırına yarattığı Muhammed-i Mustafa'sına salatü selamlar olsun. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği yollardan, sevdiği kullarından ayırmasın. Sevdiği amelleri, fiilleri, işleri yapmayı nasip eylesin. Allah'a hamdü senalar olsun ki Müslüman olduğumuz için rengimiz, ırkımız, cinsimiz ne olursa olsun cinsiyetimiz birbirimizi seviyoruz ve birbirimize çabuk anlaşıyoruz. Amerika'ya da gitsek, Avustralya'ya da gitsek, Avrupa'ya da gitsek, yabancı bir ülkede, bir camide bir namaz kıldığımız zaman veya herhangi bir vesileyle bir Müslümanla tanıştığımız zaman ahbaplığımız çarçabuk çok kuvvetli bir beraberliğe dönüşüyor. Çünkü bütün Müslümanlara Allah innemel müminüne ihvetun kardeş eylemiş. Bu güzel bir şey. Elhamdülillah ilimle beraberiz, ilimle iç içeyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bizi bu güzel nimetlerinden ayırmasın. Çünkü ilimden ayrıldığı zaman herkes zarar eder. Ve bir milletin yükselmesi ilimle oluyor. Teknolojinin gelişmesi ilimle oluyor. Ekonomi de efendim ilimle derlenip toparlanıyor ve insan ilim sayesinde o sahalardaki müşkillerini hallediyor. Demek ki her şeyin temeli ilim. Onun için büyüklerimiz demişler ki dünyayı isteyen ilme sarılsın. Çünkü dünyalık ilimle elde ediliyor. Ahireti isteyen de ilme sarılsın. Çünkü iyi kulluk da ancak ilimle olabiliyor. Yani kul iyi olmadığı zaman, alim olmadığı zaman, cahil olduğu zaman kulluğunu güzel yapması, Allah'ın rızası yolunu doğru düzgün bulması, Allah'ın rızası yolunda doğru düzgün yürümesi mümkün olmuyor. Bir yerde falso yapıyor, hata ediyor. Efendim cahillik ediyor, gafillik ediyor. Bilmeden efendim Allah'ın rızasına aykırı işler yapıyor. O bakımdan ilim hem dinin hem dünyanın güzel olması için en başta gelen varlığımız. Allah bizi ilim yolundan, alimlikten ayırmasın, cahilliğe düşürmesin. Onun için İslam'dan önceki devrenin adı enteresandır. Cahiliye devri deniliyor. Yani ilimsiz olduğu için orası o isim verilmiş, cahiliye devri deniliyor. İslam'ın gelmesinden sonraki devre de asrı saadet diyoruz. Yani mutluluğun asrı. Neden mutluluğun asrıdır? Çünkü İslam insana iki cihanın saadetini birden veriyor. Yani hem dünyanın saadetini sağlıyor İslam'ın prensipleri hem de ahiretin saadetini sağlıyor. Biz de İslam'ın bu ana yapısını bildiğimiz için sizlerin mutluluğunuza büyük önem veriyoruz. Aile mutluluğunuz da bizim için son derece önemli. Geçiminiz, karı koca arasındaki geçim, uyum, efendim anlayış, sevgi, saygı, bağlılık bizde fevkalade önemli ve biz bunu sağlamak için, geliştirmek için elimizden her ne gelirse yapmaya hazırız, yapıyoruz. Yapılması için efendim elimizden geleni de ardımıza koymuyoruz. Allah sizleri eşinizle, çoluk çocuğunuzla ömrünüz boyunca bahtiyar eylesin. Hepinize efendim mutluluklar dileriz. Evlatlarınız hayırlı evlatlar olsun. Salih evlatlar olsunlar. İslam'a faydalı olsunlar. Biz paraya pek aldırmayız. Zengin olmaya da hırsımız yoktur. Efendim öyle gösterişe de kulak asmayız. Cömertlik de makbul olduğundan kesemizin ağzını açarız, paramızı etrafa saçarız. Severek yaparız bu işi. Ama dini hizmetler de parayla oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir yerlerden para bularak hizmetleri götürmüş. Kendisi de efendim bir şeylerini rehin vererek falanca filanca yerden borç olarak bazı şeyler yapmış. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin serveti İslam'ın yayılmasında büyük fayda sağlamış. Osman-ı Zinnureyn Efendimizin büyük zenginliği ve büyük ikramları Peygamber Efendimizin dualarını kazanmasına vesile olmuş. Bunları biliyoruz. Yani para her yerde para, para her yerde iş görüyor, kapıları açıyor, zengin arabasını dağdan aşırıyor, fakir düz yolda yoldu şaşırıyor. Bu böyle. Onun için paranın İslam yolunda kullanılması lazım. Büyüklerimiz demişlerdir ki, insanın gönlü bir gemi gibidir. Efendim, dünyalık da servet, para, pul, mevki, makam, dünyadaki her şey, o da deniz gibidir. İnsanın gönlü bu denizin üstünde gezebilir. Yani bir Müslüman mevki sahibi olabilir, para sahibi olabilir, derya gibi imkanların içinde yüzebilir gönlü. Ama geminin içine su girmemesi lazım. Yani gönlünün içine dünyalık sevgisi girmemesi lazım. Niye? Geminin içine su girdi mi gemi batar. Gemi nerede batar? Dünyalıkta batar. Onun için büyüklerimiz demişler ki,

sadece dünyalık bir imkandır, bir alettir, bir vasıtadır, bir araçtır. Biz bu aracı iyi kullanmakla vazifeliyiz. Ergonomiyi nasıl tarif edersiniz deseler bana, ben o anladığımla derim ki, iş hayatındaki problemleri, karşılaşılan problemleri üzerinde kafa çalıştırıp çözme sanat, çözme mesleği. İşin aslı o. Teklif ediyorum kardeşlerimize. Diyorum ki, muhtaç olmadıkça, mecbur kalmadıkça başkasının malını kullanmayın. Arayın, tarayın, sorun. %100 yerli Müslüman bir kardeşin imalatı olan bir şeyi kullanmaya gayret edin. Kendimiz icat etmek için efendim bunun şartlarının olması lazım. Onu gerektiren şartların, onu meydana çıkartan şartların olması lazım. O olmadığı zaman tabii kimse şey yapmaz. Onun için marifet iltifata tabidir demiş eskiler. Yani bir hüner varsa ortada, bir marifet varsa, bir bilgi varsa, o bilgi sahibi itibar görüyorsa o gelişir. Eğer hat sanatına sizin itibarınız varsa, benim misafir odamda bir güzel levha olsun, iyi bir hattatın kaliteli bir eseri olsun diye, o zaman hat sanatı gelişir. Bu efendim levhanın etrafı ebrulu olsun derseniz ebru sanatı gelişir. Efendim tezhipli minyatürlü olsun derseniz, kenarı süslü olsun derseniz tezhip sanatı, süsleme sanatı gelişir. Yani sen neye rağbet edersen, iltifat edersen o gelişecek. Neye rağbet etmezsen o sönecek. Sen ortaya koyduğun eserin efendim beğenilmesini istiyorsan emek sarf edeceksin. Her şey böyle. Yani eserine uzun ömür dileyenler ona büyük emek vermek zorundadır. Bu tarzda çalışacağız. Mesleğimizde bu aşk ile çalışacağız. Hepinizin mucit olmasını, icatçı olmasını istiyorum. Yani meslekteki bir problemi, ortada beliren bir müşkülü tespit edeceksiniz. O müşkülü çözmek için araştıracaksınız, bir eser koyacaksınız ortaya. İnsan mesleğinde tek olmalı, yegane olmalı. Yani bir tane olmalı, eşsiz olmalı. Her mesleğin de biraz dini bir yönü vardır. Mesleğin bir dünyevi cephesi, veçesi vardır. Bir de manevi yönü ve temeli vardır. Bizim başarıya doğru bizi götürecek çok daha büyük faktörler biz var. Biz bir şeyi güzel yaptığımız zaman efendim Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetine mazhar olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, yaptığı şeyi mükemmel yapan kimseye Allah rahmetini ihsan eder diyor. Onun için yaptığımız bir şeyi mükemmel yapmaya gayret edeceğiz. Bu bizim manevi temelimizdir. Sizden de beklediğimiz mesleğinizde bu çeşit başarılar. Ama hepimizin müşterek bir mesleği var efendim. El ibadetü hirfetun, ibadet bir meslektir diyor. Bir sanattır. Hani herkesin bir sanatı var. Kimisi terzi, kimisi efendim tornacı, tesviyeci, efendim fırıncı. Herkesin bir mesleği var. El ibadetü hirfetün. İbadet hepimizin müşterek mesleğidir. Hepimiz kuluz, abdiz. İbadet hepimizin mesleğidir. Allah'a karşı efendim bu şeyi, mesleği güzel ifa edip mesleğin erbabı olmamız gerekiyor. El ibadetü hirfetün. Hanutuhel halve. Bunun dükkanı tenha yerdir. Yani ibadetin dükkanı halvettir, yani tenha yerdir. Halvet insanların olmadığı hali, boş yer demek. Boş yerde, tenha yerde yapar ibadeti insan. İbadetin makbulü, özel ibadetin makbulü kimsenin olmadığı bir yerde yapılmasıdır. Ve re'su maluhet takva, sermayesi takvadır ibadetin. Çünkü her dükkana bir sermaye lazım. Bu ibadet dükkanına da sermaye takvadır. Ve ribhuha, tabii bu sermaye ile bu dükkan çalışacak, bir kar olacak diye bekleniyor. Bunun karı da ve ribhuha el cennet, cennettir. Şimdi bizim ilahiyat fakültesi mezunları, ben emekli olduktan sonra fakülteden bir gece tertip ettiler. Efendim tatlı güzel bir gece oldu. Ben de yeni bir emekli profesör olarak çağrılmıştım. Gittim efendim. Mikrofonu bana verdiler. Efendim çeşitli mesleklerden insanlar vardı. Efendim dedim ki, ben meseleyi şöyle görüyorum. Şimdi bu ilahiyatlılar gecesi ve çeşitli mesleklerden insanlar gelmiş. Niye sadece ilahiyatlılar gelmemiş de doktor gelmiş, avukat gelmiş, mühendis gelmiş, muhtelif mesleklerden insanlar gelmiş? Çünkü dedim, ilahiyat hepimizin asli mesleğidir. Müslümanız çünkü, müminiz. Asıl vazifemiz Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın emrini tutmak, Allah'ın emrince yaşamak. Onun için hepimizin asıl mesleği ilahiyatçılık. Yani ama şu mühendis ilahiyatçı, şu doktor ilahiyatçı,

bu esnaf ilahiyatçı, bu tüccar ilahiyatçı filan. Ama hepimiz esas mesleği itibariyle ilahiyatçıyız dedim. Şimdi hepimizin teknik eğitimle ilgili olmayabilir hayat faaliyeti, başka mesleklerde olabiliriz ama hepimizin müşterek bunun üstünde genel bir mesleğimiz var. İbadet. Allah'a güzel ibadet etmek mesleğimiz var. Bu ibadet bir sanattır. Kabul ediyorum. Bu sözü çok hoş görüyorum. İbadet etmek sanatı diye bir kitap yazılsa yeridir. Çünkü ibadetin güzel yapılması adeta bir sanatkarın efendim sanatında başarı kazanması gibi bir şeydir. İncelikleri vardır. Şiiri herkes yazamaz. Efendim musiki aletini herkes kullanamaz. Güzel yazıyı, hattı, haseni herkes yazamaz. Sanat bu. Efendim herkes bir marangozluk yapamaz. Efendim bir ağaç işçiliğini mükemmel bir tarzda ortaya koyamaz. Sanattır. Estetik tarafı vardır. İncelikleri vardır. Bunu öğrenmeliyiz hepimiz. Efendim ve hanutuhel halve ve bu ibadetin dükkanı tenhalıktır. Tenha yerdir. Tabii burada İslam'ın güzelliğini görüyoruz. İslam'da ibadet Allah rızası için yapıldığı için riyaya düşmemek, ibadeti yaparken gösterişe kaçmamak çok mühim bir inceliktir. Onun için ibadet eden kimse eğer umumi ibadet değilse bunu saklı yapmaya çalışmalı. Tesbihini saklı çekmeli, sadakasını saklı vermeli, nafile namazını saklı kılmalı. Efendim hayrı hasenatını kimseye söylemeden yapmalı, belli etmemeli, Allah bilsin diye düşünmeli. Efendim ama bazı ibadetler vardır. Topluca yapılması emredilmiş, tamam. Onlar da toplu yapılmalı. Cuma namazı gibi, cemaatle namaz gibi şeyler de toplu yapılmalı. Çünkü Allah onun öyle yapılmasında başka hikmetler olduğundan onu öyle emretmiş oluyor. Efendim, evet, bu ibadetin re'sümali, re'sümal şey demek, sermaye demek Arapçada. Sermayesi takvadır. Hepimizin takva ehli insan olmamız lazım. Takva nedir? Takva Allah'ın rızasını kaybetmekten, azabına uğramaktan korkmak, sakınmaktır. İbadetin kabul olmayacak bir pozisyona düşmemesi için titiz davranmaktır. Takva budur. Takva esas itibariyle sakınmak demek ama neden sakınmak? Sakınma söylenmiyor. Allah'tan sakınmak çünkü Allah seviyorken sevgisini kaybediverir, gözden düşebilir. Onun için Allah'tan sakınması lazım. Efendim veyahut ibadet yapar yapar insan hiçbir şey elde etmez. Diyor ki Peygamber Efendimiz nice oruç tutan insan vardır ki akşama aç ve susuz kalmıştır, başka bir karı yoktur. Nice gece kalkıp namaz kılan insan vardır ki efendim aç uykusuz kalmıştır. Efendim başka bir faydası yoktur. Neden? İbadeti güzel yapamadı. İbadetin şartlarını temin edemedi, kollayamadı ve ibadeti güzel yapamadı. İbadetin efendim öyle titizce düşünülerek, sakınılarak kabul olunmasını sağlayacak efendim şartlara riayet ederek, kollayarak yapılması lazım. Bunu tavsiye ediyoruz. Yani konuşmamızın sonunda meseleyi böyle teknik eğitimden şeye getiriyoruz. İlahi bir platforma getiriyoruz. Hepimizin efendim ibadeti bir ince sanat olarak düşünüp öyle yapmaya çalışmamız gerekiyor. Tenhalarda Allah ile olan dostluğumuzu ilerletmemiz gerekiyor. Yani şahsen, ferden, yalnız Allah ile efendim bir olmanın zevkini tatması gerekiyor insan. Hacı Bayram Camii'ni hepiniz bilirsiniz. Kapısı vardır birkaç tane arkadan yandan efendim girersiniz. Tamam, imamın mihrabı şuradadır. Cuma hutbesinin okunduğu efendim minber şuradadır. Vaaz kürsüsü şuradadır. Müezzin mahfili şuradadır. Üst katı vardır, balkonu vardır, perdelidir. Kadınlar orada durur filan. Başka? Bir de alt tarafı vardır. O sizin namaz kıldığınız yerin bir de alt tarafı vardır. Onun bir gizli kapısı vardır arka taraftan. Girdiğiniz zaman küçük şöyle bir odacığa inersiniz başınızı eğerek merdivenle. Müezzin mahfilinin altıdır orası, aşağı taraf. Efendim oradan bir kapı vardır. O kapıdan girerseniz böyle yine eğilerek yürüyeceğiniz daracık bir yoldan, dehlizden, ışıksız penceresiz bir yerden mihraba kadar yukarıdaki adamların namaz kıldığı yerin altından yol vardır. Efendim o yolun da sol tarafında kapılar vardır. Her kapıyı açarsanız efendim iki sandık sığacak kadar birer mekandır her kapı ve efendim duvarda böyle halkalar malkalar vardır. Allah Allah, bunlar nedir?

0: Yalnızlık odası. Ne oluyor yani? O odada ibadet ediyordu. Allah'la baş başa olmanın zevkini öğreniyordu. Zikretmenin, efendim, Allah-u Teala Hazretlerine halisane kimse görmeden ibadet etmenin zevkini yaşıyordu. Kimse görmüyor. Çok da güzel bir havası var. Kapı yok, pencere yok. Oturuyorsunuz. Nereden bir esinti gelir, nereden gider bilmem. Efendim, çok da güzel bir havalandırma yapılmış oraya. Kapı yok, pencere yoktur, delik yoktur. Ama çok da güzel hava alır orası. Efendim, 40 gün orada ibadet eder. 40 günde insanın vücudundaki pek çok şeyler değişiyor. Efendim, ondan sonra işte nefsine hakim olan, Allah'a halisane bağlı olan aşık-ı sadık bir insan ortaya çıkarmış. Şu Yunus'un aşkına bakın. İlahilerindeki manalara bakın. Eşrefoğlu Rumi çıkıyor. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Cemal güzellik demek. Güzelliği görmek lazım aşık olmak için. Balığın canı su içine dirilir. İlahi balığı gölden ayırma. Yani balık suda yaşar. Çıkartırsa birisi balığı sudan, balık çırpınır ölür. Ben de senin aşkının deryasında bir balık gibiyim. Beni bu sudan ayırma ya Rabbi. Yani o sevgiden ayırma diyor. Böyle yaşamışlar, böyle çalışmışlar, böyle fedakarlık yapmışlar, böyle hizmet etmişler. Manevi kemalat öyle kazanılıyor. Onun için biraz tenhada kalmayı öğrenmeli insan. Onlar 40 gün kalmış da siz hiç olmazsa günün bir saatinde Allah'la baş başa kalmayı, elinize tesbih alıp Allah demeyi tatmalısınız. O zevke ermelisiniz. Allah o zevklere, o şevklere, o makamlara sizleri de erdirsin. Efendim, re'su maluha tekva, et-takva, takva ile yaşayacaksınız. Her şeyin günah olmamasına, Allah'ın rızasına aykırı olmamasına dikkat ederek hayatınızı süreceksiniz. Ve ribhuha el-cennet, bu ibadet sanatının da efendim o halvetlerdeki o icra edilen efendim mesleğin de kazancı efendim cennettir. Mukabilinde insan cenneti elde edecek. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hepinizi İslam için çalışan, ümmet-i Muhammed'e faydalı olan insanlardan eylesin. Çünkü insanlara faydalı olmak dinimizde çok sevap kazanma vesilesidir. Yani insanlara fayda sağlamaktan daha güzel bir başka yol yoktur. Onun için başkalarına, başka insanlara faydalı olmak, onların gönlünü almak, onların duasını kazanmak, efendim, onlara bir şeyler kazandırmak, sevindirmek şiarınız olsun. Allah-u Teala Hazretleri mesleklerinize muvaffak eylesin. Üstün başarılı eylesin. Her birinizin bir konuda patent alıp bir icat sahibi olmanızı diliyoruz. Yani mutlaka mesleğinizde hepinizden üstün başarılar diliyoruz, bekliyoruz. Mesleğinizin en ileri seviyeye varması için ne gerekiyorsa onu yapmanızı da size tavsiye ediyoruz. Mümkünse asistan ol. Neden? Asistan olmak ilim yoluna ayak basmak demektir. Onun arkasından doçentlik gelir, onun arkasından profesörlük gelir ve doçent ve profesör olan adam efendim biraz şarkı garbı öğrenmiş olur, seyahatler etmiş olur, mesleğinde ötekilerden ileri olur. Aranan insan olur, istenen insan olur, kendisine danışılan insan olur. Onun için hepinize öyle diyoruz yani, asistan olma imkanım yok. Asistan olma imkanın yoksa master yap. Master'ı bitirdim hocam, master'ı bitirdiysen doktora yap. Doktorayı bitirdim hocam, doktorayı bitirdiysen hariçten doçentlik yap. Yani mesleğinde bir ileriye git önce. Mesleğinde ilerle, bir Allah sevsin seni. Ama bunu Allah rızası için yapacaksan Allah sevecek. Herkes öyle yani. Herkesin aynı tarzda olması lazım. Yaptığı şeyi en güzel tarzda yapmaya çalışması gerekiyor. Allah böylece rızasına erenlerden eylesin. Tabii hepimizin müşterek ve genel mesleğimiz olan kulluk meselesinde burada formül olarak verdik elinize. Efendim, kulluk bir sanattır. Güzel ve ince bir akıl fikir ister. Efendim, tenhalarda Allah'a ibadet etmek lazım. Allah o güzel kâra, cennete erişmeyi, onu elde etmeyi cümlenize nasip eylesin. Hem de sevdiklerinizle beraber. Aile boyu diyoruz yani, efendim, aile boyu sevdiklerinizle, efendim, eşlerinizle, çoluk çocuğunuzla, anne babanızla beraber efendim Allah-u Teala Hazretleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Çevrenizde cennete giremeyecek durumda yakınlarınız varsa onları da kurtarmaya çalışın. Muhterem kardeşlerim, inanmak Allah'ın çok büyük nimetidir. Yani iman çok büyük nimettir. İmanın kadirini, kıymetini bilin. Edebi yüzünden insan en kötü durumdan kurtulur. edebe riayet edin. Allah-u Teala Hazretleri sizin müeddep kullarından eylesin. Efendim, evliya kullarından eylesin. Sevdiklerinizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gününüz hayırlı olsun, ömrünüz bereketli olsun. Allah işlerinize rast getirsin. Kesenize bereket versin. Hanenize saadet yağdırsın. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin.
1: Konferanslar, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

0: ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra, akra.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Merhaba değerli Akrafem dinleyenleri, Sükunetin Sesi programından cümlenize muhabbetler. Saadettin Ökten hocamızla Hazreti Yunus bahçesinde inşallah gezinmeye devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyetlesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, hamdedelim, şükür ederim. Çok şükür. Bugünümüze çok şükür.
0: Eyvallah. Hocam Cenab-ı Yunus'ta Hazret'in bestelenmiş olan nutku şerifleriyle başladık.
1: Peki efendim. Bu aşk bahçesinden söylenmiş nutku şerifler bunlar. İlhamatla söylenir bunlar. Allah dostları daha eski doğru tabiriyle Evliyaullah Hazaratı kendilerine bahşedilen nimetleri diğer insanlara iletmekle vazifelendirilmişlerdir. Hem halleriyle hem kabilleriyle, kali ve haliyle bize de Cenab-ı Yunus'tan yalnız bu kabillere halde giydirilmiştir. Her kavlin bir zahiri vardır, bir de batını vardır. Bu kavillere onlar hallerini giydirip söylerler. Onun için etkilidir. Yani gönülden söylenmiş sözlerdir bunlar. Gönülden çıkan her sözün bir hali vardır. Gönülden ah ettiğiniz zaman o ah mutlaka yerine varır. Ben böyle uzatıyorum ama kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Dur ediyorsunuz hocam.
1: Dolayısıyla kaşane-i gerdun yıkılır aha dayanmaz diyor şair. Yani padişahların kaşanesini bir ah yıkar. Canlar yakanın sanma kıcanı dili yanmaz. Gönülden çıkan ah. Kaşane-i gerdun yıkılır aha dayanmaz. Canlar yakanın sanma kıcanı dili yanmaz. Şimdi gönülden çıkan sözler bunlar. Onun için burada zaman ve mekan çok fazla mühim değil. Siz de çünkü siz esasında bu kavle değil, o kavlin içindeki aha talipsiniz. Onu arıyorsunuz. O gizli cevher. Onun içindeki özü arıyorsunuz siz. Yeni tabirle buna şimdi tin tin diyorlar. Tin tin. Manevi. Manayı arıyorsunuz. O rengi arıyorsunuz. Yunus ve diğer Allah dostları onlara söyle derler, söyle sus derler, susarlar. Öyledir onların hali. Bazısına sen hiç söyleme derler, o susar. Söylese belki divanlar dolacak. Cidden sen sus demişler, susar. Bundan dolayı da yahu ben niye söylemiyorum demez. Zaten söylese o Allah dostu olmaz. Emir dinler. Muhabbetle emre ittiba eder. Muhabbetle tabi olur. Evet, Cenab-ı Allah, evet. Cenab-ı Yunus böyle bir hazret. Bunu sözündeki muhabbetten anlıyoruz. Zaten nutku şerifleri hani biraz peçesini kaldırma cüret edersek izin verdiği nispette kendisi de zaten çıkıyor. Ortaya ne beyan buyurdu. İlhamat-ı Rabbani ile söylenmiş sözler ve tabi arkasında bir mürebbi var. Yani bir efendi var arkasında, o onu ona talim etmiş. O şimdi söyle demişler, o da söylemiş.

0: Işlar,
1: gördüğün işler.
0: Gördüğün işler. Okumak çok sayfa karıştırmaktan ziyade bizzat görmek. Görmek. Hal ile kalen bürünmüş şekli.
1: Tabii. İrfan başka bir hadise efendim. İrfan insandan öğreniliyor. İlim kitaptan öğrenilir.
0: Çok mühim. İrfan.
1: Ama irfan insandan öğrenilir. İrfan Arif'ten öğrenilir. Arif var ya. Arifan hazıratı. İrfan onlardan öğrenilir.
0: Bir demle yine çok güzel buyurmuştunuz hocam. İnsan insanın kurdudur.
1: Ben
0: söylemiştiniz
1: hocam. O Hobbes'un lafı.
0: Siz de onu İngiliz insanın ufkudur diye.
1: İngiliz filozofu Hobbes'un dediği o Hobbes'un. Şeyde işte bu kapitalizmde yani modernitede, rasyonelde insan insanın kurdudur. Nerede açığı var oradan yakalayayım onu yiyeyim diye bakar. Kendi kalacak çünkü. Ama kendi de dünyada vaki değil. Gel dediğin anda gidiyor. Hiç çaresiz.
0: Gel dediğin anda. Bizde ufuk.
1: Bizde ufuktur. Ondan ne öğrenebilirim? Onun haliyle nasıl hallenebilirim? Bizdeki usul budur. İnsan insanın ufkudur bizde. Ufuk nedir? Varılmayan bir sonsuzluk. Çünkü her merhalede önümüze yeni güzellikler çıkar. Biz beşeriz. Abdiz biz. Abd. Bak üstlerinde duruyoruz. Abd. İsimler koyarlardı evvelden. Abdülaziz. Aziz'in kulusun. Aziz ne? Esma'dan. Onun kulusun. Abdülmecid, Abdülhamid, Abdülsamed gibi isimler koyarlardı. Kulluğu hatırlatır insana. Abdullah çok konurdu eskiden. Abdullah Allah'ın kulu. Ubeyd kulcağızı. Ubeydullah kulcağızı. Yani gibi. Yani biz sonlu varlıklarız. Ama ufka doğru öyle emir olunmuş. Ufka doğru gideceğiz. Necip Fazıl Bey'in ufuk peygamber var işte onu söylüyor yani. Makamı Mahmud o, onun yeri o. O bir ufuk o. O kadar. Evet. Neticede bizim şeyimiz insan insanın kurduğu değil ne münasebet. İnsan insanın yardımcısı, hamisi, hizmetkarı, hadimi ve ufku. Hangi güzel haller varsa onlarla hem ruhumuzu hem kalbimizi tezyin etmek mecburiyetindeyiz. Süslemek mecburiyetindeyiz. Zaten insana da yakışan odur. Yani biz Halifetullah'ız. Yeryüzünde yaratılmış Halifetullah'ız. Bütün bu evren bize musahhar kılınmış. Emrimize verilmiş. Gizli aşikar. Bir kısmı aşikar. Bir kısmı gizli. Onu bulup çıkarıyoruz.
0: Hocam inşallah bu güzel girizgahtan sonra Nutku Şerif'i Niyaz geçeceğiz.
1: Sen şimdi Nutku bir oku bakalım. Evet, Hasan Bey.
0: Önceki programlarda bestekar isimlerini zikretmemiştik hocam.
1: Zikredelim.
0: Bundan sonra
1: memnun
0: zikredelim. Tabii onlar efendim. Hep göz ardı ediliyor
1: rahmet
0: gibi
1: olur.
0: Programlarda.
1: Rahmet olur efendim.
0: Bu Mevlam Sana Ersem diye başlayan Nutku'nun bestekarı da yayınlayacağımız eserin Zeki Hafız.
1: Hafız Zeki Altın, Zeki Altın. Amcamız.
0: Yani Zeki bizim. Amcamız.
1: Nur İyiyim bir şahsiyet. Nur olsun, nur için.
0: Çok güzel besteleri vardı.
1: Hem hafız, hem Mevlüt Han, hem Hafız-ı Kur'an, hem bestekar. Çok mühim bir zat Hazreti yani.
0: Fatihalar.
1: Hafız Zeki Altın. Evet efendim.
0: Nutku Şerif'i müsaade buyurursanız.
1: Estağfurullah. Lütfen, buyurun.
0: Hocam.

0: Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim. Cemalini görsem diye aşka düşen pervaneyim. Gözyaşlarım durmaz taşar, seller gibi çağlar coşar, ıslat ümidiyle yaşar aşka düşen pervaneyim. Derdinle ağlar inlerim, aşka düşer hep inlerim, bülbül şakır ben dinlerim, aşka düşen pervaneyim. Kevni temaşa eylerim, nevaya aşkı söylerim, sensiz cihanı neylerim, aşka düşen pervaneyim.
1: Efendim eyvallah, teşekkür ederiz. Barikallah. Yine fakirin zihnine ve gönlüne düşenlerden.

başlayacağız. Biz burada bir metin şehri yapmak durumunda değiliz. Ama bu Nutku Şerif'i bu mekanda ve bu zamanda duyduğumuz zaman hangi kelimeler, hangi kavramlar, hangi tecelliyat zuhur etti onu söylemeye çalışacağız. Aşka düşen pervaneyim, Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim diyor. Demek ki bir pervane benzetmesi, metaforu vardır edebiyatta, şem-i pervane. Bir mum yanar, şimdiki gibi elektrik yok, çok romantik olur. Yani mum ışığı hala da öyledir. Romantizm arayanlar mühim yemeklerde mum yakarlar efendim yani. Pervanede o muma gelir, ışığın etrafında döner, cezbeder ışık onu. Döner, döner, döner, döner, sarhoş olur. Muma, şem'a temas ettiği anda da yanar, yok olur. Bu bir tabii hadise. Bunun hilkatindeki, bunun halk edilmesindeki sırrı bilmiyoruz. Ama Allah dostları bu tabii hadiseyi alıyorlar. O hilkatin sırrına vakıf olmuşçasına bunu bir başka noktada bir mecaz olarak kullanıyorlar. Varlık alemi işte mum yanıyor. Bir pervane insan bir ışık görüyor hayatında. Niye? İnsanın çünkü ışığa ihtiyacı var. Işığa ihtiyacı olmadan yaşayan varlıklar, tabii buradaki ışığı manevi manada kullanıyorum, bir cazibe merkezi, İnsanların emrine verilen diğer mahlukattır. Onların ışığa ihtiyacı yok. Çünkü onların seçme ve terkip kabiliyetleri yok, iradeleri yok. İçgüdü dediğimiz, bir manada içgüdü değil, Cenab-ı Allah'ın onlar için takdir ettiği kaderi onlar yaşamak durumundalar. Ama insan öyle değil. İnsanın bir ışığa ihtiyacı var. Bu ışığın sahteleri var, hakikileri var. İşte pervane dediğimiz, yani ampul var, bir de yanan şem var. Şimdi bazı mukaddes mahallelerde evvelden kandil veya çerağ uyandırılırdı. O oradaki nurun bir tecellisidir. Ve o çerağ üzerinde bir manevi hal zuhur ederdi. Bir aziz, bir türbedar İstanbul'da geçtiğimiz yüzyılda her akşam pirin başucunda bir kandil uyandırıyor. O kandilin yağı da bir vakıftan geliyor. Neden? O çerağın ışığında oradan gelip geçenler bir Fatiha okuyorlar. Bu zahir, bu batın mı bilmiyoruz. O işi hatırlıyorlar, piri hatırlıyorlar, yolu hatırlıyorlar, ahireti hatırlıyorlar, varlığı hatırlıyorlar, yokluğu hatırlıyorlar vesaire. Bu işin zahiri. Hazreti rahatsızlanmış. Çerağını uyandıranlar var. Bir akşam Hazreti göçmüş. Bakmışlar ki çerağı da sönmüş. Daha dibinde yağ durduğu halde. Bu fiziki bir hadise. Yani birebir olmuş olan bir hadise. Bunu deyip geçmemek lazım. İşte o varlık aleminin pervanesi o cazibeye kapıldığı anda etrafında halakalar çizmeye başlıyor. Ayrılıp gidemiyor onda. Gidemiyor, gidemiyor ve yokluğa var olduğu zaman, yokluğa vardığı zaman bir manada yeniden doğuyor bir başka alem içerisinde. Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim, cemalini görsem diye aşka düşen pervaneyim. Bakın düşen diyor. Etrafında devreden demiyor. Düştüğü anda çema uyandı. Burada manevi merhaleleri kat ederken daha evvelde söylemeye çalıştığımız, gayret ettiğimiz gibi bize söylenenleri bugünün diliyle söylemeye çalışıyoruz. Bize öyle bir emanet tevdi edilmiştir şeklinde. Ve diyoruz ki buradaki yokluk demek sizin iç aleminizde yokluğa vasıl olmanız. Yani dünya ile alakalı hiçbir şeyi iç aleminizde var kabul etmemeniz. Ama bunun dışarıdan anlaşılmaması lazım. Bu zor bir iş. Ben dünyada elimi eteğimi çektim. Çoluk çocukla alakadar olmuyorum. Hanımla uğraşmıyorum.

0: daireye gitmiyorum, dükkanı açmıyorum, ne iş yapıyorsak. Bunları yapmıyorum, ben inzala böyle bir şey yok. Siz orada varsınız, o dünya kıyılık halinin bütün gücünüze yükleneceksiniz, hatta üzerinize vazife olmayan şeyleri de. Ha bu ne demek? Üzerine vazife olan olmayan şeyler. Şimdi biz ya kanunda ya örfte ananede veya işte kitapta, yani normal insan için, sıradan insan için bir takım vazifeler var. Medeni vazifeler, bunları yapacaksın. Ama Allah dostları üzerlerine vazife olmayan şeylere de üzerlerine dert edinirler. Çünkü onlar onların üzerlerine vazifedir. Bize vazife değilmiş gibi görünür. Onlar için öyle değildir. O vazifeler onlara verilmiştir. Ve bunu yaparken de sadece gülümserler. Çok sıkılırlarsa aman ya Rabbi derler. Üzerindeki yükü o alır. İşte aşka düşen pervaneler cemalini görsem diye. Şimdi insan dediğimiz varlık bir karşılık görmeden bir gayretin içine girmez. Biz böyle çok egoist mi diyeyim, hodbin mi diyeyim, bencil mi diyeyim varlıklarız yani. Mahluklarız. Bu maddi de böyle, manevi de böyle. Cemal görmek demek, işte yokluğa eriştiğin anda, o yola girdiğin anda, denmeye başladığın anda, ateş yaklaştığın anda cemali görmeye başlarsın. Bu cemal öyle hoş bir şeymiş ki, öyle diyorlar yani. Birçok insan da zaman zaman bu cemalle karşılaşmıştır da ne olduğunu fark etmemiştir. Yani hiç bir dış etken, dış sahip yokken bir huzur hali, bir sükunet hali, latif bir hal. Cenab-ı Allah bunu her kuluna nasip eder, az veya çok. İşte bu insanlar, yani pervane olmaya talip, pervane olmaya talip insanlar cemalle sık sık müşerref olurlar. Yandıkları anda da onlar artık cemal bahçelerindedirler. O bahçede devamlı kalınmaz. Gidilir ve gelinir. Hadise bu. Ne diyor? Devam ediyor. Biraz daha şey diyor. Gözyaşlarım durmaz akar. Zaten bu hasret, bu cemal hasreti, cemali bir defa fark ettiniz mi, sezdiniz mi, hasret başlar. Evdeki şiirde, bir önceki programda bahçesinde hurma vardı. Hurmayı sevdiğiniz anda hasret başlar. Hasretin de insan bedenindeki göstergesi gözyaşıdır. İstersiniz ama kavuşamazsınız. Hasret gözyaşlarıdır. Gözyaşları seller gibi olur. Bir büyük Allah dostu rahatsızlanmış, dervişi huzuruna geldiği zaman ağlıyor. Efendiyi öyle görünce derviş diyor, gözyaşlarını içine akıt. Dedik ki biraz evvel, yani biz dedikleri diyoruz, bu dediklerimiz hep bizim duyduğumuz şeylerdi. Onu da altını çizerek söyleyelim. Bize bugün söylettiriyorlar. Yokluğa talip olan cemale kabul edilir ama yokluğun dışarıdan fark edilmemesi lazım. Gene işe gidip geleceksin, çoluk çocuğum derdin ne, pabuç aldım, ayakkabı aldım, işte bayram geliyor, harçlık ver. Onun hepsi olacak. Hatta daha da çok yüklenecekler. Bir sesin gıkın çıkmayacak, eyvallah diyeceksin yani. Çok yüklenirlerse de aman yarabbi diyeceksin yani her zaman için. Ama o bizim silahımız, aman yarabbi. Aman yarabbi. İltica. Gözyaşlarım seller gibi akıyor ama içine akıtacaksın gözyaşları. Yaşlar dökerek belki söner zerresi aşkın diyor Yaman dede. Ağlatma da yak hali perişanıma bakma. Uzundu nutku şerifi Yaman dedenin. Belki onu da okur mu?
1: İnşallah.
0: Yani. Ağlarsan eğer belki söner zerresi aşkın diyor yani. Suya. Benzin gibi bir şey diyor. Daha da alevlenir. İçerideki hadise. Evet. Puslat ümidiyle yaşar. Ha dedik ya. Bahçeye girer çıkarsın. Girdin tadını aldın. Çok hoşuna gitti. Ama çıkardılar tekrar. Bir daha girerim inşallah dersin. Girer misin? Nasip biliyoruz. Burada matematik katiyeti yok. Hayatın hiçbir yerinde matematik katiyeti yok. Ben işte bir zamanlar Frank diyarında doçentlik çalışması yaparken trene biniyorum. Bir arkadaşı ziyarete gideceğim. Yazıyor. İstasyona gidiyorum. Saat 10'u 2 geçe tren geliyor.

0: gelecek buraya diyor. Ben de yani ulan bu tren gelmesin diyorum. Geliyor kerata tren yani. Onu beş gece kalkacak diyor. Kalkıyor. Böyle yaşayan bir adamda vuslat olur mu bu kadar mekanik hayat yani? Ha oluyor. Sonra bir anda hiç ummadıkları bir şey çıkıyor. Onlar daha da çok şaşırıyorlar. Ya bir hadise oluyor, ya bir şey patlıyor, ya bir şey düşüyor, ya birisi ölüyor. Onlar daha da çok şaşırıyorlar. Biz Türkler ne oldu nasip? Ne olacak kısmet? Ne olacak inşallah? Benim bir arkadaşım vardı üniversitede. O zaman biraz spor yapıyoruz. Benle beraber spor yapıp bir muhabbet ediyoruz. Çünkü o da profesör oldu sonra Orta Doğu'da. Ben ona inşallah diyormuşum. Ya yeter artık dedi yani. Gideceğim mi gitmeyeceğim mi dedi. İnşallah gideriz diyormuşum ben. Daha üniversitede okuyoruz yani. Genciz işte 18-20-22 yaşında o zamanlardı. Niye evden öyle duymuşum çünkü inşallah. O da bana kesin istiyorum diyor. Geleceğim mi gelmeyeceğim mi? İnşallah gelirim ne bileyim kardeşim. Frenkler daha çok şaşırıyorlar. Olacak şey değil diyorlar. Ama oluyor. Dünyada olmayacak şey yok. Ama oluyor. Nasip onun için. Vuslat ümidiyle yaşar. Biz daima ümit içindeyiz. Ümit. Allah'ın rahmetini ümit kesmiyoruz. Vuslat işte böyle bir hadise. Derdinle ağlar inlerim. Aşka düşer hep inlerim. Bülbül şakır ben dinlerim. Bu bülbül dervişan-ı kiramaz rahat. Onlar şakıyorlar. Bu da muhip ya dışarıdan dinliyor. Şuna gidiyor garibin yani. Bakarsın onun da eline bir asa verirler. Dinle leblek öğretirler. O da girer söyler. Söylemiş de umumun halini burada tavsif ediyor. Kendi haliymiş gibi tecavüle Arif'ten geliyor. Kendi temaşa ederim. Dünyaya bakıyorum. Hepiniz bakıyoruz. Bakmak mecburiyetindeyiz. Emri var, emri ilahi. Yaratılmış her şeye bakacağız. İbret nazarıyla. Kapitalist öyle bakmıyor, modernist. Ben bundan ne menfaat sağlarım? Müslüman öyle bakmıyor. Önce ibret, sonra hizmet nazarıyla bakıyor. Yine büyüklerimiz buyurmuşlardır ki, evladım ümmeti Muhammed'in fakiri çok, zengini azdır. Hastası çok, sağı azdır. Hizmet için bundan büyük bir imkan olmaz. Bütün insanlığa bakın. Önce kendi yakınlarımıza, akrabayı talukattan, sonra çoluk çocuktan, evladı uyardan vesaire. Mahalle, köy, kasaba, şehir, ümmet bitmez. Şimdi yapıyoruz elhamdülillah. Ne işi var diyorlar filan kıtada bu insanların. Ha, hizmete gidiyor adam. Orada su yokmuş, su çıkarıyor. Türkiye'de su var. Ne yapsın yani? Böyle. Sonunda da nevai aşkı söylerim. Birbirine. Sensiz cihanın eyleriyim işte. Şah. Dize şah mısıra burası. Sensiz cihanın eyleriyim diyor yani. Yine şöyle bir zat bir eve misafir oluyor. İzazlı ikram mükemmel. Sofralar. Kalacaksa yatak, yorgan. Banyo yapacaksa her hizmet var ama ev sahibi yok. Cennet ve cemali fakire böyle anlatmışlardı. Biz tabii nasıl anlıyoruz? Hayatımızdan örnek verilmesi lazım. Bize böyle öyle mücevher şeyleri anlayamayız. Ev sahibi yok ama hizmet mükemmel. İşte o hizmet. Yani la teşbih cennet ama cemal yok. Sensiz cihanı neylerim diyor yani. Bence de bu kadar yeter bu.
1: Eyvallah.
0: Kış edip üzerinde. Eyvallah. İnşallah hep onunla cihanımız olsun. Biliyorsunuz biz iki cihan üzere yaratıldık. Efendimiz'e dü cihan serveri derler. Neticede bu cihanda da Cenab-ı Allah'ın tecelliyatıyla inşallah müşerref olalım. Ama öbür tarafta da inşallah onun cemaline tevaşa eyleyelim.
1: Amin.
0: Bizi layık olamayız. O lütfedecek.
1: Lütfeder inşallah.
0: O lütfedecek. O kadar.
1: Eyvallah. Hocam hem dinleyelim hem söyleyelim inşallah.
0: İnşallah. Güzel olursa. Buyurunuz. Sonra bitiririz.
1: İnşallah. Peki. Muhterem dinleyenler, bu Saadettin Ökten hocamızla Hazreti Yunus Nutukları, Nutku Şerifleri üzerinden yürüttüğümüz Sükunet'in Sesi programımız burada nokta virgülle nihayet erdiriyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça bakınız, saatimize.

0: Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Allah yolu düzgün olana rahmet eylesin, rahmetine onu da mazhar eylesin diye Efendimiz yolun düzgünlüğünü, istikamet üzere olan müstakim olana da dua ediyor. Ve istikamet tarikatuhu demek, yani yollandığı yol, yürümekte olduğu yol, hayatını yöneltmiş olduğu istikamet doğru olana ne mutlu. Yürüdüğü yol doğru yol olana ne mutlu diye Efendimiz ona da dua ediyor. Bu da efendim tavsiye ediliyor. Demek ki insan yürüdüğü yola da dikkat etmeli. Yani günü hangi istikamette geçiyor, ömrü hangi istikamette geçiyor ve ne iş yapıyor adam? Hangi işle meşgul? Kumarla mı meşgul? Efendim gafletle mi meşgul? Efendim ticaretle mi meşgul? Günahla mı meşgul? Efendim haramla mı meşgul? Zulümle mi meşgul? Efendim zamanın kıymetini bilecek, bir de yürüdüğü yolun düzgün olmasına dikkat edecek. Tabi ihtine sıratal müstakim diye her gün Müslüman 40 defa 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabi Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratal lezine en amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yoluna gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler, en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma, bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki, o kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, o peygamberdi denilince kadın, peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı, içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى Ve her kişiye de niyetinin karşılığı vardır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Onun hicreti Allah ve Resulünedir. Yani kim hicrete Allah ve Resulü için giderse onun alacağı karşılıkta Allah ve Resulünün yanında bulunanların aldıkları karşılık yani ecir ve sevaptır. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadına ise onun da hicreti hicret ettiği şeyedir. Yani dünyalık elde etmek için giden, bir kadını nikahlamak için hicret edenlerle beraber yolculuğa çıkan kimsenin alacağı karşılık, Allah ve Resulü için hicret edenlerin alacağı karşılıktan farklıdır. Tabi amel kelimesi, yani kelimelerin bir sözlük anlamı, bir de ıstılah anlamı vardır. Dolayısıyla burada amel denince aklımıza daha çok dini işler geliyor. Yani ancak kelime anlamı itibariyle amel her tür fiile verilen isimdir amel. Burada tabi bir amelin Allah'ın razı olacağı bir hüviyete bürünmesi için ne gerekir? Burada gerekli olan şey işte niyettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala sizin aç kalmanıza, susuz kalmanıza ihtiyaç duymaz buyuruyor. İşte oruç meselesinde de yani müminin niyet ve ihlas ile bu fiilleri yapması kendisine bir ecir doğuracaktır. Biz ana başlıkta toplayacak olursak şöyle diyebiliriz. Yani ibadet olan fiiller var. Dinimizin bizden istediği fiiller var. Bir de istemediği fiiller var. Bunlar haram başlığı altında toplayabiliriz. Diğer taraftan da mübah kısmı var. Yani dinimizin yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Yapsanız bir ecir olmaz, yapmasanız da bir günah ve sorumluluk olmaz dediği fiiller vardır. Tabii bunların bahsettiğimiz gibi dereceleri vardır ama ana başlık itibariyle bu üç başlık söz konusudur. Burada acaba niyet hangi ameli ibadete çevirir ve bu üç başlık içerisinde niyetin etkisi nedir konusu önem arz etmekte. Buna göre yapılan bir ibadet eğer niyetli olursa o ibadet halini almış olur. Yani niyetsiz bir şekilde mesela birine çıkarıp verdiğiniz bir miktar, bir para zekat niyetiyle verirseniz zekat olur. Ama gelmiş parayı çıkarıp vermişsiniz, zekat niyeti yoksa bu zekat olmuş olmaz. Ha, işte bir sadaka veriyor insan. Burada tabii bir üst dereceye geçmiş oluyor. Sadaka veriyor yani birisine yardım edeyim diye sadaka vermiş oluyor. Acaba bu sadakadaki niyeti ne? Yani Allah'ın rızası mı? Yoksa ya bu ne güzel insan maşallah çok da cömertmiş, insanlara da çok yardım ediyor duygusu mu? Bunu belirleyen niyet. Tabii sorsanız yani sadaka veren bir kişiye niye sadakayı veriyorsun diye herhalde de

0: Der ki ben Allah rızası için sadaka veriyorum. Ancak bu niyetinin o olduğu anlamına gelmez. Niyetini kendisi bilir. Yani niyeti, kişinin niyeti kalbinde yaptığı fiile yönelik taşımış olduğu duygu, taşımış olduğu amaç. Burada tabii şu da akla geliyor. Yani insanın gafletten kurtulabilmesi ve daimi bir zikir halinde bulunabilmesi, yani niyetin sahih olabilmesi için belli bir kalbi kıvam gerekiyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ buyuruyor. Yani o kimseler ki Allah'ı zikrederler ayaktayken, otururken ve yatarken. Aslında zikrederler derken, yani şöyle de diyebiliriz. O kimseler ki Allah'ı unutmazlar. Hmm. Çünkü bu vekere fiili hatırlamak anlamına geliyor. Hatırlarından çıkarmamak, sürekli akılda bulundurmak, gönülde bulundurmak anlamına geliyor. Demek ki hayatın her alanında, yani otururken, ayaktayken ve yatarken. Bu aslında oturup bir taraftan aklımıza gelebilir. Yani ayaktayken işte Allah Allah demek, otururken Allah Allah demek, yatarken Allah Allah demek belki bu da olabilir ancak bundan daha öte bir manası var. Yani hayatın her alanında kişinin durabileceği üç hal var. Bu üç halde de yani her anda da Allah'ı hatırda tutmak. İşte bu hatırlayış ve bu uyanıklık olunca niyetin sahih olabilmesi, niyetin tashihi de daha kolay olmakta. Onun için büyükler yemek yerken gaflet ile yememesini tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki bu yemek nasıl geldi? Kim çalıştı? Yani çiftçi o buğdayı tarladan nasıl elde etti? Orada hangi terleri döktü? O değirmene geldi, kimler çalıştı orada? Sonra fırına gitti. Onu kimler taşıdı? O fırında o ateşte nasıl pişti? Orada insanlar nasıl gayret gösterdiler? Yediğimiz bir meyve kim topladı? Nasıl geldi? Bir yemek. Orada ne yemekler harcandı? Bütün bunları ve bunlardan da öte Cenab-ı Hak bunları nasıl bize gönderdi o topraktan? Bu çeşit çeşit meyveler, sebzeler, yiyecekler nasıl çıktı? Bütün bunların bilincinde ve şuurunda olarak yenilen bir yemeğin insanın maneviyatını artırdığını, kalbi derinliğini güçlendirdiğini söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir niyeti tashih meselesinden önce kişinin gafletten kurtulabilmesi ve kalbi seviyesini yükseltip daima her halde Allah Teala'yı hatırda tutabilmesi meselesi önem arz ediyor. Yani şöyle bir soru da geliyor o zaman akla. Yani nereden başlayacak? Yani kalbi kıvama ulaşmak istiyorum. Evet. Ama buna ulaşamıyorum. Peki ne yapacağım ben o zaman? Niyetimi. Burada herhalde iki aşamalı bir niyet tashihi var. Birinci olarak yani fiillerimizde niyetlerimizi tashih etmek. Yaptığımız işlerde işi ne için yaptığımızı düşünmek, tefekkür etmek. Birincisi bu. İkincisi de bu bahsettiğiniz kalbi kıvam anlamında bir niyet tashihine girmek. Burada kalbin durumunun önemli olduğunu söyledik. Peki bu kalbi bu duruma getirecek olan şey nedir? Kanaatimce büyüklerin de söylediği üzere kalbi bu duruma getirecek olan şey salih insanlarla beraber olmaktır öncelikle. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Kûnû ma'as-sâdiqîn" buyuruyor. Yani sadık evet. Kimselerle beraber olunuz buyuruyor. Hatta işte bu Riyazu Salihin İmam Nevevi'nin kitabında Tevbe bahsinde bir hadis-i şerif geçer. Efendimiz buyuruyor ki sizden önceki ümmetlerde bir kişi 99 kimseyi öldürdü ve pişman oldu yaptığından tevbe etmek istedi. Sordu. Bu bölgede bir alim insan var mıdır? Gidip de sorayım, danışayım diye dediler ki falan yerde bir alim vardır. Sen ona git ve ona danış. O da kalktı, alimin yanına gitti ve dedi ki ben 100 kişiyi öldürdüm. Benim için tövbe var mıdır? Alim de kendisine kul ile tövbe arasına hiçbir şey giremez. Elbette vardır cevabını verdi ve şunu ilave etti. Yalnız senin yaşadığın yerde kötü insanlar yaşıyor. kötü bir yerdir senin yaşadığın yer. Dolayısıyla sen oradan kalk ve falanca yerdeki iyi insanların yanına git. Adam da alimin dediğini dinledi, kalkıp bahsettiği yere doğru yola koyuldu. Yolun tam ortasındayken vefat etti. Bunun üzerine rahmet ve azap melekleri adamın başına geldiler ve ikisi de biz bu adamı alacağız dediler. Azap melekleri dediler ki bu adam oraya ulaşmadı daha. Evet, tevbe etti ama hiçbir iyilik de yapmadı. Dolayısıyla bunu biz alacağız eski günahlarına binaen. Rahmet melekleri de dedi ki ancak bu adam niyet etmişti, oraya gidiyordu, o yoldaydı, bunu biz alacağız. Bunlar böyle tartışırlarken Cenab-ı Hak aralarını bulmak için bir melek gönderdi. Ve melek onlara dedi ki ölçün, hangi tarafa daha yakınsa onlarla beraber haşrolunsun. Ve ölçtüler, baktılar ki gideceği yere bir karış daha yakın. Ve oranın ehliyle beraber haşrolundu ve rahmet melekleri bunu götürdüler, bu zatı götürdüler. Dolayısıyla yani o insanların içinde bulunmak değil de o insanlar için yola çıkmış olmak bile insanı azaptan rahmete taşırken, böyle insanların içinde bulunmak insana neler getirebilir, bunun üzerine tefekkür etmek gerekir.
1: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Allah senin ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanı yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldu. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka yaratıklarda yok.

Bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Allah'ın rahmeti gökten yağmurun yağdığı gibi bütün insanların üzerine yağar. Ama insanın kabı ters konulmuşsa, kafası tersse o yağmur, o rahmet yani onun kafasına girmez. Çünkü kafası ters. Tencereyi ters çevirirsen gökten yağan rahmet efendim.

0: içine girmez. Tencereyi yukarıya doğru çevireceksin. Tavayı, tencereyi, kazanı, neyse efendim su almak istediğin şeyi, ki yukarıdan gelen rahmet içine girsin. Kafası ters oldu mu olmaz. Kul kusurlu hareket ettiği zaman Allah-u Teala Hazretleri onun davranışına göre cezasını veriyor. İyi davrandığı zaman da yolunu açıyor. Efendim hidayeti erdiriyor. Efendim hatta en makbul insan oluyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında da böyle. Bu asırda da böyle. Her diyarda böyle. Yani iyi oldu mu Allah'ın rızasına efendim eriyor. Kötü oldu mu Allah da onun kötülüğüne göre veriyor. Kendisi şey yapıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolundan ayırmasın. Dinini güzel anlayıp uygulamaya güzel devam etmeyi nasip etsin. Kulluğa devam edeceğiz. Hem de şuurumuzu kullanarak. Mühim olan gerçeklerdir. Gerçekleri insan bulabilmeli. Kazı yapar gibi toprağın altından efendim madenleri, cevherleri, mücevheratı, altını, elması buldukları gibi, zümrütü, yakutu buldukları gibi insan bulabilmeli. Bu insanoğlu gerçekleri araya araya ne yüksek seviyelere yükseldi, ne hale getirdi bilgisini, ne kadar ilerletti. Şey bakımından da, inanç bakımından da ilerlesin, geri kalmasın, ilkel kalmasın, eğriye büğrüye tapmasın. Allah edep nasip eylesin. Efendim edepli oldum, Allah tevfikini refik ediyor. Edepsizlikten korusun. Efendim Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Bizi edepli kul eylesin. Doğru yoldan ayırmasın. Tevfikini refik eylesin. Dünyamızı güzel hayatımızı sürüp mamur eylediği gibi ahirette de imanla ahirete göçüp nimetlerine erip efendim ahiretimizde mamur etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin.
1: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Dünya ve ahiret saadetini ummanlara selam ve hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Yeni bir evdeki huzur daha başlıyor. Hoş geldiniz programımıza. Her ağacın bir meyvesi vardır. Gönlün meyvesi de çocuktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyenler, her konuda olduğu gibi çocuk sevgisi ve terbiyesi konusunda da bizlere en güzel örnek şüphesiz ki sevgili Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyenler, biz de bugün Efendimizin gözüyle çocuklarımızı değerlendireceğiz inşallah. Bugünkü konuğumuz ilahiyatçı Arife Karatekin. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Arife Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: İyisiniz inşallah.
1: Çok şükür, siz de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Allah iyilik versin.
0: Amin cümlemize. Evet, hepimizin ortak derdi çocuklarımıza güzel terbiye verebilmek. Bu konuda da şüphesiz ki en güzel örnek Peygamber Efendimiz. Efendimiz'i örnek alabilmek için onun çocuklara bakış açısını, çocuklarla olan ilişkisini de bilmek gerekiyor şüphesiz. İsterseniz öncelikle bu konuyla başlayalım Arife Hanım. Sonrasında da eğitim metodu olarak hangi yöntemleri benimsiyordu Efendimiz, onunla devam edelim. Söz sizde, buyurun.
1: Peygamber Efendimizin eğitimci bir baba rolüne geçmeden önce bir mümin için hayatının her döneminde Peygamber Efendimiz'den örnekler, kesitler, modeller alabileceğini söylemek lazım aslında.
0: Evet.
1: Bir mümin için günün 24 saatinde Allah Resulü'nden örnekler, modeller bulabilir kendisini. Allah Resulü evet bir babadır, dededir, eştir, arkadaştır, dosttur, devlet reisi, bir komutan, liderdir. Bir komşudur, bir eğitimci, muallim ve müderristir. Onun için herkes onda kendisine çok güzel misaller ve modeller bulabilir. Yeter ki ona benzemek istesin, onun hayatını rehber kabul etsin ve onun sünnetini yaşamaya niyet etsin, azmetsin, gayret etsin. Onda en güzel örnek var. Zira Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayeti kerimede Allah Zülcelal Hazretleri buyuruyor ki, andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar, Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek çok güzel örnekler vardır buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz bütün davranışlarıyla, hali, harekatı, oturması, kalkması, her şeyiyle pedagojik açıdan incelediğimizde tüm insanlığa aslında örnek bir şahsiyet.
0: Şüphesiz.
1: Tabii Peygamber Efendimiz'i pedagojik olarak incelediğimizde mükemmel bir eğitimci modeli çıkıyor karşımızda. Kur'an'dan almış olduğu yüce meziyetleri ve ahlakı ile kıyamete kadar tüm insanlığa ışık tutacak, yol gösterecek çok latif, güzel, ince bir eğitim sunuyor bizlere sevgili Peygamberimiz. Tabii Peygamber Efendimizin her şeyi güzel, herkese davranışları çok özel ve güzel. Ama çocuklara daha bir başka güzel, daha bir başka özel. Çünkü o çocukları cennet meyvesi olarak nitelendiriyor. Evet. Cennet meyvesi olarak nitelendirdiği için öncelikle çocukların yetişmesi, yetiştirilmesi hususunda çok ince detaylara inerek hatta çok özel nasihatlerde bulunmuş Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin yapmış olduğu çok büyük bir reform var aslında. Yani şöyle hatırlayacak olursak, kız çocuklarının annesinin sıcacık bağrına değil de diri diri toprağa verildiği günler o günler. Peygamber Efendimiz bu insanlık dışı vahşeti kaldırarak kız çocukları olanları da müjdeleyerek tarihin en büyük inkılabını gerçekleştirmiştir. Ve şöyle müjdeliyor kız çocuğu olanları, Ebu Davud'dan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu rivayet etmiş hadisi şerifi,

0: başka müjdeler de var. İki kızı olan, bir kızı olana da aynı müjdeyi Peygamber Efendimiz ifade buyurmuşlar.
1: Evet, burada anneler, babalar kız çocukları olduğu için sevinebilirler. Zira Efendimizin müjdesine mazhar oluyorlar. Burada iyi yetiştirmek, hal ve hareketi konusunda anne babanın da mesul olduğunu anlamış oluyoruz değil mi?
0: Evet, evet.
1: Yetiştirmekte.
0: Yine Ebu Katade anlatıyor. Peygamber Efendimizin torunu Ümame var. Zeynep'ten olma torunu. Küçük yaşta vefat ediyor Efendimizin bu torunu da. Katade diyor ki, Resulullah mescide gelirken omzuna Ümame'yi bindirir, mescide öyle gelirdi diyor. Namazdayken Ümame Peygamber Efendimizin omzundan inmez, sırtına çıkardı da Efendimiz onu sırtından indirmezdi, hatta düşmesin diye onu hafif böyle eliyle tutardı diyor.
1: Evet, Ümame'nin kaç yaşlarında olduğuyla ilgili bir...
0: Bir iki yaş, yani çok küçük yaş, olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin kız çocuklarına vermiş olduğu ayrı bir özellik, ayrı bir ihtimam. O dönem için kız çocuklarının insan muamelesi görmemesi, daha doğrusu yaşama hakkının elinden alındığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bir kız çocuğunu sırtına alıp dolaştırması bir meydan okumadır aslında cahiliye adetine karşı. Tabii Hazreti Ayşe validemizden de çok güzel Buhari ve Müslim'den sahih hadisler nakletmek isterim konuyla ilgili. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, bir gün evde otururken kapı çalındı diyor. Yanında iki tane kız çocuğu olan bir kadın geldi. Kadın Allah rızası için bir sadaka diye dileniyordu. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, eve baktım, bakındım, bir hurmadan başka bir şey yoktu onlara verecek. Onu da kadına verdim. Kadın diyor, hurmayı ikiye böldü, yarısını bir kızına, öbür yarısını da öbür kızına verdi diyor. Hazreti Ayşe bu durumdan dolayı çok duygulanıyor, çok etkileniyor. Peygamber Efendimiz eve geldiğinde bu olayı kendisine anlatıyor. Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetimden kim kız çocuklarıyla imtihan olur ve onlara iyi davranırsa o kız çocukları onlara cehenneme karşı siper olur diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tabii burada iki husus bizim için bir güzellik arz ediyor, bir ibret söz konusu. Hem peygamberin evinde verecek bir yiyeceğin bulunmaması, hem de o iki kıza Peygamber Efendimizin vermiş olduğu, o kızın annesine vermiş olduğu müjde, iki kız çocuğunun sahibi olan anneye de vermiş olduğu müjde. Tabii o dönemde bir hurma, bizim bilmiş olduğumuz, şu an yemiş olduğumuz Umre'den getirilen o küçücük hurmalardan, onun yarısını bir çocuğuna verip öbür yarısını öbür çocuğuna vermesi çok büyük bir merhametin göstergesi. İşte Allah Teala Hazretleri de o merhametinden dolayı başka rivayetlerde de Allah o kadının çocuklarına olan merhametinden kullarına daha merhametlidir diye de Peygamber Efendimiz başka bir hadiste böyle buyurmuşlar.
1: Her çocuk şüphesiz ki anne babasının sevgisine, ilgisine muhtaçtır. O sevgiyle büyürlerse onlar da ileride merhametli olacaktır.
0: Tabii.
1: Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda çocuklara sevgisini nasıl yansıtıyor Efendimiz?
0: Tabii çocuklar ebeveynlerin ruhsal, fiziksel ve duygusal açıdan ilgilerine muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçları karşılanmazsa başka arayışlar içine girebilirler. Onun için çocuklara fiziksel temas, öpmek, kucaklamak çok önemlidir. Anne baba için evlat cennet kokusudur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve yine çocuklarınızı çok öpünüz. Zira her bir öpücük için cennette bir derece vardır diye Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Düşünün ki Anadolu'nun bazı yerlerinde babalar için özellikle çocuğunu kucağına almak ayıp sayılır. Öpmek zaten namümkün. Böyle bir kültür İslam'da yok. Kız olsun, erkek olsun, anne baba için o evlat öpülesi bir evlattır. Kucaklanması gereken bir evlattır. O fiziksel teması anne babanın evladından esirgememesi gerekiyor.
1: Ve sevgiyi göstermek gerekiyor.
0: Tabii, evet. Çünkü çocuk somut şeylerden anlar. Kuru olarak sadece diliyle seni seviyorum de.

0: yemek yeterli gelmez ona. Somut olarak görmek ister. O da fiziksel temasla, hem bu temas ruhsal ve duygusal açıdan onu tatmin eder, hem de annesinden, babasından almış olduğu enerjiyle çocuk hayata daha güzel, daha farklı, daha motive olmuş olarak bakar. Bir gün Peygamber Efendimiz torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e kucağına almış, seviyor, okşuyor, öpüyor onları. Akrab bin Habis isminde bir sahabe Efendimiz'i öyle uzaktan seyrediyor hayretle, şaşkınlıkla. En sonunda dayanamayıp diyor ki, vallahi ya Resulallah, benim 10 tane çocuğum var ama hiçbirini böyle kucaklayıp öpmedim diyor. Peygamber Efendimiz bu sefer ona şaşkınlık ve hayretle bakarak, şefkatli olmayana merhamet edilmez buyuruyor.
1: Ve şefkatin de en güzel göstergesi çocuklara duyulan şefkat, öyle değil mi?
0: Tabii. Bir de o kadar saf ve temizler ki gösterdiğiniz her bir sevginin karşılığını kat kat alıyorsunuz onlardan.
1: Biliyoruz ki şefkati, merhameti engelleyen bir husus da kalp katılığı.
0: Evet.
1: Bu konuda da çocukları sevmek kalp katılığını giderebilir mi? Efendimizin hayatında bu konuda da örnekler ya da hadis-i şerifler var mıdır?
0: Tabii. Böyle çok rivayetler var. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına biri geliyor ve kalbinin katılığından şikayet ediyor. Ya Resulallah, kalbim katı, ağlayamıyorum, hüzünlenemiyorum, Kur'an işitiyorum, ağlayamıyorum. Ne yapmam gerekir, bana bir yol gösterin diye yardım istediğinde Peygamber Efendimiz o kişiye bir yetimin başını okşa ve yoksulu doyur diye buyuruyor. Çünkü o yetimin gönlünü alacak, başını okşayıp karnını doyuracak. Allah da ona rahmet nazarıyla bakıp kalbini yumuşatacak. Peygamber Efendimiz torunlarını, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve diğer bütün torunlarını çok severmiş. Kendi evlatlarını da aynı şekilde sevmiş, bağrına basmış. Torunlarına ayrı bir düşkünmüş, özellikle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e. Onları böyle göğsüne yükseltip omzuna aldığı ve onları göğsünde uyuttuğu rivayet ediliyor. Onun için babaların yavrularını göğsünde uyutması sünnettir. Tabii burada çok ince bir detay da var. Bebek anne rahminde annenin kalp atış ritmini duyar ve ona alışmış olarak doğar, dünyaya gelir. Bebeğin babanın göğsünde uyurken de aynı sesi duyarak sakinleştiği, huzur bulduğu ifade ediliyor. Ve gerçekten bu böyle, bebek babanın göğsünde daha bir tatlı uyuyor, daha bir rahat uyuyor.
1: Daha güven dolu, huzur dolu.
0: Güven dolu, huzur dolu ve o kalbin ritmiyle de anne rahmindeki o rahatlığı buluyor, sekinet buluyor. Demek ki böyle bir sünneti de babalara söylemiş olalım. Peygamber Efendimiz çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyurmuşlar. Bir gün Hazreti Cabir Peygamber Efendimizin evine geliyor. Bir de bakıyor ki Efendimiz yere eğilmiş. Torunları da Hasan ve Hazreti Hüseyin sırtına çıkmışlar. Devemiz hadi yürü, devemiz şuraya git, devemiz böyle git diyerek Peygamber Efendimizi yönlendiriyorlar. Hazreti Cabir tabii şaşırıyor. Peygamber Efendimiz torunlarıyla çocuklaşmış, onlara deve olmuş. Bunun öncesinde torunları Peygamber Efendimiz'den deve istemişler. Dedeciğim, bizi deveye bindirir misin? Efendimiz de bulamamış o esnada deve, hemen bulup bindiremeyince, gelin ben sizin deveniz olayım demiş, onları sırtına almış. Bu manzara Hazreti Cabir'i çok duygulandırıyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz de şöyle torunlarına mırıldanıyor. Deveniz ne güzel deve, siz de ne iyi binicisiniz. Hazreti Cabir de bunu tekrarlıyor. Deveniz ne güzel, siz de ne iyi binicilersiniz diye Peygamber Efendimizin mutluluğuna ortak oluyor.
1: Evet, her çocuk sevildiğini görmek ister, hissetmek ister. Bu da ancak davranışlarla ortaya çıkabiliyor, sizin de ifade ettiğiniz gibi Arife Hanım. Bu arada çocuk eğitimi hususunda Efendimizin tavsiyeleri var mıdır? Varsa nelerdir? Buna da değinmenizi rica edeceğim.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok hoşuma giden bir nasihati var. Hareketli çocuklara karşı hoşgörülü olması, yani yaramaz, hareketli çocuklara karşı hoşgörülü olunmasını tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Ve hatta yaramaz çocuk büyüyünce akıllı olur diye buyurmuş.

0: Tabii bu yaramazlıklar çocukça yaptığı, kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek şekilde yaptığı davranışlar olmalı. Başkalarına zarar veriyorsa, terbiye dışı ise tabii orada anne babanın müdahil olması, uyarması gerekiyor. Ama bunun dışında çocukça yapmış olduğu, oyun olarak yaptığı, zarar vermeyen şeylere anne baba müsamaha göstermeli. Bir gün Rafi bin Amr ismindeki bir çocuk hurmaları taşlıyor. Bahçe sahibi onu yakalayarak Resulullah'ın huzuruna getiriyor ve ya Resulallah, bu çocuğa bir şey söyleyin, nasihat edin, benim bahçemdeki hurmaları sürekli taşlıyor diye şikayet ediyor. Peygamber Efendimiz çocuğa, hurmaları neden taşlıyorsun yavrucuğum diyor. O da açtım ya Resulallah, karnımı doyurmak için taşladım diyor. Efendimiz, bir daha ağaçları taşlama yavrum. Ağacın altına dökülenleri yiyebilirsin diyor. Şimdi burada o kadar ince güzel bir nükte var ki, Hazreti Rafi'ye Peygamber Efendimiz bir şeyi yasaklarken öbür taraftan alternatifini gösteriyor. Demek ki çocuklara bir şeyi sadece yasaklamak değil, belki o yasağın sebebini açıklamak ve o yasağın karşısında yapabileceği bir kolaylığı, alternatifi de sunmak lazım ki çocuk için o yasak bir heyecan sebebi olmasın. Bir onu
1: cazip hale gelmesin,
0: cazip görmesin, oraya bir dikkatini çekmesin. Ve çocuk için şöyle dua ediyor. Allah'ım bu yavrunun karnını sen doyur diye de Peygamber Efendimiz dua ediyor. Belki çok da karnı aç değil ama hurma yemeyi seven bir çocuk. Ama Peygamber Efendimiz o çocuğun azarlanmasına müsaade etmiyor.
1: Evet, burada ifade ettiğiniz gibi öncelikle ne yapmaması gerektiğini, sonra onun yerine ne yapması gerektiğini evet. söylüyor ve ardından dua ediyor.
0: Evet.
1: Biz de metot olarak bunu çocuklarımıza uygularsak hayatımızın çok daha kolaylaştığını görmüş olacağız.
0: Çok doğru.
1: Çocuklarımızla olan ilişkimizde.
0: Çok doğru, gerçekten öyle.
1: Müsaadenizle burada müzik için bir ara verelim Arif Hanım, sonrasında devam edelim.

0: evdeki huzur.
1: Akra'da evdeki huzur devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz ilahiyatçı Arife Karatekin ve Peygamber Efendimizin hayatından, özellikle de çocuklarla olan ilişkisinden bahsediyor Arife Hanım. Çok önemli, çok bizim için kıymetli bilgiler de paylaştınız Arife Hanım. Yine isterseniz anne baba olarak çocukların terbiyesinde dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Efendimizin hayatında hangi metotları görüyoruz? Sizden dinleyelim.
2: Peygamber Efendimiz her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar buyuruyor. Doğduktan sonra annesi, babası Hristiyan ise Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi yapar çocuğu. Yani aslında her doğan insan İslam fıtratı üzerine doğuyor. Eğer bu fıtratı koruyabilir ve bunu İslami olarak devam ettirebilirse, İslami terbiye ile devam ettirebilirse Müslüman oluyor. Müslümanlığı devam ediyor. Ama anne babanın vermiş olduğu eğitimle çocuğun dini tercihi de, dini yönü de tabii değişiyor. Peki çocuklara ne zaman başlanmalı bu telkin, dini telkin? Peygamber Efendimizin yine mübarek ifadesine göre konuşmaya başlar başlamaz çocuklara la ilahe illallah sözünü söyletmekle başlar. Çünkü Peygamber Efendimiz çocuklara la ilahe illallah sözünü öğretiniz buyuruyor. Bir babanın çocuğuna bıraktığı en değerli mirasın da güzel terbiye olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Tabii Peygamber Efendimiz beni Rabbim terbiye etti buyuruyor. O halde çocuklarımızı Resulullah'ın terbiyesi, ahlakı ve sünneti üzerine yetiştirmemiz aslında bütün terbiye metotlarını uygulamış olmak demektir. Resulullah'ın sünnetini çocuklara öğretmek ve peygamber sevgisini, Ehl-i Beyt'in sevgisini, Kur'an sevgisini vermek yine Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden bildiğimiz emirleri. Çocuklar 7 yaşında, yine Efendimizin ifadesiyle, emri ile 7 yaşında namaza alıştırılmalı, öğretilmeli. 10 yaşına geldiğinde de kılmaya teşvik edilmelidir. Bu nasıl olur? Hediyelerle, nasihatlerle, misal göstererek, anlatarak. Çünkü 10 yaşındaki çocuk artık birçok şeyi kavrar, anlar. Misal vermekten anlar. Ama çocuklara cehennem bahsinden 10 yaşından sonra yavaş yavaş vermek lazım. 9-10 yaşına kadar cehennemden bahsedilmemeli diyor eğitimciler. Çok doğru. Çünkü çocuk her şeyi somutsal görür.
1: Evet.
2: Allah korkulacak bir varlık değildir. Yaradan korkulacak bir yaradan değildir. Seven bir yaradandır. Çocuğa Allah sevgisini vermek lazım. Allah'tan korkmak değil, Allah'ı sevme bilgisini, bu sevgi duygusunu aşılamak lazım.
1: Temelde o sevgi olduğu zaman belki o sevgiyi kaybetmemek için çaba sarf edecektir ya da korkma duygusu ancak o şekilde gelişecektir.
2: Tabii sevgiden sonra korkuyu anlatmak daha kolay.
1: Evet.
2: Ama önce korkuyu verirsek korktuğunu sevemez.
1: Çok doğru.
2: Çünkü çocuk neden korkar? Karanlıktan korkar. İşte bir kediden korkar, bir böcekten korkar, azarlanmaktan korkar. Korkular kötüdür çocuk için. Sevgiler güzeldir. Sevgiden sonra o sevginin kaybedilmemesi adına ve daha da artması adına neler yapılması gerektiği hususunu çocuğa biz daha rahat veriyoruz o yaştan sonra. Tabii anne baba olarak evlatlarına son derece merhametli, müşfik, fedakar olan ebeveyn onların arasında adaletli de olmalıdır. Bu son derece önemli. Birine yapmış olduğu iyiliği, cömertliği her birine yapmalıdır. Bununla ilgili beni çok etkileyen bir olay var. Bir gün Efendimizin yanında bulunan bir adam, iki tane çocuğu var. Koşa koşa oğlu geliyor. Babasına sarılıyor. Babası da oğlunu kucaklayıp öpüyor. Sonra kız daha yavaş koştuğu için demek ki. Sonra kız çocuğu geliyor. Babası kız çocuğunu sadece önüne oturtuyor. Peygamber Efendimiz bunu görünce neden onu da öpüp kucaklamadın diyor. Onu da öp ve kucakla diye buyuruyor. Yani öpmede bile, kucaklamada bile, yani sevgide adil olmak lazım. İlgide, fedakarlıkta, hediye almakta, miras daha ileri yaşlarda artık miras gibi konularda da adil davranmamız gerekiyor. Bu evladın anne baba üzerindeki haklarındandır.
1: En önemlisi de çocuklar üzerindeki haklarımızı bildiğimiz zaman daha doğru hareket etmiş olacağız.
2: Evet.
1: Bu arada kız ve erkek çocukları için de farklı yaklaşımlar olabiliyor geleneğimizde. Efendimizin hayatına baktığımızda burada nasıl bir uygulama görüyoruz?
2: Evet, tabii Peygamber Efendimiz bir şey çocuklara dağıtacağı zaman önce kız çocuklarından başlarmış. Neden böyle yaptığı sorulunca o daha naiftir, hassastır. Gücenir, kırılır, daha duygusaldır. Onun için önce kızın gönlünü, kız çocuğunun gönlünü yapıyor, sonra erkek çocuklarına veriyor. Ayrıca erkek çocuk zaten 12 lokmada yer bitirir. Ama kızlar narin yer, yavaş yer, daha latiftir. Onun için şefkat abidesi sevgili peygamberimizin özellikle kız çocuklarına yönelik zaten çok güzel davranış metotları var.
1: Ayrıca en çok zorlandığımız hususlardan biri de çocuklarımıza sorumluluk kazandırmak. Bu konuda özellikle Efendimizin tavsiyeleri var mı?
2: Tabii. Peygamber Efendimizin çocuklara yapabilecekleri sorumlulukları verme hususunda da özellikle tavsiyeleri bulunuyor. Kendisi de bizzat bunun örneklerini vermiş hayatında. Mesela Hazreti Enes başta olmak üzere Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Peygamber Efendimizin etrafında bulunan çocuk yaşta iman etmiş sahabeler, onlara mektup taşıma, ayakkabıları düzeltmek, abdest suyu için kap, leğen taşımak gibi onların yapacağı işleri onlara yaptırarak sorumluluk sahibi olmalarını sağlamıştır sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla çocuklara yapabilecekleri gücünün yettiği sorumlulukları kızlara ev işi olur, erkeklere belki daha farklı bahçe işi olur. Yine onlara da evde yapabilecekleri küçük sorumluluklar vermek lazım.
1: Şefkat deyince önce anneler aklımıza gelir. Anne deyince de Hazreti Hatice validemiz. Burada Hazreti Hatice validemizden bahsedecek olursak kaynaklarda anneliğiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut mu Arif Hanım?
2: Hazreti Hatice hep eş olarak anılır. Hep eş olarak tanırız Hazreti Hatice validemizi ama Hazreti Hatice bir annedir. 6 çocuk vermiştir Peygamber Efendimize. Bunların 4'ü kız, 2'si erkek olmak üzere 6 evlat vermiştir. Hazreti Hatice validemiz Resulullah Efendimizin biriciği. Biliyorsunuz vefatından sonra da unutamadığı, çok sevdiği, çok mükemmel, vefalı, sadık, cömert, merhametli, mücadeleci, aksiyoner bir hanım. Çok güçlü bir karakter yani Hazreti Hatice validemiz ve çocuklarına da çok düşkün bir anne. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü o dönemde eşine destek vererek yavrularına sahip çıkan bir anne. Ve başkalarının yapmış olduğu bu cahiliye adetini de eleştiren, bunu da söyleyen, gizlemeyip onlara yapmamaları gerektiğini de söyleyen bir irade, güçlü bir irade yani. Hazreti Hatice validemiz evlatlarına karşı çok müşfik, kızlarına ev işleri hususunda sorumluluklar veriyor. Onları takip ediyor, sonra yapıp yapmadıklarını takip ediyor. Hazreti Fatıma küçük olduğu için ablaları daha çok annelerine yardım edermiş, o da daha çok oyun oynarmış dışarıda. Hazreti Hatice validemiz kızlarını dizine yatırır, saçlarını tarar, bazen o güzel saçlarını örgü yaparmış kızlarının ve onlara tatlı tatlı nasihatler edermiş Hazreti Hatice validemiz. Hazreti Zeynep kızlarının en büyüğü, evlendiği zaman evden gelin olup gidiyor. Tabii Hazreti Hatice validemiz de Peygamber Efendimiz de çok duygusallaşıyor. Üzülüyorlar, hüzünleniyorlar. Evden gelin çıkmış. Hazreti Hatice validemiz ilk kızını evlendirmiş. Tabii duygusal, hassas bir an. Böyle pencereden dalıp gidiyor gözyaşlarıyla Hazreti Hatice validemiz. Bunu Hazreti Fatıma validemiz izliyor annesini ve annesine yaklaşıp hemen kucaklıyor. Diyor ki, anneciğim ben seni ve babamı hiç bırakmayacağım. Hep yanınızda kalacağım diyor. Hazreti Hatice validemiz de onu tatlı tatlı okşayarak tatlı bir tebessümle diyor ki, evet yavrum, hep böyle sevilenir, hep böyle denir ama böyle olmaz. Vakti gelince yuvadan uçup gidilir diye Hazreti Fatıma ile şefkatli tatlı bir sohbet oluyor aralarında. Tabii burada hem doğruyu söylüyor, hayatın gerçekleri bunlar demek istiyor.
1: Onun da vakti geldiğinde evlenmesi gerektiğini telkin etmiş oluyor bu durumda.
2: Evet, evet. Yani hayatın bu bir gerçeği. Evet, senin yaşlarındayken hep böyle denir ama o evlilik çağına geldiğinde Allah'ın emriyle o da diğer ablaları gibi evlenecek olduğunu Hazreti Hatice validemiz ifade ediyor.
1: Peygamber Efendimizin terbiye metotlarını saydınız. Sevgiyi önceleyeceğiz, adaletli olacağız ve küçük sorumluluklar vereceğiz. Peki hayata hazırlarken teşvik ettiği bir takım farklı hususlar da var mıydı çocuklara özellikle?
2: Tabii Peygamber Efendimizin çok önemsediği, bizzat kendisinin de zaten severek yapmış olduğu binicilik, atıcılık, yürüme, yüzme, koşu yapma, güreş gibi sporları gençlere, çocuklara tavsiye ediyor. Hatta ara ara Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin torunlarını güreş yaptırırmış Peygamber Efendimiz. Yani her çocuğun hoşlandığı maddi ve manevi gelişimini destekleyecek bir spor dalıyla ilgilenmesini teşvik ediyor Peygamber Efendimiz. Bizzat kendisi de atıcılık, binicilik, güreş gibi spor dalında da öncülük yapmış zaten. Bir olay var. Rukane isimli sırt yere gelmeyen emsalsiz bir pehlivan var müşriklerde. Önüne geleni yere deviriyor. O kadar bir pehlivan, güreşçi. Peygamber Efendimiz'i de sevmeyen, ona çok büyük bir husumet duyan bir adam. Bir gün Efendimiz'le Mekke'de bir vadide karşılaşıyorlar. Efendimiz'e husumet içinde tabii onu güreşmeye davet ediyor. Diyor ki eğer beni yenersen sana iman edeceğim diyor Rukane. Meydan okuyor yani Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz de tamam o zaman kalk güreşelim diyor. Rukane daha ilk tutuşta kendisini yerde buluyor. Neye uğradığını şaşırıyor tabii. Hemen ayağa kalkıyor, toparlanıyor. Tekrar bir hamle yapıp Peygamber Efendimiz'e dokunduğu zaman İkinci kez kendisini yerde buluyor. Hayret ve şaşkınlık içinde üçüncü denemede de sırtı yere gelince Efendimiz'e dönüp diyor ki ya Muhammed sen bir sihirbazsın. Benimle yaptığın bu güreşe şaştım kaldım diyor. Tabii birinde peygamberlik gücü var. Öbüründe normal bir insan, hatta bir müşrik kuvveti var. Peygamber Efendimiz güreştiği herkesi güreşte yenermiş. Tabii bunun sonunda Müslüman olmuyor. Daha sonra Müslüman olduğu, Mekke'nin fethinde Müslüman olduğu ile ilgili de bir rivayet var.
1: Programın da sonuna geldik Arife Hanım. Çok hızlı geçti, çok keyifli de bir program oldu. Çok teşekkür ederiz. Netice olarak ifade edecek olursak neler söylemek istersiniz? Son olarak bir toparlayalım isterseniz.
2: Netice olarak Tahrim Suresi ile devam etmek isterim. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan ateşten koruyunuz buyuruyor Allah-u Zülcelal Hazretleri. İnsanın ailesi, çoluk çocuğu kendisine emanettir. Onları cehennem azabından korumakla mükelleftir anne baba. Yine Efendimiz, hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Netice olarak hepiniz çobansınız ve himayeniz altındakilerden sorumlusunuz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki her insan gücü nispetinde

0: mekana nispetinde mesul olduğu kişilerin eğitiminden sorumludur ve bundan dolayı da hesap verecektir. Anne baba olmak kolay değil. Dünyada çok büyük bir mutluluk tabii. Sıkıntılarıyla, eziyetleriyle, sabır gösterme becerisini kazanmak suretiyle sabrı öğreten çok en büyük sabır kaynağı aslında anne baba olmak. Ama mesuliyeti ahirette çok büyük, sevabı da büyük. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, kişi cennette beklemediği bir anda derecesinin yükseldiğini görür. Bir de bakar ki işlemediği sevaplar güzel güzel hasenatlarla karşılaşıyor. Merak eder ve sorar, bu nereden geldi? Kendisine şöyle denir, senin çocuğunun dünyada senin için istiğfar etmesindendir, senin adına hayır hasenat yapmasındandır diye ifade ediliyor. İbn-i Mace rivayet etmiş hadisi şerifi. Bu konuyla ilgili de hadisler var. Çok enteresan. Demek ki insan evlat yetiştirdiğinde dünyada bir arkasından bıraktığı neslini devam ettiren bir evlat bırakıyor. Ahirette de amelini devam ettiren, hasenatını devam ettiren, eğer hayırlı yetiştirirse tabii, Allah'ın sevdiği huylarla yetiştirirse, cennette de hasenatını yükselten bir evlat oluyor. Ve son olarak şu hadisi şerifle bitirelim. Ebu Hureyre rivayet etmiş hadisi şerifi. İnsan öldüğünde bütün amellerinin sevabı kesilir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sona erer, kesilir. Ancak şu üç şey müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Demek ki salih evlat yetiştirmek dünyada da ukbada da anne babasına bir sürur veriyor, mutluluk veriyor, kazanç sahibi kılıyor.
1: Ardından dua edecek evlatlar yetiştirenlere ne mutlu diyelim ve programımızı burada bitirelim. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz.
0: Amin. Cümlemizden inşallah.
1: İlahiyatçı Arife Karatekin'i ağırladık bugün programımızda değerli dinleyenler. Müjdeler aldık. Aynı zamanda anne baba olarak sorumluluklarımızı, mesuliyetlerimizi bir kez daha hatırlamış olduk. Tekrar evdeki huzurda birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu. Kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik. Ve onu Ruhul Kuds Cebrail ile destekledik. Hani İmran'ın karısı Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin sen. Hanne onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek, kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mihraba, odaya girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. O da "Bu Allah katındandır." dedi. "Şüphe yok ki Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verendir. O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrailoğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yol da budur. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: İnsanoğlunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insanoğlu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimeyle bildiriyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 20.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kavminin cevabı da, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizlik taslayan insanlardır demekten başka bir şey olmadı. Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. Resulüm de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun onun seçtiği peygamber kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa müşriklerin ortak koştukları, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdikleri şeyler mi? Gökleri ve yeri yaratıp gökten sizin için su indiren kimdir? İşte biz onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz, gönül açan güzel bahçeler bitirdik. Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır. Onlar haktan sapan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada köklü ve yüce dağlar var eden ve iki deniz arasına bir perde koyan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır. Onların çoğu bu gerçekleri bilmezler. Yahut darda kalmışın, dua ettiği zaman istediğini karşılayan, kötülüğü, zararı açıp gideren ve sizi yeryüzünde hükümdarlar yapan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Ne kadar sığ düşünüyorsunuz? Yahut o kara ve denizin karanlıkları ve tehlikeleri içinde size ilerisi için yol gösteren ve rahmetinin yağmurun öncesinde rüzgarları müjdeci olarak gönderen kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Allah, onların ortak koştukları, ilahmış gibi bağlılık gösterdikleri şeylerden çok yücedir. Yahut mahlukatın her birini baştan yaratan, öldükten sonra onu mahşerde diriltip aynen iade edecek olan kimdir? Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? De ki, eğer var diyor da doğru söyleyen kimselerseniz, delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Fakat ahiret hakkındaki bilgileri gelen peygamberlerle kendilerine hep ulaşmıştır. Ama onlar bu hususta şüphe içindedirler. Hatta onlar bu konuda büsbütün kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun ki biz de atalarımız da daha önce bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. Resulüm de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da suçluların sonu nasıl olmuştur görün, ibret alın. Resulüm, onların inkarlarına karşı üzülme. Sana tuzak kurmalarından dolayı da bir sıkıntı duyma. İnkarcılar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu tehdit günü ne zaman derler. De ki, acele olmasını istediğiniz azabın bir kısmı başınıza gelmek üzeredir. Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı yine de lütuf sahibidir. Azabını geciktirir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Muhakkak ki Rabbin sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap lehvi mahfuzda olmasın. Şüphesiz ki bu Kur'an İsrail oğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Şüphesiz Rabbin onlar arasında hükmünü verecek, yerine getirecektir. O mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, o halde Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık bir gerçek üzeresin. Şüphesiz sen kalpleri ölmüşlere duyuramazsın. Arkasını dönmüş kaçarlarken o sağırlara da davetini işittiremezsin. Sen o kalp gözü körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek de değilsin. Sen ayetlerimize iman edecek kimseden başkasına duyuramazsın. İşte Müslüman olanlar onlardır. Kıyametin kopmasına dair o söz başlarına gelince onlara yerden bir dabbe, garip ve acayip bir canlı çıkarırız ki o insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyleyecektir. Artık tevbe kapısı kapanmış olup gerçek inananla inanmayan ortaya çıkacaktır. O gün mahşerde her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları bir grup halinde toplarız. Artık onlar hepsi bir arada tutuklanıp öylece hesaba sevk edilirler. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur: ayetlerimi, evet, onları bir bilgiyle kavrayamadığınız halde körü körüne yalan mı saydınız? Yoksa neydi o ayetlerimi geçersiz sayarak yaptığınız? Zulmettiklerinden dolayı hak ettikleri o söz, azap onlar üzerine gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Görmediler mi? Biz içinde dinlenmeleri için geceyi ve çalışıp görmeleri için de gündüzü yarattık. Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri hariç göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi dehşete kapılırlar. Her biri hor ve hakir olarak boyun büküp ona gelirler. Dağları görür de onları donmuş, hareketsiz ve yerlerinde durur zannedersin. Halbuki onlar bulutların geçmesi gibi geçip gider. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Kim Allah'ın huzuruna iyilik ve tevhidle gelirse, ona bu halinden daha hayırlısı vardır. Onlar o günün dehşetli korkusundan emniyettedirler. Kim de kötülükle ve şirkle gelirse, yüzleri üstüne ateşe yakılıp yatırılır. Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. De ki, bana ancak kendisini saygıdeğer kıldığı bu şehrin, Mekke'nin Rabbine kulluk etmem ve Kur'an'ı tebliğ için okumam emredildi. Her şey O'nundur ve benim Müslümanlardan olmam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa ancak kendi faydası için o yolu bulmuş olur. Kim de saparsa ona da ben ancak kötülükten ve kötü sonuçtan uyaranlardanım de. Yine de ki Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini, kudretinin delillerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Fakat fayda vermeyecektir. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Adını 25. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Kasas, kıssalar demektir. 85. ayet hicret sırasında, 52 ila 55. ayetler Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık her şeyi bildiren kitabın ayetleridir. Resulüm,

onları hayırda önderler yapalım, onları ötekilerin yerine mirasçılar kılalım. Ve ayrıca onlara o yerde kudret ve hakimiyet verelim. Firavun'a, veziri Haman ve askerlerine de korkmakta oldukları şeyi başlarına getirmek suretiyle gösterelim. Musa'nın doğumuyla annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, Nil'e bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilhamla bildirdik. Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un ailesi onu Nil'de bulup aldı. Ama bilmiyordu ki ileride o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Doğrusu Firavun, Haman ve askerleri gerçekten çok yanlış yoldaydılar. Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a, "Benim için de, senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," dedi. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş, içi yanarak sabahladı. "Eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı." Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onun izini takip et," dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. "Biz daha önce ona süt annelerin sütünü emmesini haram etmiştik. Onu bundan men etmiştik." Musa'nın ablası onların telaşını gördü ve yanlarına geldi. "Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi?" dedi. İşte bu şekilde biz onu gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Musa ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Musa, halkının dalgın ve meşgul olduğu bir sırada şehre girdi ve orada kavga etmekte olan iki adam gördü. Biri kendi tarafından, diğeri de düşmanından Mısırlı bir Kıptiydi. Derken kendi tarafından olan düşmanından olana karşı yardım istedi. Musa da ona düşman kavminden olana bir yumruk vurup işini bitirdi, kasıtsız olarak öldürdü. Bunun üzerine, "Bu şeytanın işindendir. Çünkü o apaçık saptırıcı bir düşmandır," dedi. Musa pişman olup, "Ey Rabbim, gerçekten ben kendime yazık ettim, beni bağışla," dedi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. "Ey Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Musa şehirde korku içinde neticeyi gözeterek sabahladı. Sabahleyin bir de gördü ki dün kendisinden yardım isteyen adam başka bir Kıptiye karşı yine kendisinden feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Hakikaten belli ki sen bir azgınsın," dedi. Derken Musa yine her ikisinin de kendisinin ve yardım isteyenin düşmanı olan adamı yakalayıp ayırmak isteyince o adam korkusundan dedi ki, "Ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen yeryüzünde bir zorba olmak emelindesin de ortalığı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi. O sırada şehrin öbür başından, saraydan bir adam koşarak geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çık git buradan. Hakikaten ben sana öğüt veren, senin iyiliğini isteyenlerdenim," dedi. Bunun üzerine Musa korkarak ve etrafı gözetleyerek oradan çıktı. "Ey Rabbim, beni zalimler güruhunun elinden kurtar," dedi. Musa, Medyen tarafına yönelince

Umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim, dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca, o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka, bir de koyunlarının suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, bu haliniz ne? Dedi. Onlar da, çobanlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar, biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor, dediler. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. Ey Rabbim! Doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım, dedi. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor, dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca, o korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun, dedi. O kızlardan biri, babacığım, onu ücretli çoban tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır, dedi. Kızların babası Şuayb Musa'ya, bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzu ediyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur. Ben sana zahmet vermek de istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın, dedi. Musa, bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir, dedi. Musa aralarında konuşulan müddeti bitirip ailesiyle Mısır tarafına yola çıkınca Tur'un sağ tarafından bir ateş fark etti. Ailesine, siz durup bekleyin. Çünkü ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya ocak yakıp ısınırız diye bir parça kor getiririm, dedi. Derken oraya varınca o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Asanı yere bırak. Musa bıraktığı zaman onun çevik bir yılan gibi titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. Ey Musa! Buraya gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın, denildi. Elini koynuna sok. O kusursuz olarak bembeyaz parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla, kaçma. İşte bu iki mucize Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim oldular. Musa dedi ki, ey Rabbim, ben yanlışlıkla onlardan birisini öldürdüm. Onun için beni öldüreceklerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber, beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin pazunu, gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz. Musa onlara açık açık ayetlerimizle gelince, bu uydurulmuş bir sihirden başkası değildir. Biz önceden yaşamış atalarımızdan bunu işitmedik, dediler. Musa, Rabbim kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun hayırlı sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Şu gerçektir ki zalimler iflah olmaz, dedi. Firavun dedi ki, ey ileri gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Ey Haman, hadi
benim için çamurun üzerinde ateş

tuğla hazırla da bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onu yalancılardan sanıyorum. Kendisi ve askerleri o yerde haksız yere büyüklük tasladı. Onlar hakikaten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de Firavun'u ve askerlerini tutup denize attık. Resulüm, işte bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. Biz o inkarda direten, hakka karşı batılı savunanları ateşe sokacak işlere çağıran önderler yaptık. Kıyamet gününde de kendilerine yardım edilmez. Bu dünyada biz onların arkalarına bir lanet taktık. Her zaman lanetle anılacaklardır. Kıyamet gününde ise onlar yüzleri çirkinleşmiş, nefretli kimselerden olacak. Andolsun ki biz ilk devir nesillerinden Nuh, Hud, Salih ve Lut kavimlerini helak ettikten sonra Musa'ya düşünür ve öğüt alırlar diye kavmindeki insanlara kalp gözleri için aydınlık ve apaçık deliller hem de doğru yol ve rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Ey Resulüm! Musa'ya vahyedip emrimizi bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. Onu görenlerden de olmadın. Fakat biz Musa'dan sonra nice nesiller yarattık. Onların devirlerinin ömrü uzayıp gitti. Onlar da vahyi ve şeriatı hem unuttular hem değiştirdiler. Sen ey Resulüm, Şuayb aleyhisselamın ümmeti olan Medyen halkı içinde ikamet edip ayetlerimizi onlardan ve başkalarından okuyup öğrenmedin. Aksine bütün haber ve bilgileri gönderen biziz. Musa'ya seslendiğimiz zaman, Resulüm, sen Tur'un yanında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine uzun zamandır bir uyarıcı peygamber gelmemiş bir kavmi uyarman için gönderildin. Olur ki düşünüp öğüt alırlar. Kendilerinin işlediği günahlar yüzünden onlara bir felaket isabet edince, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de senin ayetlerine uyarak müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni peygamber göndermezdik. Bu bahaneyi kaldırmak için seni gönderdik. Fakat kendilerine tarafımızdan hak Kur'an ve peygamber gelince, Musa'ya verilen mucizelerin bir benzeri ona da verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilenleri inkar etmemişler miydi? Mekke kafirleri Tevrat ve Kur'an için iki sihir birbirine destek oldu dediler. Hem doğrusu biz hepsini de inkar edenleriz dediler. De ki, eğer bu iddianızda tutarlı, doğruysanız Allah katından bunlardan, yani Tevrat ve Kur'an'dan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse, ki cevap veremezler, bil ki onlar sadece heveslerine uyuyorlar. Allah'tan gelen bir delil veya vahye dayalı bir yol gösterici olmadan kendi arzusuna veya işine gelenlere uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz ki Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez. Biz onlara gerçekten düşünsün ve öğüt alsınlar diye sözümüzü vahiy ile birbiri ardınca ulaştırdık. Kendilerine bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimizden birçoğu buna inanırlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona inandık. Doğrusu o Rabbimizden gönderilen bir haktır. Şüphesiz biz ondan önce de Müslüman olan kimselerdik dediler. İşte onlara sabır ve imanda sebat etmelerinden dolayı mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcarlar. Onlar boş, faydasız ve uygunsuz söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz, amellerimiz bize, sizin işleriniz de sizedir. Size selam olsun, hoşça kalın. Biz cahillik edenleri istemeyiz. Cahil kimselerle oturup kalkmayız, arkadaşlık etmeyiz derler. Resulüm, şüphesiz

Şüphesiz sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Fakat Allah dilediğini iyi niyet ve amellerine göre doğru yola eriştirir. O doğru yola erişecek olanları daha iyi bilir. Eğer seninle beraber doğru yola, tevhide uyarsak yerimizden, yurdumuzdan koparılıp atılırız derler. Biz tarafımızdan onları bir rızık olarak her şeyin mahsullerinin oraya toplandığı emniyetli bir harem olan Mekke'de yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz böyle refahından şımarıp azmış, peygamberlerini ve ilahi hükümleri tanımamış nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Kendilerinden sonra ancak pek azı oturulabilecek halde kalmıştır. Oralara hep biz mirasçı olduk. Senin Rabbin, memleketlerin ana merkezlerine ayetlerimizi onlara okuyacak bir peygamber göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim ve inkarcı memleketleri azapla helak etmişizdir. Oysa size verilen her şey dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olansa daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kendisine iman ve salih amellerinden dolayı cennet gibi güzel bir vaatle söz verdiğimiz ve kendisi de ahirette buna kavuşan kimse, dünya hayatının geçici zevkiyle faydalandırdığımız, sonra da kıyamet gününde azap için tutulup huzurumuza getirilen kimse gibi midir? O gün Allah onlara seslenip, kendi zannınızca benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, şeytanlar, kötü ve fesatçı kimseler, küfre, şirke ve tağuta çağıranlar, o gün insan ve cin şeytanları, ey Rabbimiz, işte bunlar kendilerine hoş gelen bir bahane ile bizim azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Artık onlardan uzaklaştığımızı sana arz ederiz. Zaten onlar bize tapmıyorlar. Aslında kendi arzu ve heveslerine tapıyorlardı, derler. Onlara, hadi, çağırın Allah ile ortak hale getirip bağlandığınız liderlerinizi, putlarınızı, putlaştırıp ilah gibi bağlanıp tabulaştırdıklarınızı, denilecek. Onları çağıracaklar, fakat onlar kendilerine cevap vermeyecekler ve karşılarında azabı göreceklerdir. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. O gün Allah onlara seslenip, peygamberlere ne cevap verdiniz, diyecek. O gün onlara haber yolları körelmiş, kapanmış, cevap imkanları ve bahane güçleri bitmiştir. Artık onlar birbirlerine de soramazlar. Ama kim bu dünyada tevbe ve iman edip iyi, sevaplı iş ve hareketler yaparsa, o takdirde kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve elçi seçer. Seçmek onlara ait değildir. Allah eş koştukları şeylerden uzaktır ve onun şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizledikleri şeyi de açığa vurdukları şeyi de çok iyi bilir. O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Başta ve sonda, dünyada ve ahirette hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, de ki, söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar devamlı karanlık kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kimdir? Hala hakikatleri işitmeyecek misiniz? De ki, yine bana söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar devamlı kılsa, içinde dinleneceğiniz bir geceyi Allah'tan başka size getirecek ilah kimdir? Hala Allah'ın kudretini görmez misiniz? Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz.

O gün Allah onlara seslenip, "Benim ortaklarım sandıklarınız, putlar ve aşırı sevgiyle bağlanıp putlaştırdıklarınız nerede?" diyecek. O gün her ümmetten dünyadaki inkarlarına birer şahit, peygamber çıkarırız da, "Hadi kesin delilinizi getirin," deriz. Artık hak dinin Allah'ın olduğunu bilecekler ve uydurup taptıkları şeyler de kendi huzurlarından kaybolup gidecek. Karun, Musa'nın kavminden amcasının oğluydu. Ama onlara karşı azgınlık etti. "Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki, şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği güç, kuvvet, mal, evlat, ilim gibi her türlü şeyde ahiret yurdunu da ara. Dünyadan, helalinden olarak nasibini de unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. Emirlerine muhalefet ederek yeryüzünde bozgunculuk yapmayı isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bu servet bana ancak benim ilmim sayesinde verildi," dedi. O, kendisinden evvelki nesillerden, ondan daha güçlü ve taraftarları kendisinden daha çok nicelerini Allah'ın helak ettiğini bilmiyor muydu? Artık suçlulara günahları sorulmaz, cezaları verilir. Derken maddeperest Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını sevip isteyenler, "Keşke Karun'a verilen mal gibi bizim de olsaydı. Hakikaten o büyük bir nasip ve şans sahibidir," dediler. Kendilerine manevi ilim verilenlerse, "Yazıklar olsun size. Allah'ın sevabı, mükafatı, iman edip de salih amel işleyenler için kahrından verdiği dünyalıktan daha hayırlıdır. Ona da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz," dediler. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım eden bir topluluğu da olmadı. O kendisini kurtaranlardan da değildi. Dün onun yerinde olmayı isteyenler sabahleyin, "Vay be, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı veriyor da kısıyor da. Eğer Allah bize lütfetmeseydi elbette bizi de yere batırırdı. Vay, demek ki küfre sapanlar iflah olmaz," demeye başladılar. İşte ahiret yurdundaki cennet ki, biz onu yeryüzünde emirlerimizi yerine getirmede büyüklenmek ve onları ihlal ederek bozgunculuk etmek istemeyen kimselere veririz. En güzel sonuç olan cennet, muttakilerin, Allah'ın emrine uygun yaşayanların, karşı gelmekten ve onları yaşantı alanı dışına atarak saygısızlık etmekten sakınanlarındır. Kim iyilikle gelirse, onun için ondan daha hayırlısı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar cezalandırılırlar. Hiç şüphesiz bu Kur'an'ı okuyup amel etmeyi farz kılan Allah elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, "Rabbim hidayetle geleni de apaçık bir sapıklık içinde olanı da en iyi bilendir. Resulüm, bu kitabın sana vahiyle indirileceğini ümit etmiyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak indirilmiştir. O halde inkarcılara arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra onları tatbik etmekten sakın seni alıkoymasınlar. Korkmadan, yılmadan Rabbine insanları davet et. Asla müşriklerden, hevalarını veya Allah'tan başka varlıkları ilahlaştıran, Allah yerine ona bağlılık gösterenler ve de onlardan yana olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarıp tapma, tapınma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka maddi her şey yok olacaktır. Hüküm ve mutlak hakimiyet

sadece O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 69 ayettir. Ankebut, örümcek demektir. Adını 41. ayette kafirlerin işinin örümcek ağına benzetilmesinden almıştır. 1 ila 10. ayetler Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden, çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refah ile imtihan edilmeden, sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sıkıntılarla imtihan ettik. Allah elbette iman yönüyle doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir. Yoksa gizli de olsa, kötülükleri yapanlar bizi geçip savuşacak, yakalanmayacaklarını mı sandılar? Ne kötü, fena hükmediyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzuluyorsa, bilsin ki bunun için Allah'ın tayin ettiği vakit elbette gelecektir. O her şeyi işitendir, bilendir. Kim nefsini düzeltmede veya Allah yolunda cihad eder, çaba gösterirse, ancak kendi faydası için cihad etmiş, çaba göstermiş olur. Çünkü Allah elbette alemlerden müstanidir. Kimsenin ibadet ve cihadına ihtiyacı yoktur. Ancak O mükafat vericidir. İman edip de salih, sevaplı işler yapanların günahlarını elbette örteceğiz ve mutlaka onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz. Biz insana anne ve babasına güzel davranmasını ve iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara bu hususta itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yaptıklarınızı ve karşılığını haber vereceğim. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlarıysa elbette onları iyiler içine koyacağız. Kimi insanlar da var ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyet gördüğü zaman insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi sayar da hemen dininde gevşemeye başlar. Andolsun ki müminlere Rabbinden bir yardım gelirse münafıklar biz de hakikaten sizinle beraberdik derler. Halbuki Allah alemlerin sinelerinde olan iman ve nifakı en iyi bilen değil midir? Allah elbette gönülden samimi iman edenleri de bilir, samimi olmayan münafıkları da bilir. Küfre sapanlar, inkar edenler, iman edenlere bizim yolumuza uyun, dediğimizi yapın. Eğer yanlışsa günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa kendileri onların günahlarından hiçbir şey yüklenip taşıyacak değillerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. Ve hiç kuşkusuz onlar hem kendi günah yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber saptırdıkları kimselerden veya üzerlerinde kalan başkalarının haklarından dolayı daha nice yükleri yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden elbette hesaba çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de içlerinde 1000 seneden 50 yıl eksik 950 yıl kaldı. Nihayet onlar yola gelmeyip zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara
heykellere tapıyorsunuz.

0: onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun içinde bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer beni yalanlarsanız, bilesiniz ki sizden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanlamış ve helak olmuşlardı. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Allah varlıkları yaratmaya nasıl başlıyor görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı ve aynen dirilip hesabın görüleceğini inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. Üstelik onlar için acıklı bir azap vardır. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar, birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur. Bunun üzerine ona, İbrahim'e önce yeğeni Lut iman etti ve İbrahim dedi ki, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, gerçekten siz, sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı, çirkin işi yapıyorsunuz. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek, çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak, edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Kavminin ona cevabı, tehdidinde doğru söyleyenlerdensen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı. Lut, ey Rabbim, senin emrine uymayıp bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım et, dedi. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirince dediler ki, biz şu memleketin, Sodom'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride azapta kalanlardan olacaktır, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı. Dediler ki, bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz geride azapta kalacaklardan olan karın hariç, Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Muhakkak ki bu şehir halkının üzerine yoldan çıkmış olmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan, o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ahiret gününün mükafatına umut bağlayın. Yeryüzünde Allah'ın hükümlerine karşı bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın, dedi. Ama onu yalanladılar. Allah'tan gelen emirlere itibar etmediler. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Ad ve Semud'u da yok ettik. Bu, onların harap olmuş evlerinden siz Mekkelilere belli olmaktadır. Şeytan kendilerine kötü işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi. Halbuki onlar ileriyi görebilirlerdi. Ama görmediler. Başlarına gelen felaketleri günahlarına değil başka sebeplere bağladılar. Karun'u, Firavun'u ve veziri Haman'ı da yok ettik. Andolsun ki Musa'nın onlara açık deliller getirmesine rağmen onlar iman etmeyip yeryüzünde büyüklük tasladılar. Halbuki azabımızdan geçip savuşacak değillerdi. İşte her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onların bir kısmının üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir çığlık aldı, batırıp yok etti. Kimini yere batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka sığınacak, bağlanacak veliler edinenlerin durumu tıpkı kendisine ağdan bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı elbet örümcek ağdır. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendisinden başka neye yalvarıp taptıklarını bilir. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz bu misalleri insanlar için ibret alsınlar diye getiriyoruz. Ancak onları alimlerden başkası anlamaz. Allah gökleri ve yeri hakkınca tam yerli yerince yarattı. Hiç şüphesiz bunda inananlar için Allah'ın varlığına ve kudretine elbette bir işaret vardır. Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan, utanmazlıktan ve kötü sayılan şeylerden alıkoyar. Allah'ın zikri namaz elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 20'yi dinlediniz.
2: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
3: Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici

0: ve uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 20.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ذحرا

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle